0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا.
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: ثُورًا
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yerde daha güzeldir.
0: ويوم

0: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
1: El mulku yevme izinil hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfirine asîrâ.
0: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا.
0: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
1: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Peygamber de ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
1: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.
0: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
0: İnkar edenler Kur'an ona bir defa da indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
0: Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: أنا وأضل سبيلا.
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.

0: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad ve Semud kavimleriyle Res halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
1: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا

0: عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
0: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا.
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: اَلَمْ تَحْسَبُ

0: جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا.
1: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
1: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.

0: nehâra nuşûrâ.
1: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
0: Ve huvellezî erseler riyâhe buşran beyne yedey rahmetih. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

0: Yiro.
1: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen odur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
1: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
0: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا.
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
0: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا.
1: O halde sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.

0: أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir. Diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
0: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.
1: Bir damla sudan bir insan yaratıp onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de odur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
1: Ey Muhammed, biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: ile.
1: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

0: استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.

0: nufura.
1: Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: منيرا.
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا.
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü ard arda getiren de odur.

0: Seleme.
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.

0: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
0: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: Yudaaf lehu al-azabu yawm al-qiyamati ve yakhlud fihi muhana.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azap içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.

0: Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
1: Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru ve yulakkawna fiha tahiyyatan ve selama halidina fiha hasunat mustaqarran ve muqama.
0: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar. Orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler, siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.
1: Bismillah.

0: تلك آيات الكتاب المبين.
1: Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
0: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
0: اِنَّ

0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim.
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Ve iz nâdâ rabbuke Musa en i'til kavme'z-zâlimîn. Kavme Fir'aun. Elâ yettekûn.
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: Kâle Rabbi innî ehâfu en yukezzibûn ve yadîku sadrî ve lâ yentalikü lisânî.

0: buyurun.
1: Musa şöyle demişti: Ey Rabbim, doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلِ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

0: edin.
1: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.

0: رَبِّكُمُ الْأَوَّلِينَ
1: Firavun etrafındakilere, duymuyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi.
0: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجَنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ

Firavun etrafındakilere, "Size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir," dedi. Musa, "O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız," dedi.

0: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Firavun, andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir delil getirirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir dedi.

0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Onlar da onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara siz de toplanıyor musunuz dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: Halk, eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ

Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, "Eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi?" dediler. Firavun, "Evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız," dedi.

0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّ

0: Rabbi Musa ve Harun.
1: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
0: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.
0: قَالُوا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

Sihirbazlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Ve evhay

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: Fe arsala Firavun.

0: قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون.
1: Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
0: فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

0: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
1: فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ

İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.

Bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.

0: أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.
1: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.
0: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ.
1: Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
0: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم

İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler. O

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ

0: Rabbi habli hukman ve elhiqni bis salihin.
1: Beni yedirip içiren de odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da odur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine odur. Ey Rabbim, bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْنِي

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: Ve uzlifetil cennetu lil muttaqin.
0: Cennet takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: Ve burrizetil cehimu lil gavin.

0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبَكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ

0: ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
1: وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ

0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
1: اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ
0: Onlar, sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz dediler.

قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: Onlar, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın," dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Kezzebet adunil murselin İz kâle lehum ehûhum hûdun elâ tettekûn İnni lekum rasûlun emîn

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ

Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.

0: Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

0: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم

0: min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin.
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?

0: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِم۪ينَ
1: Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.
0: فأخذ

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

0: عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
0: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِ

0: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُ

0: Ekke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ

0: ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
1: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَاِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ

0: onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
1: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ

0: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
1: وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَن۪ي اِسْرَائِيلَ
0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrailoğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de o bunu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجَرِم۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.

Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?

0: Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumette'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?

0: zikra ve ma kunna zalimin.
1: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.

0: عن السمع لمعزولون.
1: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
0: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
1: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
0: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
0: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
0: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
1: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen odur.
0: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ
1: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
0: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ

Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.

0: بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kafirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir.

Ta Sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: وهم في الآخرة هم الأخسرون.
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm. Gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim. Umulur ki siz ısınırsınız demişti.

Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi: ateşin bulunduğu yerdeki de çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa, gerçek şu ki ben çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma, çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.

0: فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: Ve varif

0: Rahim.
1: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur."
2: Ve

0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: Hatta izâ etev alâ vâdin nemli qâlet nemleh

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ

0: Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat," dedi.
1: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ
0: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, "Acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek."

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüthüt geldi ve şöyle dedi: "Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim."

0: Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.
1: Vajet

0: لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.

0: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
1: Ellâ te'lû aleyye ve etûnî muslimîn.
0: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.

Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim," dedi.

Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Felem.

Elçi Süleyman'a gelince Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler, onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, "Ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, "Bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir," dedi.

Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi.

0: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
1: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
0: وصد

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

0: bir.
1: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
2: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
1: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ
2: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.

0: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir, dedi.
1: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.

0: بل أنتم قوم تجهلون.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım günahlarımı bağışla, evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım beni dinde fakih kıl. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçükbaş 5500 koç

0: sebil.com.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
10: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم

0: aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni, süslü, gösterişli, boş, değersiz zinetlerine. Makam dedin, mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de? Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik, alay ettik, iftiralar ettik ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordum. Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya, ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede?
1: Nerede?
0: Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.
3: Kurtuluş yolu. Tevhid baltasıyla korku putunu kırabilirsen kurtulacaksın. Arkan düşman, önün deniz. Atını sürebilirsen kurtulacaksın. Tenezzül etmezsen dünya varına, hazırlık yaparsan mutlu yarına, varlığın özüne, özün sırrına erebilirsen kurtulacaksın. Allah için Hübel, Lat'la Uzza'yı parçalayan ancak bulur rızayı. İslam açısından bütün fezayı görebilirsen kurtulacaksın. Eğer ayrılmazsan nuru tekbirlerden, Kur'an, Resulullah, ashab, pirlerden, zulmün hesabını müstekbirlerden sorabilirsen kurtulacaksın. Kulsadi çekilen tetiğe karşı, tağuti güçlere, melike karşı, cihat meydanında müşriye karşı durabilirsen kurtulacaksın.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et sipariş

0: İçerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

hakiki ve dini sorumluluğun önemi. Allah-u Teala insanı yaratırken ona akıl ve irade vermiştir. Akıl ve irade sayesinde iyi ve kötüyü tanıma ve ayırt etme kabiliyeti bahşetmiştir. Bu sebeple insan görevlerini yerine getirirken belirli bir sorumluluk altındadır. Sorumlu tutulmak da beraberinde bir takım müeyyideleri, yaptırımları getirir. Bu konuya ileride değineceğiz. Kur'an, insanın sorumluluklarını belirtirken iki temel esas ortaya koyar. Bunlar emirler ve yasaklardır. En'am suresinde bu Kur'an bana vahyolundu ki onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yüklenen sorumluluğu açıkça göstermektedir. Aynı şekilde bütün insanlar bu sorumluluk altındadırlar. Çünkü Allah'ın elçisinin tebliği bütün insanlaradır. O tebliği kabul etmeyip küfürlerinde ısrar edenler, belirli bir tercih yaptıkları için onları bekleyen akıbet, ahirette elim bir azap olacaktır. Ne var ki bu sorumluluk en fazla Müslümanları ilgilendirmektedir. İlahi tebliğe muhatap olan Müslüman, farklı bir şekilde bu tebliğe karşılık vermek durumundadır. Müslümanlığı tercih ettiği için tebliğle sorumlu tutulduğu emir ve yasakları yerine getirmek zorundadır. Müslüman olduğunu söyleyen biri, ben Müslümanım ancak Allah'ın şu emrini yerine getirmek bana zor geliyor veya Allah'ın şu emri günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir şeklinde bir yaklaşımda bulunamaz. Müslümanlığı kabul etmekle onun emirlerini yerine getirmek zorunluluğu vardır.

0: Sorumluluk, insanla hayvan arasındaki farkı en somut bir şekilde ortaya koyar. Çünkü sorumluluk sayesinde insan hayatı bir düzen alır. Kurtla kuzuyu yan yana koymanız mümkün değildir. Ancak insan aklı sayesinde kendi sorumluluğunu bilir ve bu sorumluluk çerçevesinde hayatını devam ettirir. Ahlaki ve dini sorumluluk taşıyan bir insan, toplum hayatı içinde en aktif rolü oynar. Zira ferdin ahlaken ve ruhen olgunlaşmış olması, toplumun sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler samimi olarak toplumun ahlak esaslarına göre değişmesini istiyorsak, önce bu esaslara göre kendimizi değiştirmeliyiz. Bu açıdan insanın yüklendiği sorumluluğun önemini bilmesi gerekir. Cenab-ı Allah, Ahzab suresinde biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklenmekten kaçındılar. Onun sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Bununla beraber onun hakkını tam yerine getirmedi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir buyurmaktadır. Ayette sorumluluğun önemine dikkat çekilerek bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda insanın çok zalim ve cahil olacağı anlatılmaktadır. Bir başka ayeti kerimede ise bütün amellerin karşılığının mutlaka görüleceği belirtilmiştir. Kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür. İnsana yüklenen bu ağır sorumluluğun yerine getirilmesi için Allah insana akıl ve irade vermiştir. İnsan aklını ve iradesini iyi yönde kullanabilirse kendisine verilen emaneti yüklenme görevini yerine getirmiş olur. Eğer isyan etme seçeneğini tercih ederse gerçekten zalimlerden olur ve kıyamet gününde hüsrana uğrayanlar sınıfında yerini alır. Ankebut suresinde insanlar yalnız inandık demekle hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri sınadık. Elbette Allah sınayıp doğruları bilecek, yalancıları bilecektir buyurulmuş. Mü'minun suresinde de bizim sizi boş yere bir oyun ve bir eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız sorusu bize yöneltilmiştir. Ayet-i kerimelerden de anlaşılacağı gibi insan başıboş değildir. Müslümanın sorumluluğunun başında kula kul olmaktan kurtulup her konuda ve her işte eşi ve benzeri bulunmayan Yüce Allah'a kulluk yapmak gelmektedir. Bir insan kulluğu yalnız Allah'a yaparsa insanlara kul olmak gibi alçaltıcı ve haysiyet kırıcı bir duruma düşmekten kurtulmuş olur. Öğretmenin verdiği ödevi yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışan bir öğrenci nasıl sorumluluk bilinci taşıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sorumlulukları da Müslümanlar olarak yerine getirmek zorundayız. Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu sorumluluklar, bir işverenin işçiye, bir babanın oğluna, bir ustanın çırağa verdiği sorumluluklardan farklıdır. Onun verdiği sorumluluğun yerine getirilmesi durumunda hem dünya mutluluğu hem de ahiret saadeti elde edilir. Dünyadaki ilişkilerde de insana verilen sorumlulukları yerine getirmek ve bunun da ahlaki görevlerimiz arasında yer aldığını unutmamak gerekir. İslam düşüncesinde ahlakla din iç içedir. Ahlak dinin temel esaslarını oluşturan disiplinlerle birlikte kabul edilir. Bu bakımdan mümin her türlü ahlaki ve dini sorumluluk alanına giren konularda topluma örnek olmalı, bu değerlerin pratikte tebliğcisi ve tetkikçisi bulunmalıdır. Dini sorumluluk inanma ihtiyacından kaynaklanır ve adalet idealinin gerçekleşmesi yolunda vicdani sorumluluğun eksikliğini tamamlar. Laik ahlak teorilerinin en büyük yanılgısı ve boşluğu, insanın başka yönlerden olduğu gibi ahlak bakımından da inanma ihtiyacında olduğu gerçeğini göz önüne almamalarıdır. İnançsız bir insanın sorumluluk duygusu taşıması nasıl mümkün olur? Dine muhatap olan insan, kendisinden istenilen sorumlulukları yerine getirmek mecburiyetindedir. Yukarıda örnek olarak verdiğimiz, nasıl ki bir öğretmenin öğrencilere sorduğu soruların cevapları bir sorumluluk içinde değerlendiriliyor, eksik ve cevapsız bırakılabileceği takdirde bir takım yaptırımları gerektiriyorsa, dinde de insanın yerine getirmekle sorumlu olduğu bazı görevleri vardır. Ferdi hürriyetleri öne alan, iktisadi ve siyasi doktrin olan liberalizm ve laiklikte bireyin herhangi bir dine inanması veya inanmaması kendisine verilmiş bir haktır. Ben İslam'a inanmıyorum ve onun emirlerini de yerine getirmiyorum diyebilir. Oysa İslam'a inanmış bir kimsenin din konusunda önünde sınırsız özgürlük alanı yoktur. İslam'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmek mecburiyetindedir. Gerek bireysel hayatta, gerekse toplumsal hayatta her türlü dini ve ahlaki değerlerin yaşanması ve korunması Müslümana yüklenmiş bir ödevdir. İslam, kendisine inananı başıboş bırakmaz. Vaaz ettiği emirlerin yerine getirilmesini emreder. Şöyle bir düşünün. Kişi hem Müslümanım diyor, hem de İslam'ın emirlerini yerine getirmiyor. İslam içkiyi yasakladığı halde o içki içiyor. Bu durum neyi gösteriyor? İslam'ın kendisini yapmakla sorumlu tuttuğu davranışları göstermiyor. Bu davranış içinde bulunanlar, dini sorumluluğu yerine getirmeyen kimselerdir. Dini sorumlulukların başında eşi ve benzeri bulunmayan Cenab-ı Allah'ı ilah olarak kabul etmek gelir. Ardından Resulünü son peygamber olarak kabul etmek, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere, ahiret gününe iman temel dini sorumluluklardandır. Demek ki en temel dini sorumluluk la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yani Allah'tan başka ilah yoktur, Hazreti Muhammed onun Resulüdür ilkesine sahip çıkmaktır. Bu temel inanç sorumluluğundan sonra dinin farzlarını yerine getirmede müminin üzerine düşen görevler vardır. Namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetleri saymak mümkündür. İyilikleri sunmak, kötülüklerden sakındırmak da müminin hayatının bütün birimlerinde sorumlu olduğu görevleri arasındadır. İnsan hayatı boyunca tek başına yaşayamaz. Bu hem Kur'an ve sünnetin hem de tarihsel tecrübemizin belirlediği bir gerçektir. Toplum hayatımızda sosyal ilişkilerimizi düzene koyan ahlak esaslarıdır. Ferd olarak katılacağımız toplum hayatında insanların her türlü kötülüklerden kurtulması ve iyiliklerde buluşması için gücümüzün yettiği ölçüde gayret göstermeliyiz. İhtiyaç sahibi birinin ihtiyacını gidermek, yolda kalmışa yardım etmek, komşuluk ilişkilerini en iyi seviyede tutmak gibi hususlar, ferdin toplumsal hayatta yerine getirmesi gereken sorumluluklardandır. Bir toplumu ayakta tutan en önemli bağ inanç bağıdır. Bu sayede ırk, dil, bölge farkları ortadan kalkar ve huzurlu bir toplum meydana gelir. birbirini seven, sayan ve yardım eden bir topluluğu ancak İslam meydana getirebilir. İnsan toplumla olan ilişkilerinin yanında kendi davranışlarını, duygu ve düşüncelerini de dikkatle incelemek zorundadır. Yalnızca ibadet etmek yetmez. Ahlaksızlığın her türlüsüne karşı olmak, ölçü ve tartılara gereken dikkati göstermek, anlaşmalara riayet etmek, iyilikte bulunmak, nefsi olgunlaştırmak, başkalarına örnek şahsiyet olmak gibi emirleri yerine getirmek, insan vicdanı için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Yapacağımız her işin, atacağımız her adımın hesabını yaparak, iyiliklerde ve kötülüklerde hangi noktada olduğumuzun bilincini taşımak son derece önemlidir. Yaptığımız bir olumsuzluk karşısında hemen pişman olmak, onun üzüntüsünü derinden duymak gerekmektedir. Aynı şekilde yaptığımız iyiliklerin de başkalarını mutlu edeceğini düşünerek hareket etmekle örnek bir davranış sergilemiş oluruz. İnsanlara faydalı olan işleri yerine getirmeyi emreden İslam, toplum düzeninin nasıl tanzim edilmesi gerektiğini de böylece göstermiştir. Başkalarının mutluluğunu sağlamayı ahlaki bir sorumluluk olarak taşıyan fertlerin sayıları ne kadar çoğalırsa, o toplumun huzur ve mutluluğu da o aranda artmış olur.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar 0549 575 41 41.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofis İçinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
0: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı.
1: Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh. Kufe'den bir adam Huzeyfe bin Yeman'a rastladığında ona soracağı şeyler vardı. Bize ulaşan iki rivayetten biri İmam Ahmed'in, diğeri de İmam Müslim'in naklettikleri. Daha detaylı olan İmam Ahmed'in rivayetinde denilir ki, Kufe'den bir adam ona, "Sen gerçekten Resulullah'ı gördün mü? Gerçekten onun sahabisi miydin?" diye sordu. Bu, tabi'in döneminde oluyordu. Huzeyfe, "Evet yeğenim," dedi. Tabi'in, "Onunla geçiminiz nasıldı?" diye sordu. Yani ona, sallallahu aleyhi ve selleme nasıl davranırdınız? Ona nasıl muamele ederdiniz? Huzeyfe dedi ki, bu bizim için gerçekten zordu. Allah'a yemin ederim ki, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. O tabi'in de dedi ki, vallahi eğer biz onun sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayacak olsaydık, biz onun ayağını yere bile bastırmazdık. Onu omuzlarımızda taşırdık. Bu tabi'in sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl yaşadıklarına dair kıssalar duymuştu. Ve Resulullah kendi zamanlarında gelseydi, ona sahabeden daha iyi davranacaklarını düşünmüştü. Onu sallallahu aleyhi ve sellemi omuzlarında taşıyacaklarını, ayağını yere bile bastırmayacaklarını söylüyordu. Huzeyfe radıyallahu anh da İslam'ı size biz getirdik. İslam'ı tabiine taşıyan sahabeydi ve siz de Resulullah'ın ne yüce bir zat olduğunu öğrenerek büyüdünüz. Çilesini peygamber ve sahabesinin çektiği emekler ve ömürlerle kurulan hilafeti ve meyvelerini hazır gördüğünüz için, eğer biz o zaman yaşasaydık, şöyle şöyle yapardık diyorsunuz anlamına gelen sözleriyle, bu kişiye bir ders vermek ve konuşmanın amel etmekten daha kolay olduğunu anlamasını sağlamak istemişti. Ama bu tabi anlamıyordu ki, Resulullah'la birlikte yaşayan bu kişiler, kimisi babalarıyla, kimisi kardeşleriyle savaşmak zorunda kaldılar. Onlar İslam için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için aşiretleriyle savaştılar. Mallarını, mülklerini ve canlarını feda ettiler. Yani onların yaptıklarını yapmak, konuşmak kadar kolay değildi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi omuzlarımızda taşırdık demek kolay. Ama orada olsaydınız, belki de düşündüğünüzden daha kötü davranabilirdiniz. Huzeyfe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşadıkları şartların nasıl ve ne kadar zor olduğuna dair bir örnek vermek istedi. Ona yaşadığı bir vakadan söz etti ve dedi ki, "Yeğenim, vallahi şu an kendimi Hendek'te Resulullah'la birlikte görüyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılmıştı ve dönüp bize, gidip düşmanın ne yaptığına bakarak sonra geri dönmeye kim gönüllü olur?" demişti. Resulullah bu gönüllünün geri gelmesi halinde onun cennette kendisinin sahabisi olması için Allah'a dua edeceğini taahhüt etmişti. Fakat korku, soğuk ve açlık öylesine keskindi ki hiç kimse öne çıkmadı. Resulullah gönüllü istiyor ve bu gönüllü cennette onunla birlikte olacak. Yapacağınız tek şey de düşman kampına gidip geri gelmek. Huzeyfe radıyallahu anh, "Hiçbirimiz ayağa kalkmadı. Hiçbirimiz gönüllü olmadı," diyor. Peki neden? Çünkü dehşet içindeydik. Hava çok soğuktu. Çok açtık. Bu şartlar altında istikametli ve faydalı düşünemezsiniz. İşte bu yüzden bizden de kimse ayağa kalkmadı. Ardından der ki, kimse kalkmayınca bana seslendi. Böyle olunca da bana Resulullah'ın söyleyeceğini yapmaktan başka seçenek kalmıyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer kim gönüllü olur diye sormuyor. Huzeyfe sen git diyordu. Ardından bana Huzeyfe git ve düşman içine sız. Bak bakalım ne yapıyorlar. Fakat bir belaya bulaşmadan geri gel dedi. Huzeyfe diyor ki ben de öyle yaptım. Şiddetli rüzgar ve Allah'ın askerleri onlara büyük hasarlar veriyor. Geride ne ateş, ne tencere, ne de çadır bırakıyordu. Rüzgar öylesine güçlüydü ki her şeyi uçuruyordu. Ebu Süfyan kalkıp, "Ey Kureyş, herkes yanındakini kontrol etsin," dedi. Ebu Süfyan, rüzgarın böyle şiddetle estiği bir durumda düşmanın aralarına sızmasından endişeleniyordu. Bu yüzdendir ki Ebu Süfyan, "Herkes yanındakini kontrol etsin," demişti. Huzeyfe diyor ki, "O an yanımdaki adamın elini tuttum ve adını sordum." Huzeyfe hızlı davranmış, başkası kendisine sormadan yanındaki adama o sormuştu. Çok akıllıca davranarak canını kurtarmıştı. Bana kim olduğunu söyledi. Ardından Ebu Süfyan, kalıcı bir konaklama yerinde değiliz. Atlarımız ve develerimiz ölüyor. Beni Kurayza ile de aramız kötü. Onlar hakkında hoşumuza gitmeyen şeyler duyduk. Fırtına nedeniyle neler kaybettiğimizi, tencerelerimizin bile dik durmadığını, ateş yakamadığımızı ve çadırlarımızın kurulu kalmadığını görüyorsunuz. Benim de birazdan yapacak olduğum gibi siz de bırakıp gitmelisiniz, dedi. Buraya kadardı. Vazgeçiyorlardı. Sonra topallayan devesine gitti. Ona bindi ve vurdu da hayvan üç ayağı üzere doğruldu. Ebu Süfyan onu ayağı aksatmadan kaldırdı. Resulullah'ın başımı belaya sokmamam için ahdine söz vermiş olmasaydım, onu bir okla vurabilmiştim. Çünkü hatırlayın ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Belaya bulaşma, sadece git, bilgi topla ve geri gel," demişti. Huzeyfe devamla, "Resulullah'ın yanına geri döndüm ve onu eşlerinden birine ait bir örtüye bürünmüş halde, namazda kıyam halinde buldum. Beni görünce gelip ayak ucuna oturmamı istedi ve örtünün bir ucunu üzerime attı. Ben örtünün altındayken rükû ve secde etti. Namazını bitirince haberleri kendisine bildirdim. Gatafan, Kureyş'in yaptığını duyunca aceleyle evlerine doğru yola çıktılar. Böylece herkes gitmiş oldu. İmam Ahmed'in rivayeti bu şekildedir. İmam Müslim'in rivayetinde ise Yezid et-Teymi babasından şöyle nakleder. Bir adam kendisine, "Eğer Resulullah'la yaşasaydım, onun yanında kahramanca savaşırdım," dediğinde, "Huzeyfe'nin yanındaydık. Huzeyfe de bunun üzerine, "Gerçekten mi? Öyle mi? Yani Resulullah'la beraber şiddetli bir şekilde savaşacağını söylüyorsun, öyle mi?" dedi. Huzeyfe ona dedi ki, "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Ahzab savaşındaydık. Gece vaktiydi ve şiddetli soğuk esen bir fırtına vardı. Kendisi bize, bana düşmanın haberlerini getirecek ve hesap günü benimle olacak kimse yok mu?" diye sordu. Bizden kimse cevap vermeyince aynı soruyu iki ve üçüncü kez tekrar sordu. Ardından Huzeyfe, "Git ve düşman haberlerini bize sen getir," dedi. Beni adımla çağırınca kalkmaktan başka bir alternatifim kalmamıştı. Sonra benden yana telaşa düşecekleri bir harekete girişme, dedi. Ben de oradan ayrılıp yola koyuldum. Hamamda yürüyor gibiydim. Bunun da sıcak hissettiğini kastediyor. Vardığımda Ebu Süfyan'ın sırtını ateşe doğru verip ısıttığını gördüm. Yayımın ortasına bir ok koydum ve atmak üzereydim ki Resulullah'ın onları telaşa sürükleyecek bir şey yapmamamı söylediğini hatırladım. Eğer o oku atmış olsaydım onu vururdum. Daha sonra Resulullah'ın yanına dönmek üzere oradan ayrıldım ve yürürken yine hamamdaymışım gibi hissediyordum. Vardığımda soğuğu tekrar hissetmeye başladım ve üşüyordum. Olanları ona sallallahu aleyhi ve selleme anlattım da namaz kılarken giyindiği cübbenin bir kısmını üzerime örttü. Gece boyunca sabaha kadar uyuduk ve bana "Haydi kalk uykucu" diye seslendi. Huzeyfe radıyallahu an burada bu adama işte bizim ahvalimiz buydu. O halde sen de kendine bir daha sor bakalım. Resulullah'ın yanında kahramanca savaşır mıydın? Diyor. Şimdi sen bunu yıllar sonra söylüyorsun. Böylesi zor bir anda orada olsaydın ne olacağını, münafıklardan mı yoksa müminlerden mi olacağını ancak Allah bilir. Bundan dolayı neler yapabileceğimiz ve İslam'a nasıl nusrette bulunacağımız gibi büyük iddialar öne sürmekten kaçınmalıyız. Sadece amel ederek yap, laf etme, amel et. Bugün bizim problemimiz budur. Herkes bir çözüm sunuyor, herkes. Din için ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Ama hiçbir şey yapılmıyor. Gatafan ve Kureyş dönüp gitti. Olan buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ertesi sabah kalktı ve boş kamp alanlarına baktı. Geride kimse kalmamıştı. Kureyş ve Gatafan sanki hiç ahsap olmamışçasına gitmişlerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Vadi hak olarak yerini buldu. Kuluna yardım etti. Ahzabı da bir olarak hezimete uğrattı." Hendek gazvesindeki mucizeler. Yemeğin artması mucizesi. Müslümanlar Hendek kazarken Cabir bin Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu gördü. İnsanlar karınlarına bir taş bağlıyordu. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin ise karnında iki taş vardı. Bunun üzerine Cabir eşinin yanına vardı ve ona "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dayanılamaz bir halde gördüm. Onun için hiç yemeğin yok mu?" dedi. Hanımı da "Elimizdekinin hepsi biraz arpayla küçük bir oğlak" dedi. Cabir gidip oğlağı kesti, arpayı öğüttü ve eşine de ekmek pişirmek için biraz hamur yoğurmasını söyledi. Et kazanda pişerken hanımı da ekmeği pişiriyordu. Cabir Resulullah'a gitti ve "Sizin için biraz yemeğimiz var ya Resulallah, bir ya da iki sahabenle gelebilirsin" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ne kadar yemeğin var?" diye sordu. O da ne kadar olduğunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Bu bol bereketli bir miktardır. Sen eşine söyle, ben gelinceye kadar kazanı ocaktan indirmesin. Hamurunuzu da ekmek yapmayın, beni bekleyin." Et çorbasıyla birlikte kazanda pişiyordu. Daha sonra Resulullah kalktı ve Cabir'in şaşkınlığı içinde, "Ey muhacirler, ey ensar, Cabir sizin için bir miktar yemek hazırlamış" dedi. Cabir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ya da iki kişiyle birlikte gelmesini söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse Hendek'te çalışanların tamamını davet etti. "Hepiniz Cabir'in evine davetlisiniz." Bunun üzerine Cabir, "Biz şimdi ne yapacağız?" diye mahcup bir halde eve koştu. Biliyorsunuz ki insanları davet etmişseniz ve yeterli yemeğiniz yoksa bu çok mahcup edici bir durumdur. Eşinin yanına geldi ve ona, "Ne oldu biliyor musun? Resulullah Hendek ehlinin tamamıyla birlikte geliyor. Herkes buraya geliyor" dedi. Endişeliydi. Bunun üzerine hanımı, "Sana ne kadar yemeğimiz olduğunu sordu mu?" dedi. Cabir, "Evet" dedi. "Ve sen ne kadar yemek olduğunu söyledin mi peki?" Cabir, "Evet" dedi. Kadın, en iyisini Allah ve Resulü bilir. Cabir diyor ki, bu söz beni rahatlattı. O en iyisini bilir. Sen ne kadar yemeğin olduğunu zaten ona söylemişsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Cabir, sen bana yardımcı ol. Etin taksimini de bana bırak, dedi. Eti ve çorbayı boşalttı. Sonra da içine ekmek parçaladı. Sahabeye içeri girmelerini söyledi. Kalabalık yapmadan gruplar halinde girmelerini söyledi. Çünkü çok acıkmışlardı. Bir izdihama sebep olabilirlerdi. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ağır ağır ve gruplar halinde gelmelerini söyledi. Onar kişilik gruplar halinde geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yemek hazırlıyor ve kendilerine veriyordu. Yiyor ve kalkıyorlardı. Sonra diğer 10 kişi geliyor, Resulullah onlara yemeği hazırlıyor, aynı şekilde yiyor ve kalkıyorlardı. Bir rivayete göre 800 kişi bu yemekten yedi. Yemelerinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğünde tencere olduğu gibi doluydu ve halen ocakta da ekmek pişiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in eşine komşularına ikram etmesini söyledi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesiydi. Yani yemeğin artması mucizesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelenmesi. Diğer bir mucize, Hendek kazarlarken karşılarına iri bir kaya parçası çıkmıştı. Onu ne kırabiliyorlar ne de kımıldatabiliyorlardı. Hatta o kaya parçası sahabenin balyozunu bile kırmıştı. Bunun üzerine gelip durumu Resulullah'a haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya varıp bir balyoz aldı. Bismillah dedi ve vurdu. Bir ışık çıktı. Ve Resulullah Allahu Ekber dedi. Tekrar vurdu, ışık çıktı. Ve Allahu Ekber dedi. Üçüncü kez tekrar vurdu, kaya un ufak oldu ve Allahu Ekber dedi. Bunun üzerine Selman, ey Allah'ın Resulü, neden Allahu Ekber diyordun ve bu taştan kıvılcım gibi çıkan o ışık da neydi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ilk vurduğumda Roma İmparatorluğu'nun fethiyle müjdelendim ve ta buradan Şam'ın kızıl saraylarını görebildim. İkinci Allahu Ekber dediğimde Pers İmparatorluğu'nun fethiyle müjdelendim ve ta buradan onun beyaz sarayını görebildim. Üçüncü kez Allahu Ekber dediğimde de Yemen'in fethiyle müjdelendim ve ta buradan San'a'nın kapılarını görebildim. Dikkat ederseniz o gün sahabenin moralleri çok bozuk, kuşatılmışlar, çare ve kurtuluş ümidiyle etrafa bakınıyorlar ve gördükleri her şey onların aleyhinde, yani en zor zamanlarında Resulullah onlara bu müjdeleri veriyor. Buradaki ana mesele müjde verilmesi, müjde verilmesinin en uygun olduğu durum ya da pozisyon ne zamandır? Müjdeye en münasip zaman gücünüzün tükendiği, en zayıf olduğunuz andır. Öyle ki tahammülünüz kalmamış, neredeyse vazgeçmek üzere olduğunuz andır. Bugün İslam ümmeti hem çok zayıf, hem parça parça olmuş, hem de küffara mağlup olmuş durumda. Resulullah'ın bize ilettiği ümmetin yarınlarıyla ilgili güzel haberleri İslam ümmetine, tüm Müslümanlara müjdelemenin en münasip olduğu günleri yaşıyoruz. O şöyle buyuruyor. Bu din gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır. Allah bana tüm arzı gösterdi ve ümmetimin idaresinin o arzın tamamına erişeceğini bildirdi. Buyurur. Allah'ın lütfuyla zafer bu ümmetindir ve yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ammar'ı bagi bir topluluğun katledeceğini önceden haber vermesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'ı yoğun bir şekilde çalışırken gördü. Ve "Ey Ammar, sen bagi bir topluluk tarafından öldürüleceksin." buyurdu. Sadece Ammar radıyallahu anh'ı bagi bir topluluğun katledeceğini söyledi. Ammar, Resulullah zamanında yaşadı. Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum dönemlerinde yaşadı ve daha sonra Ali radıyallahu anh zamanında onun ordusuna katıldı. Ve Muaviye radıyallahu anh ordusu tarafından öldürüldü. Bu hadis bize gösteriyor ki, Ali radıyallahu anh'ın tarafı haklıyken Muaviye'nin tarafıysa haksızdı. Ammar'ın bagi bir topluluk tarafından öldürüleceği haberi, Resulullah'a Allah Azze ve Celle tarafından bildirilen gayb haberlerindendi. Tarafların ikisi de Müslümandı. Fakat bir taraf haklı, diğeri ise haksızdı. Huzeyfe radıyallahu anh kıssasından çıkarılacak dersler. Zikretmiş olduğumuz Huzeyfe radıyallahu anh kıssasından çıkarılacak derslerden kısaca bahsedelim. Birincisi, disiplin, terbiye, itaat. Bir cemaat içinde faaliyet gösteren Müslüman için disiplin, terbiye, itaat sahibi olması çok önemlidir. Resulullah ona "bir belaya bulaşma" dedi. Bundan dolayı Ebu Süfyan, Huzeyfe radıyallahu anh'ın menzilinde ve onu vurup öldürebilecek olmasına rağmen Resulullah'ın emrine itaatle durdu. İşte bu disiplin, terbiye, itaattir. İkincisi, soğuğu hissetmemek kerameti. Giderken Medine'nin şiddetli soğuğunu hissetmedi. Bu bir keramettir. Üçüncüsü, seri hareket edip açık vermemek. Hızla cevap vermesi. Ebu Süfyan, "herkes yanındakini kontrol etsin" deyince, Huzeyfe radıyallahu anh girişimde bulunan ve bunu yapan kişi oldu. Teori ile gerçek arasındaki fark. Son olarak, teori ile gerçek arasındaki fark. Biliyorsunuz ki, tabiinden olan Kufeli o zat, teorik olarak konuşuyorken, Huzeyfe radıyallahu anh ise, gerçek hayatta yaşanmış gerçek bir olaydan söz ediyordu. Bu ikisi arasında ciddi fark vardı. Yaşamadığınız bir konuyla ilgili farazi varsayımlarla "eğer biz olsaydık şöyle yapardık" şeklinde asla konuşmayın. Sakın daha sınanmadan kendinize ve imanınıza güvenmeyin. Çünkü hiç kimse sınava girmeden sonucun ne olacağını bilemez. Allah'a güvenin, Allah'a tevekkül edin. Hendek gazvesinden çıkarılacak dersler. Birinci ders. Kitap ehli Yahudilerin kitapları inkar eden müşriklerle Müslümanlar aleyhine ittifak kurmaları. Yahudilerin Müslümanlara karşı müşriklerle ittifak kurmaları tutarsız bir durumdur. Dinleri Müslümanların dinine daha yakınken neden müşriklerle ittifaka girmişlerdir? Bugüne dek İslam söz konusu olduğunda bu tür tutarsız ittifaklar tekrarlanarak vaki olduğundan buna şaşırmamalıyız. Mütenakız fikir ya da siyasi görüşler hak dinle savaşmak için bir araya gelebilirler. Demokratik, insan haklarının beşiği ve demokrasiyi yaymak için savaştığını iddia eden Batı'yı görmez misiniz? Yeryüzündeki en otokratik ve baskıcı rejimlerle ittifak kuruyorlar. Ne uğrunda? İslam'la savaş uğrunda. Artık kimse buna şaşırmamalıdır. İkinci ders. Ulaşılabilir tüm teknik ve teknolojiden istifade edilmesi. Müslüman mevcut teknik ve teknolojiden istifade etmelidir. Selman el-Farisi'nin teklif ettiği Medine'yi müdafaa ederken hendek kazılması fikri, başka bir ülkede kafir bir milletin uyguladığı bir savaş stratejisiydi. İranlıların uyguladığı bu teknik bir din meselesi değil de bir savaş stratejisi olduğu için Resulullah Araplar arasında yeni bir şey olan hendek kazılması fikrini uygun buldu ve uyguladı. Üçüncü ders. Resulullah'ın örnek liderliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte cihat sahasındaydı. Onlarla beraber o da hendek kazıyordu. Televizyon kameraları gelip liderin halktan biri olduğunu göstersin de bundan büyük bir siyasi propaganda çıkarsın diye değil. Resulullah bunu samimiyetle ve bir liderin nasıl hareket edeceğini bize göstermek üzere yapıyordu. O da onlar gibi aç kalıyordu ve yemek bulduğunda da onlarla paylaşıyordu. Cabir'in söylediği gibi yalnızca bir ya da iki kişi davet etmedi. Aksine gelip kendisiyle beraber yemek yemeleri için ordugahın tamamını davet etti. Dördüncü ders. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neşitle moralleri yükseltmesi. Neşitlerle moraller yükseltiliyordu. Maneviyatı artırmak için şiir sözlerini terennüm eden sahabesiyle onun da söylediği oluyordu. Lider, grup içindeki en yüksek morale sahip olmalıdır. İşler çetin bir hal aldığında insanların kendisine iltica edeceği kişi liderdir. Bu durumda eğer lideri zayıf bulurlarsa veya lider zaten vazgeçmişse onlar da aynısını yapacaktır. Beşinci ders. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beni Kurayza'nın ihanetini öğrendikten sonra bile iyimser olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurayza'nın ihanetine iyimser bir tepki vermişti. Sad bin Muaz, Sad bin Ubade ve Abdullah bin Revaha'yı Kurayza oğullarına gidip Resulullah'la olan anlaşmalarını bozup bozmadıklarını öğrenmeleri için gönderdiğinde onlara durumun böyle olduğunu görürseniz bunu bana insanlara hissettirmeden gizlice bildirin, onların morallerini düşürmeyin demişti. Haber Resulullah'a ulaşınca müjde demişti. Yani Resulullah o anda bile iyimserdi ve bu da sahabeye güven veriyordu. Altıncı ders. Zor zamanlarda insanın kalbinde olan açığa çıkar. Zor zamanlar insanın kalbinde olanı gösterir. İbn-i İshak Hendek'ten söz ederken der ki, şartlar daha da kötüleştiğinde birçok kişinin tutumu da aynı şekilde bozuldu ve çirkin şeyler söylemeye başladılar. Yani yoğun stres sonucunda bakış açıları değişti ve çirkin şeyler söylemeye başladılar. Söyledikleri bu hak din İslam hakkında çok

olacaktır. Müminler hakkındaki ayetler. Münafıklardan bahsederek onlar hakkındaki ayetleri okuduk. Peki müminler, inananlar? Allah Azze ve Celle Ahzab bağlamında onlar hakkında ne buyurdu? Ahzab ismiyle tesmiye olunan surede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, bu Allah'ın ve Peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir, dediler. Bu, onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Müminlerden öyle erler vardır ki, Allah'la yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirmeyle sözlerini değiştirmediler. Çünkü Allah doğruları doğruluklarından dolayı mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek veya tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Bu ayetin bağlamı nedir? Görüyorsunuz ki ayet şöyle diyor. Hayatınızda onu taklit etmeniz için Allah'ın Resulünde güzel bir örneklik vardır. Yani bu ayet bize sünnete uymamızı, Resulullah'a tabi olmamızı bildiriyor. Peki bu ayet Müslümanlar misvak kullanmadıkları için mi inmiştir? Bu ayet Müslümanların paçalarını topuklarının üzerinde tutmamalarından dolayı mı indi? Bu ayet Müslümanlar sakal bırakmadı diye mi indi? Bunların hepsi sünnetin cüzleridir. Ama bu ayetin sebebi nüzulü bu mudur? İbn-i Cerir et-Taberi'ye göre bu ayetin nüzul sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geride kalan müminlerdi. Onlar Hendek'te çalışan sahadaki cephedeki sahabelere katılmamışlardı. Allah Azze ve Celle bu ayette geride kalan bu müminleri azarlıyor. Allah onlara Resulullah'ın sünnetine tabi olmalısınız, onun yanında yer almalısınız diyordu. İbni Hatim Es-Süddi'nin, ki Süddi müfessirlerden biridir, şöyle söylediğini rivayet eder. O der ki, buradaki mana savaşta onun yanında yer almalısınız. Ayetin indirildiği bağlam budur. Ne talihsizliktir ki günümüzde insanların sünnetten konuştuklarını, fakat Allah yolunda cihadın Resulullah'ın sünnetinden bir cüz olduğunu görmezden geldiklerini görürsünüz. Halbuki bazı sünnetlerin üzerinde çok durup, altını çizerek onları vurgulayıp, diğer bazılarını göz ardı etmemeliyiz. Sünnet bir bütün halinde ele alınıp tetkik edilmeli, sonra da önem sırasına göre kendi içinde sıralanmalıdır. Yani sünnetin tümü önemlidir. Fakat bazıları diğerlerinden daha da önemlidir. Ayetin bu bağlamda indirilmesinden dolayı muhakkaktır ki, cihat sünneti diğer hepsinden daha önemli bir sünnettir. Bir sonraki ayet şu şekildedir. Müminler düşman birliklerini görünce, bu Allah'ın ve Peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir, dediler. Münafıklar ashab birliklerini görünce, Allah bize yalan söylemiş, Resulullah bize yalan söylemiş, o bize Pers İmparatorluğunu ve Roma İmparatorluğunu fethedeceğimizi söylüyor. Biz tuvalete bile güven içinde gidemiyoruz, demişlerdi. Zaten Allah'ın vaadine iman etmemişler ve büyük şüphe duymuşlardı. Peki müminlerin tepkisi ne oldu? Bu tam da Allah ve Resulünün bize vaat ettiğidir, dediler. Bu ne anlama geliyor? Allah Azze ve Celle Bakara suresinde buyurur ki, yoksa siz

Sizden önce geçenlerin başlarına gelenin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine darlık ve sıkıntı içerisine düştüler ki, peygamberle yanındakiler Allah'ın yardımı acaba ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Bakara Suresi 214. Yani ey Allah'ım bize ne zaman nusrette bulunacaksın diye soracakları sınıra kadar sınandılar. Bu yüzdendir ki sahabe bu Allah'ın bize vaat ettiğidir. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde bundan bahsetmişti ve işte o bildirdiği şey oluyor, tıpkı bize vaat edildiği gibi oluyor dediler. Allah'ın vaadinin gözleri önünde vuku buluyor olması onların imanlarını sadece artırdı. Aynı hadisenin müminler üzerindeki etkisiyle münafıklar üzerindeki etkisi çok farklı olunca onların tepkileri de çok farklı olacaktı. Münafıkların nifakı artarken müminlerin ise imanlarının ve teslimiyetlerinin arttığını görebiliyorsunuz. İnşallahu Teala şimdi de Beni Kurayza gazvesinden söz edeceğiz. 23. Beni Kurayza gazvesi. Beni Kurayza'nın anlaşmayı bozması. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi Beni Kurayza'nın Hendek Savaşı'nda Kureyş ve Gatafa'nın yanında yer aldığını zikretmiştik. Şimdi Huay bin Ahtab'la Beni Kurayza'nın lideri Kab bin Esed arasında geçen bir konuşmaya dönelim. Huay bin Ahtab, Beni Nadir'dendi. Nadir oğulları bir süre kuşatma altında tutulmuşlar, sonra da Medine'yi terk etmek zorunda kalmışlardı. Onlardan bir kısmı Şam'a gitmişler, bir kısmı da gidip Hayber'e yerleşmişlerdi. Huay bin Ahtab, Hayber'de kalanlardan biriydi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaşına devam ediyordu. Huay bin Ahtab'ın Resulullah'ın Medine'ye geldiği gün kardeşi Ebu Yasir'le müzakere eden kişi olduğunu hatırlayınız. Hani Ebu Yasir ona, "Bu o mu?" diye sormuştu. Yani bu bizim kitaplarımızda tasviri bulunan peygamber bu mu anlamında? Huay, "Evet bu o." dedi. Ebu Yasir, "Emin misin? O mu?" diye sordu. Huay, "Evet, eminim ki o." dedi. Ebu Yasir sordu, "Şu halde ne yapacaksın?" Huay dedi ki, "Ömrümün son gününe kadar onun düşmanı olacağım. Onun Allah'ın peygamberi olduğunu biliyor ve buna rağmen ömrünün son gününe kadar onun düşmanı olmakta ısrar ediyor." Huay bin Ahtab kardeşine söylediği bu sözüne sadık kalmıştır. Huay, Beni Kurayza'nın lideri Kab bin Esed'e gitti. Kab bin Esed, onun kendisine doğru yaklaştığını görünce kapılarını kilitledi. Hatırlarsanız bu Yahudiler kalelerde yaşıyorlardı. Böylece kalenin kapılarını kilitledi. Huay kapıyı çaldı ve "Açın, lanet olsun size!" dedi. Kab da "Sana lanet olsun Huay, sen şerli bir adamsın. Musibet getirirsin. Ben Muhammed'le anlaşma yaptım ve onunla olan bu anlaşmamı bozmayacağım. Ben ondan eminlik ve dürüstlükten başka bir şey asla görmedim." dedi. Kab Huay'e, "Git buradan. Bizim Muhammed'le bir anlaşmamız var ve buna bağlı kalacağız." dedi. Huay, "Lanet olsun size. Açın şu kapıyı da konuşalım." dedi. Kapsa "Açmayacağım." dedi. Bunun üzerine Huay Kab'a hakaret etti ve "Yemin ederim ki oturup sofranı paylaşmaktan korktuğun için bana kapını açmıyorsun." dedi. Bu söz üzerine Kab utandı ve kapıyı açtı. Huay içeriye girip "Sana her şeyden çok sevineceğin bir şeyle ve denizler kadar hayırla geldim." dedi. Kab, "Neden bahsediyorsun sen?" dedi. Dedi ki, "Kureyşi liderleriyle, soylularıyla sana getirdim.
Rumah'taki nehirlerin birleştiği yerde kamp kurmuş oldukları halde onların yanından ayrılıp buraya geldim. Katafandılar da liderleri ve soylularıyla onların yanındalar. Onları da Uhud civarındaki Natmah'ta konuşlandırdım. Muhammed'i ve beraberindekileri tamamen yok edinceye kadar geri dönüp gitmeyeceklerine dair anlaşma yaptılar. Kab şöyle diyerek cevap verdi. Vallahi bana şu getirmiş olduğun ebediyen bir utanç ve yağmurunu yitirmiş bir bulut olacaktır. O bulut ki şimşek çakıp ışık çıkarıyor ama içinde hiçbir şey yok. Sana lanet olsun Huhey. Bırak beni de onunla olan anlaşmamı sürdüreyim. Ben Muhammed'de eminlik ve dürüstlükten başka bir şey görmedim. Bu şekilde Huhey'in söylediği, sana her şeyden çok sevineceğin bir şeyle ve denizler kadar hayırla geldim sözüne karşılık, Kab dedi ki, sen bana onursuzluktan başka bir şey getirmedin. Sen bana ebedi bir utançtan başkasıyla gelmedin ve senin sözünü ettiğin iyilik denizi yağmurunu kaybetmiş bir buluttan başkası değil. Gürültü çıkarıyor, şimşek çakıyor, ondan bir ışıldama çıkıyor ama onun bir yağmuru yok. Sadece görüntü. Ama Huhay bu hayır cevabıyla kaptan vazgeçemezdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle olan anlaşmasını bozuncaya kadar Kab'ı ikna etmek için tüm gücüyle çabaladı. Burada bu habis reis Huhay bin Ahtab'ın lanetli bir işte ne kadar ısrarlı olduğunu görüyoruz. Cibril aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme silahını bırakmamasını ve Beni Kurayza üstüne yürümesini bildirmesi. Hendek Savaşı henüz yeni bitmişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine gelmiş ve zırhını çıkarıp banyo yapmıştı. Sahih-i Buhari'deki rivayette Ayşe radıyallahu anha olayı şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'ten dönüp de silahını bırakıp duş alınca Cibril aleyhisselam ona geldi ve silahını bıraktın mı? Allah'a yemin ederim ki biz bırakmadık. Onların üzerine yürü dedi. Resulullah nereye diye sordu. Cibril oraya dedi ve Beni Kurayza'ya doğru işaret etti. Resulullah ve Müslümanlar Hendek kuşatması süresince birçok şeye katlandılar. Yoruldular, üşüdüler, aç kaldılar ve nihayet şimdi biraz dinlenebileceklerdi. Cibril aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve zırhını tekrar giy, silahını kuşan ve gidip savaş dedi. Yani durmadan, dinlenmeden Kurayza Yahudileri üzerine yürüyün. Resulullah durumun çok acil olduğunu anladı ve sahabelerine Beni Kurayza'ya varmadıkça ikindi namazını kılmayın diye buyurdu. Bu emrin anlamı şuydu. Durum çok acil, hemen çıkmak zorundasınız. Sahabe radıyallahu anhum verilen emre derhal uyarak Beni Kurayza'ya doğru yola çıktılar. Gün batımı yaklaşıyordu ama onlar hala ikindiyi kılmamışlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beni Kurayza'ya varmadıkça ikindi namazını kılmayın emrini değerlendirdiler. Onlardan bir kısmı neredeyse güneş batıyor, bu yüzden ikindi namazını kılmak zorundayız. Resulullah'ın o sözle kastı acele etmemizdi dediler. Diğerleri de hayır, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi ancak orada kılacağız dediler. Her iki taraf da Resulullah'ın sözlerinden kendilerinin anladığı manaya uymak istediler. Daha sonra bu meseleyi Resulullah'a arz ettiklerinde o taraflardan hiçbirini kınamadı, hiçbirini reddetmedi. Bu da bize sahabe döneminde vuku bulduğu gibi şeriatın konularında ihtilaf vuku bulabileceğini gösteriyor. Hatta ihtilaf edenlerden bir tarafın illaki yanlış olması gerekmez.
Görüyorsunuz ki Resulullah her iki tarafı da münasip gördü. Çünkü her iki taraf da son derece iyi niyetle Resulullah'ın neyi kastettiğini anlamak için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdi. Bu çok önemlidir. Fıkhi meselelerde metinlerden farklı şeyler anlayıp farklı yorumlar yapılmasının mahsurlu olmadığını görüyoruz. Fakat burada en önemli nokta fıkhi bir yorumu daha rahat olduğu için değil ya da bulunmuş kolay bir yol olduğu için değil, onun hak olduğuna inanmasından dolayı görüşü takip etmeye devam etmesi gereğidir. Allah Azze ve Celle'nin senden istediği şeyin o olduğuna inandığın için onu yapmalısın. Bu önemli bir esastır. Kişinin bu konuda bir payı olursa ve en doğrusu olduğuna inandığını tercih ederse, Allah Azze ve Celle böylelerini mükafatlandıracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza'yı kuşatma altına aldı. Allah kitap ehlinden onlara, müşrik ordularına yardım edenleri de kalelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara sizi varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ahzab Suresi 26 ve 27. Bu ayette Allah Azze ve Celle kitap ehlini kalelerinden indirdiğini ve onların kalplerine korku saldığını söylüyor. Müslümanların Beni Kurayza'yı kuşatma altına alması. Beni Kurayza'yı kuşatma altına aldılar ve bu kuşatma bir rivayete göre 25 gün, diğer bir rivayete göre ise 27 gün sürdü. Daha önce zikrettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle buyurur ki, ve kalplerine korku saldı. İşte tekrar tekrar karşımıza çıkan Allah Azze ve Celle'nin görülmeyen ordularıyla müminleri destekleyip onları düşmanları karşısında muzaffer kılmasıdır. Beni Nadir kuşatıldığında da Beni Kurayza kuşatmasında da yine bu oldu. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle mümin orduların nusreti için İslam düşmanlarının kalbine korku salacaktır. Kab bin Esed, kabilesini toplayarak önlerinde üç seçenek olduğunu söyledi. Dedi ki, içinde olduğumuz şu zor durumun farkındasınız. Size içinden tercihte bulunacağınız üç olasılık sunuyorum. İlki, bu adama Muhammed'e iman etmeniz ve ona tabi olmanızdır. Vallahi biz kesinlikle biliyoruz ki, o Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber ve Resul'dür. O bizim kitaplarımızda da tarif edilen kişidir. Eğer bunu yapar iman ederseniz hem kendi canınızı kurtarmış olursunuz hem de çocuklarınızı ve ailelerinizi korumuş olursunuz. Buna rıza göstermediler ve dediler ki, hayır, biz asla Tevrat'tan vazgeçmeyiz. Asla onun yerine başka bir şey koymayız. Bunun üzerine Kab da dedi ki, madem bu seçeneği reddettiniz, o zaman size kendi kadınlarımızı ve çocuklarımızı öldürmeyi ve gidip Muhammed ve tabileriyle savaşmayı teklif ediyorum. Eğer böyle yaparsak, geride bir sorumluluğumuz olmadığı için daha sert savaşabiliriz. Onunla Allah aramızda hüküm verinceye kadar savaşırız. Eğer helak edilirsek ölümle neslimizden yana bir endişemiz olmadığı halde karşılaşırız. Yok, diğer taraftan zafer kazanırsak çok geçmeden yeni kadınlar buluruz da yeni çocuklarımız oluverir. Dediler ki, eğer bu biçare kadınları ve çocukları öldüreceksek bizim yaşamamızın ne amacı kalacak ki? O halde ne için yaşayacağız ki? Dedi ki, madem bunu da reddediyorsunuz, size sunabileceğim tek şey bu gecenin Sept gecesi olması nedeniyle Muhammed ve tabileri Sept gecesi önemli bir şey yapmayacağımızı düşünerek bizi gözetlemekte rehavet gösterebilirler. Biz de ona bir sürpriz yapalım da o mukadder sona kavuşuncaya kadar savaşalım.
Dediler ki, daha önce senin de tanıdığın ve sept günü yanlışlarından dolayı cezalandırıldıklarını bildiğin kimseler haricinde hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde septimizi mahvetmek ve onu ihlal etmek mi istiyorsun? Bunun ardından aralarından adı Nebbaş bin Kays olan biri dedi ki, onların her geçen gün daha da güçlendiğini görüyorken onları gafil avlayabileceğimizi nasıl zannedersin? Kuşatmanın ilk günlerinde gündüzleri gözetleme yerlerinde duruyor, geceleri ise çekiliyorlardı. Şimdi ise onların kuşatmayı gece gündüz sürdürdüklerini görüyoruz. Onlara sürpriz yapacak durumda değiliz. Kab bin Esed etrafındakilere baktı ve hiçbiriniz doğduğundan bu yana istikrarlı bir karar almış değilsiniz, dedi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 9693, Esenyurt Şubemiz 0545 950 8287.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır. Gözyaşlarının

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklam.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Yedinci ders. Bereketlenen zamanlar ve zeminler. Kur'an iklimi. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek

da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa önayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Müslim İlim 15. Bereketlenen zamanlar ve zeminler. İslam dini, sahabeden başlayıp alimlerimizin gayret ve örneklikleriyle günümüze kadar gelebilmiştir. Bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir. Alimlerimiz ise medeniyetimizin işaret ve yapı taşlarıdır. Onlar bu yolda nasıl yürünmesi gerektiğini en iyi biçimde ortaya koymuşlardır. Bizler de onların rehberliğinde bu yolda yürümeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda Allah'a, Hazreti Peygamber'e ve dinin sınırlarını zedelemeyen Ulul Emre itaat ediyoruz. Ulul Emri sadece devlet başkanı olarak anlamamalıyız. Ehliyet ve liyakat sahibi, Allah Celle Celaluhu'nun kitabına %100 sadık kalan ve hem Allah'ın hem de Resul'ün emirlerini yerine getiren alimlerimiz de Ulul Emr sınıfına girmektedir. Dolayısıyla dinimizin günümüze kadar gelebilmesinde büyük emekler ortaya koyan alimlerimize itaat etmeyi vazife bilmeliyiz. Bu konuyla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis aktaralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da onları takip edenlerdir." Buhari Şehadat 9. Bu hadis vesilesiyle geçmiş ulemayı 3 sınıf içerisinde sınırlandırmaktayız. Bunlar sahabe, tabi'in ve tebeut tabi'in, etbaut tabi'indir. Bu 3 sınıfı topluca içerisinde barındıran bir ifade daha vardır. O da selefi salihindir. Bu ifade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yukarıdaki hadisinde işaret ettiği o 3 nesil için kullanılmaktadır. Meseleye sadece hadis ve hadis alimleri çerçevesinden baktığımızda, hadis tarihini genel itibariyle alimlerimiz 4 ana başlık altında ele alırlar. Hıfz dönemi, kitabet dönemi, tedvin dönemi, tasnif dönemi. Ancak bizim hadis tarihini 8 ana başlık altında incelememiz daha isabetli olacaktır. Bu 8 ana başlıksa şunlardır. 1. Doğrudan anlatım ve uygulama dönemi, nübüvvet dönemi. 2. Şifahi anlatım ve hıfz dönemi, sahabe dönemi. 3. Kitabet ve takyid dönemi, nübüvvet ve sahabe dönemi. 4. Tedvin, toparlama dönemi, tabi'in dönemi. 5. Tasnif, sınıflandırma dönemi, tebeut tabi'in dönemi. 6. Şerh, açıklama dönemi, tebeut tabi'in dönemi ve sonrası. 7. Taklit ve doktrin, mektepleşme dönemi, güçlü şerhlerin oluşması sonrası dönem. 8. Anlama ve kavrama dönemi, devam eden dönem. İlmin bereketi. İlim, Allah'ın insana bahşedebileceği en büyük nimetlerdendir. Bu nimete nail olanlar eğer bereketi de kazanmışlarsa ortaya bambaşka bir güzellik çıkacaktır. Bundan dolayı ilmin bereketini çok iyi anlamak durumundayız. Çünkü bereketi anlamak ve bereketin hayatlarımızdan çekip gittiği bir dönemde tekrardan berekete nail olmak istiyorsak, selef-i salihinin zeminini çok iyi bir biçimde anlamalıyız. Eğer bizler onların hayatlarında var olan bereketin nereden kaynaklandığını iyice kavrarsak, bizler de hayatlarımıza bu bereketten izler taşımış oluruz. Çünkü berekete hepimizin çok ama çok ihtiyacı vardır. Öncelikle şunu çok iyi bilelim ki, bereket denilen nimet akıllara durgunluk verebilecek bir ikramdır. Bereketin izahı tam anlamıyla mümkün değildir. Örneğin Allah Celle Celaluhu tarafından zamana bereket verilirse, herkes için aynı olan 24 saat berekete nail olan kişi için aynı seyirde ilerlemez. Verilen bereket zaman içerisinde bir zaman daha oluşturur. Çünkü Allah Celle Celaluhu zamanın mahkumu değil, malikidir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu zaman içerisinde zaman yaratmaya muktedirdir.
zeminde bir bereket olduğunda Allah engelleri kaldırır. Yoksa geçmişte yapılan büyük işlerin bu kadar kısa bir sürede bitirilmiş olmaları imkansızdır. Örneğin bir muhaddis nasıl kalkar ta

Semerkant'tan Medine'ye, Medine'den Mısır'a, Mısır'dan Basra'ya gider. Sonrasında Basra'dan geri Semerkant'a döner. Bir de üstelik arkasında koca bir külliyat ve tedrisat bırakır. Tüm bunlar bir bineğin üzerinde yapılabilir mi? Şu an elimizde sınırsız imkanlar, dijital kütüphaneler ve önümüzde sayısız bilgisayarlar varken, geçmişteki alimlerimizin kaleme aldığı eserlerin yarısını bile yazamıyoruz. Bırakın yazmayı, onların okumasını bile hakkıyla yapamıyoruz. İmkansızlıklar içerisinde öğrendikleri ilmin zekatını dahi öğrenemiyoruz. Tüm bunlar gösteriyor ki Allah bereket verdiğinde 24 saatlik bir zaman dilimi 240 saate bile çıkabiliyor. Allah'ın bahşettiği bu bereketin sahabe nesli başta olmak üzere özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emanetlerine sadakat gösterildiği zaman dilimleri içerisinde nerelere ulaştığına baktığımızda karşımıza yüzlerce hatta binlerce şey çıkmaktadır. Okuma yazma oranının ve yazı malzemelerinin o kadar az olduğu bir devirde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafete geçmesiyle İslam coğrafyasında sayılamayacak kadar kütüphaneler, medreseler, ilim adamları ve ilim halkaları çoğalmıştır. Böyle bir güzelliğin oluşabilmesi ancak bereketle açıklanabilir. Bu hususta sahabe döneminden başlayarak birkaç örnek vermeye çalışalım. Artan bereketler. Müksirun dediğimiz en çok hadis rivayet eden sahabiler Ebu Hureyre'den başlamaktadır radıyallahu anh. Ebu Hureyre'den sonra Cabir bin Abdullah, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr, Enes bin Malik ve Hazreti Ayşe annemiz gibi isimler gelmektedir. Bu dönem Hicri 30-50'li yıllar arasına tekabül etmektedir. Bu yıllarda sahabe efendilerimize hadis konusunda o kadar çok talep oluşmuştur ki sahabe efendilerimiz evlerinin damına ya da çatısına çıkarak hadis rivayet etmek durumunda kalmışlardır. Etraflarında binlerce insan oluşmuştur. Bu insanlar ellerinden geldikçe rivayet edilen hadisleri ya hafızalarına ya da yanlarında getirdikleri yazı malzemelerine kaydetmişlerdir. Bu süreç Efendimizin vefatından yaklaşık 30-40 yıl sonraki zaman dilimindedir. Bu süreçten sonra oluşan bu ilim bereketi artarak devam etmiştir. Mesela ümmetin hakimi olan Ebu Derda'nın radıyallahu anh Şam'da başlattığı ilim seferberliği bu sürece verilen en güzel örneklerdendir. Ebu Derda'nın Şam'ın mescidinde başlarında kendi yetiştirdiği talebelerinin olduğu 10'ar kişiden oluşan 160'a yakın ilim halkası teşekkül ettirdiği ve bu halkalardaki öğrenci sayısının toplamda 1600'e ulaştığı dile getirilir. Şam Mescidinde 1600 kişilik bir ders halkası bulunması, medrese ve kütüphanelerin bu kadar çok çoğalması ve ilme bu kadar rağbet gösterilmesi Allah'ın nasip ettiği bir bereketle oluşmuştur. Tabi'in neslinin sika, güvenilir ve sadık alimlerden biri olan Enes bin Sirin diyor ki, Cemacim vakası öncesi Mekke'ye geldim ve burada hadis öğrenen 4000 kişi gördüm. Bu 4000 kişiden 400'ünün fakih olduğu söylenirdi. Mekke'nin ziyaret makamı olmasına rağmen orada 4000 kişilik bir ilim halkasının oluşması ilme duyulan rağbeti çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Abdülmelik bin Mervan Medine'ye bir ziyaret için geldiğinde Mescid-i Nebevi'ye girmek istemiş fakat mescidin ağzına kadar dolu olmasından dolayı içeri girememiştir. Yanındakilerine ne var ki Medine'de bu kadar kalabalık diye sormuş. Yanındakilerse ona ey emir el müminin ilim halkaları öyle bir çoğaldı ki Medine'de ve Mescid-i Nebevi'de adım atacak yer yok dediler. Abdülmelik bin Mervan bunu duyduğu zaman çok sevinmiş, Allah'a hamd etmiş ve Medine nasıl güzel bir ilim ocağı olmuş demiştir. İşte Medine'de böyle bir bereket oluşmuştu. Bu dönemdeki alimlerimizi anlatmaya kalksak kitaplar dolusu yazı yazmamız gerekir. Sadece örneklik olması adına bu konuda oluşturulmuş bir eser üzerinden örnek vermek gerekirse İbn-i Sa'd'ın tabakatını nazarlara verebiliriz. Tabakat Fihristi ile beraber
11 ciltten oluşmaktadır. 7, 8 ve 9. ciltleri tabi'in ve etba'i tabi'in neslinden bahsetmektedir. 7. ciltte 890, 8. ciltte 1350, 9. ciltte ise 1272 şahıstan bahsedilmektedir. Bahsedilen bu alimler o zamanın alimlerinin yaklaşık yarısı bile etmemektedir. İşte Hicri 3. asırdaki alimlerimizin, yani Selefi Salihin dediğimiz ulemamızın bir miktarı sadece bu kadardır. Bereketin kaynağı. Şimdi de onlar tarafından bu bereket nasıl elde edilmiş, onun altında yatan nedenleri anlamaya çalışalım. Bu bereketin kaynağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakınlık olarak ele alabiliriz. Ancak bereket sadece bir yakınlık meselesi değildir. Elbette belli bir noktada bu yakınlığın oluşturduğu bir avantaj vardır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merkez şahsiyettir. Bu nedenle de oluşan her şey bu merkezin etrafında şekillenmiştir. Dolayısıyla da Efendimizle aynı çağı paylaşan sahabe efendilerimiz bu merkezden inanılmaz derecede istifade edebilmişlerdir. Onların bu istifadesi elbette onlardan sonra gelenlere de çok yarar sağlamıştır. Yani yakınlık arttıkça istifadenin de artması gayet doğal bir sonuçtur. Bu nedenle en hayırlı nesil sahabe neslidir diyoruz. Onlardan sonra gelen iki nesli de sırasıyla hayırlı nesil olarak tanımlıyoruz. Ancak bereketin kaynağı sadece bu değildir. Çünkü sadece bu kadarla sınırlı kalsaydı bizlere haksızlık edilmiş olurdu. Oysa ki Allah herkesin doğumunu kader denilen bir planda takdir etmiştir. Bu nedenle bu bereketin kaynağı sadece zamansal bir faktör olmuş olamaz. Bu bereketi sağlayan unsurları araştırdığımızda bunun 5 temel sebebi olduğunu görürüz. Eğer bu 5 temel sebebi istenilen oranda hayatlarımızda tezahür ettirebilirsek, geçmişte Ömer bin Abdülaziz'ler, Selahaddin-i Eyyubi'ler, Abdülhay el-Lekveni'ler bu bereketten nasıl nasiplenmişse bizler de aynen onların nasiplendiği gibi nasiplenebiliriz inşallah. Peki nedir onlara bu bereketi sağlayan 5 temel sebep? 1- Derin ve güçlü bir haşyet. 2- Sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyet. 3- Büyük ve kapsamlı bir hamiyet. 4- Tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset. 5- Temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. Eğer bu 5 esası istenilen oranda tesis edebilirsek, o bereket kapıları bize de açılacaktır. Berekete vesile olan bu maddeleri daha iyi anlama adına Selefi Salihin üzerinden örneklerle açıklamaya çalışalım. 1. Derin ve güçlü bir haşiyet. Haşiyet ilim yolunun en temel özelliğidir. Eğer ilim noktasında bir yürüyüş varsa en önemli azık haşiyet olmalıdır. Haşiyet Allah'a karşı derin bir saygı ve korku duymaktır. Duyulan Allah korkusu yüreği dağlayacak şekilde olmalıdır. Ne yapılıyorsa Allah adına ve Allah namına yapılmalıdır. Allah'tan başka her türlü niyet zihinden ve kalpten sökülüp atılmalıdır. Eğer ilim yürüyüşünün içerisine Allah'tan gayrı bir şeyler dahil edilirse haşiyet meselesi zedelenmeye başlar. Bu niyet iyi bir niyet bile olsa haşiyeti zedeler. Onun için bu haşiyet meselesi alimlerin en önemli azığı olmuştur. Çünkü ancak kuşanılan bir haşiyetle ilkelerimizden taviz vermeyiz. Eğer haşiyet yoksa esen rüzgarlar bizi oradan oraya savurur. Böylece biz de ne yazık ki şartlara mahkum oluruz. Kuşanılan derin ve güçlü bir haşiyet duygusu için ilk olarak vereceğimiz örnek İmam Şâbî Hazretlerindendir. İmam Şâbî sahabeden tasdik almış birisidir. Abdullah bin Ömer bir gün tabiini bir araya toplamış ve onlara şöyle bir şey söylemiştir. Gelin Şâbî'nin yanına gidelim ve ondan biraz siyer dinleyelim. İnsanlar Abdullah bin Ömer'in bu sözüne şaşırarak, ''Ey İbni Ömer, sen Resulullah'ın sahabisisin, onunla yaşayan sensin. Oysa tabiinden birinin yanına gidip siyer dinleyeceğini söylüyorsun.'' Bu itirazlar üzerine Abdullah bin Ömer şunları söylemiştir. ''Vallahi Şâbî öyle bir anlatıyor ki sanki bizimle yaşamış gibidir.''
İlim noktasında inanılmaz bir seviyede olan İmam Şafii bir gün derin bir hüzün hissederek şöyle bir şey söylemiştir. Keşke ben ilmimden yeteri kadar nakletseydim ve fazlalaştırmasaydım. Böyle yaparak lehime ve aleyhime olan delilleri çoğaltmasaydım. Korku ve haşyet duyabilmek budur işte. O yarın mahşer gününde konuştuklarının, naklettiklerinin ve yazdıklarının hesabını verecek olmanın şuurundadır. Bu şuuru ona elde ettiren şey yüreğinde derinden hissettiği haşyet duygusudur. Tebeüt Tabi'in neslinin önemli muhaddislerinden ve rical alimlerinden Şube bin Haccac bir gün şöyle bir şey demiştir. Hadis rivayetinde tedlis benim nazarımda zinadan daha şiddetlidir, daha ağır bir günahtır. Tedlis rivayet içerisinde oluşmuş bir kapalılığın rivayetin değerini düşürtmemek için gizlenmesidir. Şube bin Haccaca tedlisi zinadan daha büyük bir günah saydıran şey duyduğu bu haşyettir. Ufacık bir şey de bile yarın Allah'a verilecek hesabın korkusuyla inleyen bir selef-i salihin var karşımızda. Yine tabi'in neslinden Halid el-Hazza şöyle bir bilgi bize aktarır. Bizler Ebu Kılabe el-Cermi'ye giderdik. Bizlere sadece 3 tane hadis rivayet ederdi. Otururduk yanına yalvarırdık. Derdik ki ne olur Ebu Kılabe bunları artır. Bize birkaç tane daha Resulullah'tan duyduğun sözü naklet. Biz daha çok rivayet etmesini beklerken o çok rivayet ettim. Çok rivayet eden çok hata eder. Benden bu kadar derdi. Ne kadar ısrar etsek bir mecliste 3 taneden fazla hadis rivayet etmezdi. 3 tane hadisten fazla hadis rivayet etmemesi bu konuda duyduğu hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Bu hassasiyeti oluşturan şey ise elbette ki haşiyettir. 2. Sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyet. Sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyet, vaat edilenlere aldırmadan, tehditlere boyun eğmeden, şartlara ve koşullara göre değil, konulan ilkelere göre hareket edilerek ortaya çıkmaktadır. Eğer yol nebevi olsa, o yolun nasıl yürüneceğini, o yolun muallimi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmektedir. Başarıya, iktidara, güce, mala ve mülke odaklanarak bu din için yapacağımız hiçbir şey olmamalıdır. Çünkü din Allah'ındır. Bizlerse bu dinin hizmetçisi ve mensubuyuz. Dolayısıyla bizim dini şekillendirme gibi bir hakkımız yoktur. Buna hakkımızın olmadığını hissettiren duyguysa kuşandığımız hassasiyettir. Bu hassasiyet ilkelerimizden taviz vermeme noktasında bizleri koruyan bir kalkandır. Bu hususta da Tebeüt Tabi'in neslinden bir örnek verelim. Muhaddis hafızlardan olan Mis'ar bin Kidam'ın talebeleri kendisine şöyle bir şey söylüyor. O kadar hassassınız ki sizin önünüzde hiç kimse cesaret edip de bir rivayette bulunamıyor. Adamı bir kadı gibi sorguluyorsunuz. Ne kadar da şüphecisiniz. Bu sözler üzerine Mis'ar bin Kidam diyor ki bu kesin bilginin, yakinin savunmasıdır. Kimin adına konuştuğunuzu unutmayın, ona göre hareket edin. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adına konuşuyorsak, kılı kırk yararcasına bir hassasiyetle yürümek zorundayız. Çok rivayette bulunmak, adının her yerde geçmesini istemek gibi bir şey o nesilde yoktu. O neslin duyduğu ızdırap ön plana çıkmak gibi bir şey değildi. Mısır diyarının muhaddisi tabiinden Yezid bin Ebi Habib derdi ki, bir hadis işittiğinizde kaybolmuş bir şey nasıl aranırsa onu öyle arayın, öyle araştırın. Neticesi eğer bilinirse onu alın, bilinmezse onu bırakın. Muaviye bin Amr bin el-Mühelleb el-Ezdi diyor ki, Zaide bin Kudame herhangi bir kimseyi imtihan etmedikçe ona hadis anlatmazdı. Eğer gelen talebe yabancıysa ona nereli olduğunu sorardı. O beldeden kimleri tanıdığını iyice ondan öğrenirdi. Eğer belde ehlinden biri ise bu kez namaz kıldığı yerin neresi olduğunu sorardı. Mescidi sorardı ve o mescitten bazılarının şahit olarak getirilmesini isterdi. Hakimin delil sorması gibi sorgulardı. Kendisine cevap verildikçe de sormaya devam ederdi. Eğer o şahsın bir sıkıntısını görürse, özellikle bid'at ehli biri olduğuna kanaat getirirse, ona bir daha bu meclise gelmemesini söylerdi.
İyi biri olduğuna kanaat getirdiğinde onu kendisine daha da yaklaştırır, yakınlaştırır ve hadisleri öylece anlatırdı. Kendisine neden böyle yaptığı sorulduğunda ise cevaben bu ilmin ona ehil olmayan kimselerin eline kalmasından ve bunların daha sonra kendilerine ihtiyaç duyulacak imamlar haline gelip de bu ilmi suistimal etmelerinden korkuyorum derdi. Bu kişilerde neden ve nasıl böyle bir hassasiyet oluşmuş buradan anlayalım. 3. Büyük ve kapsamlı bir hamiyet. Değerleri koruma, değerlerine sahip çıkma, değerleriyle kavga etmeme, değerlere hak ettiği kıymeti verme ve değerleri koruma noktasında en güzel şeyleri ortaya koyma duyulan hamiyetin bir gereğidir. Tabi'in neslinin alimlerinden olan İsmail bin Reca ile görüşebilmek için valiler randevu almak istiyorlardı. Fakat o valilere randevu vermiyordu. Çünkü onun bütün mesaisi gençler ve çocuklarlaydı. Ona "Yahu sen bu çocuklardan ne buldun ki bunlarla bu kadar zaman geçiriyorsun?" diye sorduklarında o "Bu çocuklar yarın bu ilmin muhafızları, koruyucuları olacaklardır. Ben onun için bunların yanındayım. Ötekilerle benim ne işim olabilir?" diyordu. Aynı hali El-Ameş'in üzerinden de okumaktayız. Tabi'in neslinin en önemli simalarından olan hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki otoritesiyle tanınan El-Ameş'in işi gücü gençlerdi. Bir gün kendisini biri tenkit etti ve şunları söyledi. "Şu çocuklara mı hadis öğretiyorsun?" O da bu söylenene cevaben dedi ki, "Bu çocuklar senin dinini yarın muhafaza edecekler. Onun için bu gençlere ayrılan her zaman dilimi bir ibadettir." Meşhur tabi'in alimi ve en üste yazacağımız isimlerden birisi olan Mutarrif bin Abdullah, talebelerine hitaben demiştir ki, "Vallahi benim sizlerle bir arada bulunmam, ailemle bir arada bulunmaktan bana daha sevimlidir. Çünkü bu ilmi taşıyacak olanlar sizlersiniz." Hamiyeti anlayanların konuşacakları cümlelerdir bunlar. İnsanlar sıraya giriyor bu insanlarla konuşmak için ama onlar zamanlarını ve mesailerini ailelerinden ziyade sadece talebeleriyle ve gençlerle geçiriyorlar. Bunu yapmalarındaki sebep kuşandıkları hamiyettir. Süfyan es-Sevri şöyle bir şey söylüyor. "Evet, ilim ayağa gitmez, ilmin ayağına gelinir. Ama eğer talebelerim bana gelmezlerse, vallahi ben onlara ders vermek için evlerine giderim." İşte hamiyet budur. Ayrıca Süfyan es-Sevri, ilim ele ayağa düşer de değerini insanların nazarında yitirirse, o zamanki şartlarda nasıl davranılacağını da söylemektedir. Hamiyetin bir göstergesi de müzakeredir. Bu konuda İbn Abbas talebelerine şöyle bir şey söylemektedir. "Hadisleri müzakere ediniz ki elinizden kaçıp gitmesin. Zira o Kur'an gibi değildir. Kur'an toplanmış ve korunmuştur. Eğer sizler hadisleri müzakere etmezseniz elinizden çıkar ve gider. Sizden hiç kimse dün itibariyle hadis rivayet ettim, bugün etmem demesin. Dün rivayet ettin, bugün de rivayet et, yarın da. Ayrıca bizden ne duyarsanız kendi aranızda onu iyice müzakere edin ki hafızalarınızdan silinip gitmesin." 4. Tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset. Hamaseti dini bir heyecan olarak anlamalıyız, slogan olarak değil. Hamaset her gün yenilenen, hiçbir zamanda yeniliğinden, gençliğinden ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden sonuna kadar ilerleyebilmenin adıdır. Hamasetin anlaşılması adına Malik bin Enes'ten bir örnek verelim. İmam Malik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisleri aktarmadan önce güzelce bir abdest alır, kıyafetlerini düzeltir, sarığını özenle sarar, saçını sakalını tarardı. Bu hal üzere hadis rivayet ederdi. Bu hamiyetini yıllar sonra bile talebeleri çoğalmasına ve sağlık durumunun zorlaşmasına rağmen devam ettirmiştir. Bir gün dahi abdestsiz hadis rivayet etmemiştir. Said bin Müseyyeb, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın en gözde talebesi ve damadıdır. Efendimiz'den bir rivayet aktaracağı zaman duruşunu düzeltmeden, sesini ayarlamadan, kendine çeki düzen vermeden yapmazdı. Hayatının sonlarına doğru hastalığının arttığı bir zaman diliminde yatağa uzanmış dinleniyordu.
Talebeleri bir hadis sorar. Bunun üzerine beni doğrultun öyle cevap vereyim der. Ama kalkacak mecali yoktur. Yine de onu yatağın üzerinde doğrulturlar ve talebelerine ders niteliğinde şunları söyler. Beni doğrultun. Zira ben Resulullah'ın hadisini yatakta serilmiş bir halde rivayet etmek istemiyorum. Hamiyet ve hassasiyeti buradan yeniden okuyabiliriz. 5. Temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. İlmin kendine has bir heybeti ve izzeti vardır. O heybet iktidar sahiplerinin, güç sahiplerinin, mevki, makam ve para sahiplerinin önünde eğilmeyi kabul etmez, ezilmez ya da bükülmez. İlmin izzeti adına koruması ya da uygulaması gereken bir davranış, bir tutum, bir fiil varsa onları sonunda ölüm olsa bile uygular. Cesaret çok güzel bir sıfattır ama alimde bir başka güzeldir. Cesaret alime çok yakışır. İmam Malik bir gün bir fetva yayınlamış, dönemin Medine valisi de İmam Malik'ten bu fetvayı değiştirmesini, geri çekmesini istemiştir. İmam Malik buna rağmen fetvasını kaldırmamış, bundan dolayı da kırbaçlanmıştır. Bu konuda talebeleri diyor ki, biz o kırbaçlatma sırasında İmam Malik'in yanındaydık. Vallahi yediği her bir kırbaçta, Allah'ım onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Bana kırbaç atana hakkımı helal ettim diyordu. Sonra halife haberdar oluyor bu durumdan ve diyor ki, o vali yanlışlıkla bunu yapmış. İmam Malik müsaade etsin, valiye kısas uygulayacağım. İmam Malik kısası kabul etmiyor ve valiye hakkını helal ettiğini söylüyor. Heybet budur işte. Sonunda ölüm de olsa ilkelerinden vazgeçmemek için duruşunu muhafaza etmektir. Yine bir zaman İmam Malik Medine mescidinde insanlara hadis anlatırken dönemin halifesi içeri giriyor. Birçok kişi İmam Malik'in susmasını beklerken o asla durumunu değiştirmiyor. Hatta hiç oralı bile olmuyor. Sadece ilmin aktarımıyla meşgul oluyor ve konuşmasına devam ediyor. Sözleri bittikten sonra da halifeye hoş geldin diyor ve ardından şöyle konuşmaya başlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin aktarıldığı bir yerde o sözler başka bir şeyden dolayı kesilmez. O sözler içeriye biri girdiği zaman değiştirilmez. Bu ilmin haysiyetidir. Bu ilmin şerefidir. Bereketlenen o zamanlarda ve o zeminlerde böyle bir heybet vardı. Eğer berekete nail olmak istiyorsak, Selefi Salihinin üzerinden almamız gereken çok mesaj vardır. Bu beş maddenin hayatlarımızdan çekip gitmesi, bereketsizliği oluşturan sebeplerden biridir. Onun için eğer Selefi Salihinin bu duruşundan dersler almadan, bunları sadece menkıbe olarak aktarırsak, hasret duyduğumuz o berekete hep muhtaç olacağız. Böyle olmasını istemiyorsak bu beş hususu hayatlarımızın en temel ölçüsü kılabilmek adına gayret içerisinde olmalıyız. Kavramlar. Müksirun. Sözlükte sayıca çok olmak, artmak anlamındaki kesret kökünün if'al kalıbından türeyen müksir kelimesi çok hadis rivayet eden sahabeyi ifade eder. Hazreti Peygamber'den çok hadis rivayet etmeye iksarül hadis, az hadis rivayet etmeye iklalül hadis denir. Resul-i Ekrem vefat ettiğinde 114 bin kadar olduğu belirtilen sahabiler, rivayetliğinin azlığı ve çokluğu bakımından iki gruba ayrılır. Bunlardan az hadis rivayet edenler için mukillun terimi kullanılır, muksirun grubuna giren sahabilerin 6, 7 veya 9 kişi olduğu söylenmiştir. Ahmet bin Hanbel'e göre müksirun, Ebu Hüreyre, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Hazreti Aişe, Abdullah bin Abbas ve Cabir bin Abdullah'tan ibarettir. İbni Kesir bunlara Ebu Said el-Hudri, Abdullah bin Amr bin As ve Abdullah bin Mesud'u ilave eder. Suyuti Müksirun'u bin ve daha fazla hadis rivayet eden 7 sahabi olarak tanımlar ve Ahmet bin Hanbel'in adlarını zikrettiği 6 sahabiye Ebu Said el-Hudri'ye ekler. Onun bu tarifi daha sonraları benimsenmiştir. Binden az hadis rivayet eden sahabiler de mukillun olarak kabul edilmiştir. islamansiklopedisi.org.tr
sünnet-i seniyye, nebevi pratikler, sıralamaya dikkat etmeli. Hicretin 8. yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmek için 10 bin askeriyle doğup büyüdüğü topraklara yürüdüğünde Mekke'ye yakın bir yer olan Merruz Zahran'da konaklamışlardı. Orada Mekke tarafının o gün için lideri ve komutanı olan Ebu Süfyan, İslam askerleri tarafından yakalanmış ve Hazreti Abbas'ın himayesi altında Allah Resulü'nün kaldığı çadıra doğru getirilmişti. Çadıra yaklaştıkları anda çadırın önünde Aiz bin Amr da içeriye girmek için izin bekliyordu. Çadırın önündeki nöbetçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi ve dedi ki, "Ya Resulallah, Ebu Süfyan'la Aiz bin Amr içeriye girmek için izin bekliyorlar." Herkes için sıradan bir izin cümlesi olan bu cümleye Efendimiz hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir mesaj belirtmek adına itiraz etti ve o nöbetçiye hitaben dedi ki, "Ebu Süfyan'la Aiz bin Amr değil, Aiz bin Amr'la Ebu Süfyan izin istiyorlar diyeceksin. Çünkü Müslüman başkalarından daha izzetlidir. İslam yücedir, hiçbir şey onun önüne geçirilemez." İbn Hacer, Fethül Bari 3-261. Sünnet-i Nesiye, unutulmuş sünnetler. İnsanlara işkence etmemek. Halid bin Velid'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir." Ahmet bin Hanbel, Müsned 4-90. Nebevi mirasın şahitleri, vahyin sesine candan kulak vermek. Enes bin Malik radıyallahu anh şu hadiseyi nakleder: "Ebu Talha'nın evinde insanlara sakilik yaptığım bir esnada içki haram kılınmıştı. Biz evdeyken münadinin sesini işittik. Ebu Talha, "Çık da bir bakıver şu ses neyin nesidir?" dedi. Çıkıp baktım ve bir münadi içki haram kılınmıştır diye nida ediyor dedim. Bana, "Öyleyse git ve bütün içkileri dök" dedi. O andan itibaren Medine sokaklarından içki aktı. Buhari Tefsir 5-11. Nebevi mirasın sadıkları. Bir hadis anlatmadan olmaz. Tebeyyüt tabi'in neslinin önemli hadis alimlerinden Süfyan bin Uyeyne 8-10 yaşlarından bir çocukluk hatırasını şöyle anlatır: "Babam Küfe'de sarraftı. Bilahare Mekke'ye taşındık. Öğle namazı için mescide gittiğimizde ben kapıya doğru yöneldim ve orada bineğinin üzerinde ihtiyar bir zat gördüm. Bana, "Ey çocuk, şu bineğime sahip ol da namaz kılıp geleyim" dedi. Ona, "Hayır, ancak bana hadis anlatırsan olur" deyince ihtiyar, "Sen hadisi ne yapacaksın? Sen daha çocuksun, olmaz" dedi ve yaşımdan dolayı beni küçümsedi. Kendisine, "Bana hadis anlat" dedim. Israrlarıma dayanamadı ve bana bazı hadisleri nakletti. O bir tane söylüyor, ben bir tane daha söylemesini istiyordum. Böylece tam 8 rivayet aktardı. Ondan sonra onun bineğine sahip çıktım, o da namaza gitti. Namazdan sonra onu tekrar meşgul ettim. Bunun üzerine çok kızgın bir şekilde, "Hadi ben sana aktardım o hadisleri. Ne yapacaksın onları? Söyle bana, ne oldu? Ne işine yaradı?" dedi. Ben de, "İster misin namazdan önce bana söylediğin hadislerin tamamını aynen sana aktarayım" dedim. O da, "Tamam" dedi. Hadisleri eksiksiz ona aktardığımda o yaşlı zat kendinden geçti ve, "Ey çocuk, vallahi sen benim ilim meclisime gelmeye hak kazandın. Yarından itibaren benim hadis meclisime katılacaksın ve benim halkamın en üst köşesinde oturacaksın" dedi. Sonra ben ona, "Peki sen kimsin?" diye sordum. O da, "Ben Amr bin Dinar'ım" dedi. Amr bin Dinar, tabi'in döneminde Mekke'nin en önde gelen müçtehit, fakih ve muhaddisidir. Nebevi varisler. Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe. Sadakat abidesi ve her hayırlı işin öncüsü, Hulefai Raşidin'in ise ilki olan büyük sahabi. Aiz bin Amr, Rıdvan Beyatı'nın bahtiyarlarından olan kahraman sahabi. Said bin Müseyyeb, Medineli meşhur 7 tabi'in fakihinden biri olan meşhur alim. İmam Şabi, tabi'in neslinin gözde isimlerinden peygamber sevdalısı bir alim. Enes bin Sirin, ilim, ahlak, mücadele ve fedakarlıkta zirve bir alim.
Nebevi mirastan hisseler. Selef-i Salihinin zeminini çok iyi bir biçimde anlamalı ve Allah'ın onların hayatlarına bahşettiği bereketin nedenlerini kavrayarak biz de hayatlarımıza bunları taşımaya gayret etmeliyiz. Haşiyet, her ne yapılıyorsa Allah adına ve Allah namına yapılmalı. Allah'ın rızasından başka her türlü niyet zihinden ve kalpten sökülüp atılmalıdır. Hassasiyet, vaat edilenlere aldırmadan, tehditlere boyun eğmeden şartlara ve koşullara göre değil, koyulan ilkelere göre hareket etmekle oluşur. Hamaset bir slogan değil, her gün yenilenen, hiçbir zamanda yeniliğinden, gençliğinden ve enerjisinden bir şey kaybetmeden taze kalabilmektir. Heybet, ilmin izzet ve şerefini korumak adına alimin kuşanması gereken en önemli kalkandır. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
16: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
17: Özel FM.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 11.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2

İşte onların cezaları budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ediyorlar ve bir kemik yığını ve ufalanan kırıntı haline geldikten sonra mı biz diriltilip yeniden yaratılacağız diye dinle alay ediyorlardı.

Görüp düşünmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya elbette kadirdir. O kendileri için asla şüphe götürmeyecek bir vade belirlemiştir. Ama zalimlerin işleri güçleri inkardan ibaret.

De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan.

0: Musa'ya açık açık 9 mucize, açık belge verdik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona, "Bana bak Musa," dedi. "Ben senin büyülendiğini zannediyorum."
1: قال

0: Musa da şöyle cevap verdi. Pek iyi bilirsin ki bu ayetleri birer belge olmak üzere indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun! Ben de senin mahvolduğunu zannediyorum.
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
0: Firavun onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk.

0: Bu olaydan sonra İsrail oğullarına da dedik ki, haydin, yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkın ve gerçeğin ta kendisi olarak indi. Seni de ey Resulüm, sadece rahmetle müjdelemen ve inanmayanları ise azapla uyarman için gönderdik.

Hem o vahyi insanların zihinlerine sindire sindire okuman için zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik.

0: De ki, ister inanın ona, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
0: Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaat ederse mutlaka gerçekleşir derler.
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
0: Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an onların saygısını böyle arttırır.

De ki, dua ederken ister Allah, ister Rahman diye hitap edin. Hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme. Ama iyice de kısma. İkisinin arası bir yol tut.

0: Her türlü hamd o Allah'a mahsustur ki asla evlad edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuş olup 110 ayettir. Sure, ihtiva ettiği konulardan biri olan Ashab-ı Kehf kıssası vesilesiyle Kehf, Mağara suresi diye adlandırılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillah.

0: لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
1: Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki kendi nezdinde inkarcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın.
0: مَاكِثِينَ ف۪يهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا.
1: Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyen içinde kalacakları güzel bir mükafatla müjdelesin. Ve ta ki Allah evlat edindi diyenleri uyarsın.

Bu hususta kendilerinin de babalarının da hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan o söz ne dehşetli bir söz. Ama onların iddia ettikleri sırf yalandan ibaret.

0: Biz dünyada bulunan her şeyi ona bir zinet kıldık. Böylece insanlardan kimin daha iyi iş gerçekleştireceğini ortaya koymak istedik.
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
0: Ve elbette biz onun üstünde ne varsa hepsini kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
0: Ne o? Yoksa sen bizim ayetlerimiz içinde yalnız Ashab-ı Kehf ve Rakim'in mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil.

0: Vakta ki o genç yiğitler mağaraya çekildiler. Şöyle niyaz ettiler. Ulu Rabbimiz, katından bir rahmet ver ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle.
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
0: Bunun üzerine mağarada onları uykuya daldırdık. Nice yıllar öylece kaldılar.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
0: Sonra da o iki takımdan, Ashab-ı Kehf ile hasımlarından, hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladıklarını ortaya koyalım diye onları uyandırdık.
1: نَحْنُ

Başlarından geçen olayı biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine tam iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini ve yakinlerini arttırdık.

kalplerine kuvvet ve metanet verdik de, onlar ayağa kalkıp, Rabbimiz dediler, göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilaha yönelmeyiz. Şayet böyle bir şey yapacak olursak, gerçek dışı pek saçma bir söz söylemiş oluruz.

Şu bizim halkımız var ya, işte onlar tuttular, ondan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduklarına dair açık delil getirmeleri gerekmez miydi? Uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kim olabilir ki?

Madem ki onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiniz, haydi öyleyse mağaraya çekilin ki Rabbiniz rahmetini üzerinize yaysın, işinizde size kolaylık ve fayda ihsan etsin.

Onlara baksaydın görürdün ki, güneş doğunca mağaralarının sağından dolaşır, batarken de sol taraftan onları makaslardı. Onlar da mağaranın genişçe dehlizinde bulunuyorlardı. İşte onların böylece uyumaları Allah'ın alametlerindendir. Allah kime hidayet verirse doğru yolda olan odur. Kimi de hidayetten mahrum eder, şaşırtırsa artık imkanı yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın.

Sen onları uyanık sanırdın. Halbuki gerçekte onlar uykudaydılar. Yanları ezilmesin diye biz onları kah sağa kah sola çevirirdik. Köpekleri ise mağara girişinde ön ayaklarını yaymış vaziyette duruyordu. Onları görseydin sen de ürker, derhal dönüp kaçardın. İçin korku ile dolardı.

İşte onları nasıl uyuttuysak, öylece de uyandırdık. Derken aralarında konuşmaya başladılar. Birisi, ne kadar uykuda kaldınız diye sorunca, bazıları, bir gün, belki bir günden de az diye cevap verdiler. Diğerleri de, uykuda ne kadar kaldığınızı tam tamına ancak Rabbiniz bilir, dediler. Siz onu bırakın da açlığımızı gidermeye bakalım. Şu akçeyi verip içinizden birini şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha hoş ve helal ise ondan size azık tedarik etsin. Bir de gayet nazik ve tedbirli davransın. Varlığınızı ve bulunduğunuz yeri sakın hiç kimseye hissettirmesin.''

Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taşa tutar ya da kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de ebediyen felah bulamazsınız.

Fakat bizim takdirimiz başkaydı. Nasıl onları uyutup sonra uyandırdıksa, aynı şekilde öbür kullarımızı da Ashab-ı Kehf'in durumundan haberdar ettik ki, Allah'ın haşir vaadinin gerçeğin ta kendisi olup, hakkında hiçbir şüphe olmayacağını onlar da anlasınlar. Derken onları bulan halk, kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışmaya girişti. Bazıları, onların anısına bir anıt dikin. Biz gerçek durumlarını anlayamadık. Onların Rabbi hallerini pek iyi bilir. Derken görüşleri ağır basan müminler ise, mutlaka onların yanı başlarına bir mescit yapacağız, dediler.

0: İnsanların kimi, onlar üç kişiydi. Dördüncüleri de köpekleriydi, diyecekler. Bazıları da beş kişiydiler. Altıncıları da köpekleriydi, diyecekler. Bunlar, gayb hakkında tahmin yürütmekten ibarettir. Kimileri de, onlar yedi kişi olup, sekizincileri de köpekleriydi, derler. De ki, onların sayısını tam tamına Rabbim bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok az kişi vardır. Öyleyse onlar hakkında sathi tartışma dışında kimseyle münakaşa etme ve bu konuda ileri geri konuşanlardan da hiçbir bilgi isteme.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا.
0: Hiçbir konuda Allah'ın dilemesine bağlamaksızın ben yarın mutlaka şöyle şöyle yapacağım

0: Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı zikret ve umarım ki Rabbim doğru olma yönünden beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar, de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
0: Mağaralarında 300 yıl kaldılar. Bazıları buna 9 yıl daha ilave ettiler.
1: قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

Sen şöyle söyle, onların ne kadar kaldıklarını asıl Allah bilir. Zira göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki, oysa onların ondan başka hamileri yoktur. O kendi hükmüne kimseyi ortak yapmaz, de.

Sana vahyedilen Rabbinin kitabını oku. Onun sözlerini değiştirecek güç yoktur ve ondan başka sığınak bulman da mümkün değildir. Vasbir nefseke

0: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: Rablerine sırf onun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için sabah akşam yalvaranlarla beraber olmakta sebat et. Dünya hayatının süslerini arzulayarak sakın gözlerin onlardan başkasına kaymasın. Kalbini bizi zikretmekten gafil bıraktığımız, heva ve hevesine uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ

0: De ki, işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şu da bir gerçektir ki, biz o zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan müthiş bir ateş hazırladık. Eğer susuzluktan feryat edecek olurlarsa, kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne fena bir içecektir. Ve cehennem ne fena bir barınaktır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا
0: İman edip güzel ve yararlı işler yapanlara gelince, şu bir gerçek ki, biz güzel iş yapanların işlerini asla zayi etmeyiz.

İşte onlara içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak kendilerine altın bilezikler takılacak, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlara kurulacaklar. Ne güzel mükafattır bunlar ve ne güzel bir meskendir o cennet.

Onlara şu iki kişinin halini misal getir. Onlardan birine iki üzüm bağı lütfettik. Bağların etrafını hurma ağaçlarıyla donattık. Ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik.

Zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber, şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam, o zaman elbette bundan daha iyi bir akıbet bulurum.

0: Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa, "Ne o?" dedi. "Yoksa sen, senin aslını topraktan, sonra da bir damla meniden yaratan, bilahare de seni böyle tam mükemmel bir insan şekline getiren Rabbini mi inkar ediyorsun?"
1: "Lakinnehu Allahu Rabbi ve la uşriku bi Rabbi ahada."
0: "Fakat sen inkar etsen de şunu bil ki benim Rabbim Allah'tır. Rabbime hiçbir şeyi ortak saymam."

Benim servetimin ve çoluk çocuğumun sayısının seninkinden daha az olduğunu düşündüğüne göre, bağına girdiğinde maşallah, Allah ne güzel dilemiş ve yapmış. Ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur demeli değil miydin?''

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene gökten bir afet indirir de bağın kupkuru toprak kesilir.
0: اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
1: Yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin.

0: Çok geçmeden bütün serveti kül oldu. Sahibi bu halini görünce, bağın çökmüş çardakları karşısında, yaptığı masraflarına, harcadığı emeklere acıyıp, avuçlarını ovuştura kaldı. Ah! Diyordu. Nolaydım, Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olaydım.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا
0: Hasılı o, Allah'tan başka kendisine sahip çıkacak bir topluluk da bulamadı, kendi kendini de kurtaramadı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
0: Öyle bir yerde himaye ve yardım, sadece hak ve hakikatin ta kendisi olan Allah'a mahsustur. En iyi mükafatı da, en güzel akıbeti de veren O'dur.
1: وَقَيْرٌ

Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver. Dünya hayatının durumu şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur. Rüzgarın savurduğu çer çöp haline gelir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Mal, mülk, çoluk, çocuk, bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Ama baki kalacak yararlı işler ise Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır.

Gün gelir, dağları yürütürüz. Yerin dümdüz hale geldiğini görürsün. İşte bütün insanları mahşer meydanına topladık. Eksik bıraktığımız bir tek kişi bile kalmadı.

Hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olundular. Ve şöyle nida edildi onlara. İlkin sizi nasıl yarattıksa, aynen o şekilde bize döndünüz. Siz ise böyle bir buluşma belirlemediğimizi iddia ederdiniz değil mi?''

İşte herkesin hesap defteri önüne konuldu. Mücrimlerin defterdeki kayıtlardan korktuklarını ve şöyle dediklerini görürsün. Eyvah bize! Bu deftere de ne oluyor? Ne küçük komuş ne büyük, yazılmadık şey bırakmamış. Böylece yaptıkları her şeyi yanlarında buldular. Şu kesin ki Rabbin kimseye zulmetmez.

Hani bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin deyince onlar da derhal secdeye kapanmışlardı. Ne var ki iblis eğilmemişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Ey Adem'in evlatları! Onlar size düşman oldukları halde siz kalkıp benden ayrı olarak onu ve onun evlatlarını mı dost ediniyorsunuz? Zalimler için ne fena bir bedel, ne zararlı bir takas!

Ben onları göklerin ve yerin yaratılışına tanık etmediğim gibi, kendi yaratılışlarına da şahit kılmadım. Ben sapık ve saptıran kimseleri hiçbir zaman yanıma yaklaştırmam, yardımcı edinmem.

O gün Allah müşriklere der ki, haydi bakalım, ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz putları çağırın gelsinler. İşte çağırdılar ama onlar kendilerine cevap vermediler. Biz aralarına bir uçurum koyduk.

0: Suçlular ateşi gördüler. Orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Etrafı yokladılar. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamadılar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misal ve öğüdü farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları anlamadı. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan insandır.

O insanları kendilerine peygamber geldiği halde inanmaktan ve Rablerinden af dilemekten alıkoyan şey, sırf Allah'ın düsturu uyarınca evvelki ümmetlerin başına gelen azabın kendilerinin de başlarına gelmesini yahut ahiret azabının gözlerinin önüne konulmasını beklemeleridir.

0: يدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Halbuki biz rasulleri azap getirmeleri için değil, sadece iman edenleri Allah'ın rahmetiyle müjdelemeleri, inkar edenleri ise bekleyen tehlikeleri haber verip uyarmaları için göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla kaydırmak için mücadele ederler. Onlar bütün ayetlerimizi, bütün uyarmalarımızı hep alay konusu yaparlar.

0: Rabbinin ayetleriyle öğüt verildiği halde onlara sırtını dönen ve elleriyle işlediği suçlarını unutan kimseden daha zalim kim olabilir? Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık onlar ebediyen hidayete gelemezler.
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

0: Senin mağfireti bol Rabbin merhametlidir. Eğer işledikleri suçları sebebiyle onları cezalandıracak olsaydı, azabı onlara hemen gönderirdi. Fakat onlar için belirlenmiş bir süre vardır ki, o vade geldiğinde Allah'ın cezasından kaçıp sığınacak hiçbir yer bulamazlar.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا
0: İşte o şehirlerin harabeleri. Oraların ahalileri zulümlerinde ısrar edince onları imha ettik. Onların helakleri için de bir vade tayin ettik.

0: Bir vakit Musa, genç yardımcısına, "Durup dinlenmeyeceğim," demişti. "Ta ki iki denizin birleştiği yere varacağım. Varamazsam senelerce yürümeye devam edeceğim."
1: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا
0: Onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unutmuş bulundular. Balık sıyrılıp denizde bir yol tutmuştu bile.

Buluşma yerinin farkına varmaksızın geçip gidince, Musa yardımcısına, "Getir artık kahvaltımızı," dedi. "Gerçekten bu seyahatimizde epey yorgun düştük."

0: Gördün mü? Dedi. O kayanın yanında mola verdiğimizde ben balığı unutmuşum. Muhakkak ki onu sana söylememi unutturan da şeytandan başkası değildir. Doğrusu balık çok acayip bir şekilde canlanarak denizde yolunu tutup gittiydi.
1: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا
0: Musa, işte gözleyip durduğumuzda bu idi ya, dedi. Derhal izlerini takip ederek gerisin geri dönüp kayanın yanına vardılar.

0: Orada bizim seçkin kullarımızdan öyle bir has kulumuzu buldular ki, biz ona lütfedip nezdimizden Rabbani bir ilim öğretmiştik.
1: قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
0: Üstadım, dedi Musa, sana öğretilen bu ilimden bana da bir şeyler öğretmen için sana tabi olabilir miyim?

doğrusu dedi, sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki?

0: İnşallah dedi Musa, beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir emrine karşı koymayacağım.
1: قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: O halde dedi, bana tabi olduğuna göre hangi konuda olursa olsun, ben onun hakkında sana söz açmadıkça asla bana soru sormayacaksın.

0: Bunun üzerine kalkıp gittiler. Nihayet bir gemiye rastlayıp ona bindiler ve o zat gemiyi deldi. Musa duramayıp, "Ne yaptın öyle?" dedi. "İçindeki yolcuları denizde boğmak için mi yaptın bunu? Vallahi çok müthiş bir iş yaptın."
1: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
0: Hızır, sen benimle beraberliğe katlanamazsın dememiş miydim? İşte sen de gördün, dedi.
1: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
0: Ne olur, dedi Musa. Lütfen unutarak söylediğim bu sözden ötürü beni azarlama. Bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma.
1: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ

0: Yine yola koyuldular. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar ve Hızır onu öldürdü. Musa atılıp, ne yaptın dedi. Masum ve günahsız bir canı, kısas hükmüyle bir can karşılığında olmaksızın mı öldürdün? Doğrusu görünmemiş derecede fena bir iş yaptın.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperenk Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020. Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212-659-8490.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-4454
16: Aksa Akustik
1: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbni Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasas Suresi. Kullu şeyin halikun illa veçhe ayetinde geçen veç kelimesi mülk anlamına gelir. İlla edatı ile Allah'ın veçinin yani yüzünün kastedildiği de söylenmiştir. Mücahit de şöyle demiştir. Fe'amiyet aleyhimul enbiya'u ayetinde geçen el-enbiya haberler kelimesi deliller anlamında kullanılmıştır. Birinci bab. Resulüm, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir. El-Kasas 56. ayetin tefsiri. Said İbnil Museyyep'ten babasının şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ebu Talib'in ölümü yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi. Etrafında Ebu Cehil'i ve Abdullah İbni Ebi Umeyye İbnül Mughire'nin bulunduğunu gördü. Sonra ey amcacığım, bir tek La ilahe illallah cümlesini söyle, onunla Allah katında seni savunayım dedi. Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebi Umeyye hemen ona Abdülmuttalib'in dininden vaz mı geçiyorsun diye sordular. Hazreti Peygamber ona kelime-i tevhidi söylemesini teklif etmeye devam etti. Onlar da aynı cümleyi tekrarlamayı sürdürdüler. Nihayet Ebu Talip onlara son olarak Abdülmuttalib'in dini üzere olduğunu söyledi ve kelime-i tevhidi söylemeye yanaşmadı. Hazreti Peygamber, yasaklanmadığım sürece senin bağışlanmanı dileyeceğim buyurdu. Bunun üzerine Allah-u Teala, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara ayetini indirdim. Yine Ebu Talip hakkında ayet indirip Hazreti Peygamber'e şöyle buyurdum. Resulüm, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir. İbni Abbas şöyle demiştir. Ulil kuvve ifadesi Karun'un anahtarlarını güçlü kuvvetli bir grup erkeğin kaldıramayacağı anlamını ifade eder.

Nahnu naqussu aleyke ahsanel qasas. Sana en güzel kıssaları anlatıyoruz. An cunubin, uzaktan anlamına gelir. Bunun gibi an canibi ve anicitinab ibareleri de aynı anlamı ifade eder. Betaşe fiilinin muzarisi yebtişu ve yebtuşu şeklinde gelir. Ye'temiruna, görüş alışverişinde bulunuyorlar demektir. El-udvan, el-ada ve et-taaddi aynı anlama gelir. Anese, gördü demektir. El-cizve, yalımı olmayan kalın odun parçası. Eş-şihab ise yalımlı ateştir. Yılanlar çeşit çeşittir. Kimi el-cannu, kimi el-efa'i, kimi de el-esavittir. Rid'en, yardımcı anlamına gelir. İbni Abbas ayeti yusaddikuni şeklinde okumuştur. Başka bir müfessir ise şöyle demişti: Senneşuttu, sana yardım edeceğim demektir. Bir şeyi desteklersen onun için pazu yaparsın. Makbuhin, helak edilmişler anlamına gelir. Vassalna, açıkladık, tamamladık demektir. Yucube, celp edilir. Batirat, şımardı anlamına gelir. Fi ummiha rasule ifadesinde geçen kelimesi şöyle izah edilir: Şehirlerin anası Mekke ve çevresidir. Tukinnu, gizler anlamına gelir. Eknentu şey'e cümlesi o şeyi gizledim demektir. Kenentuhu ise hem onu gizledim hem de onu açığa çıkardım anlamına gelir. Veyke ennallah ifadesi ise elem tera ennallaha ifadesi gibidir. Yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir ifadesi Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğinkini ise daraltır anlamına gelir. Açıklama: Rivayet alimleri bu ayetin, yani El-Kasas 56. ayetin Ebu Talip hakkında indiği konusunda ihtilaf etmemiştir. Ancak ehbebtu fiilinin mutaallakı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir görüşe göre bu fiilin mutaallakı hidayettir. Diğer bir görüşe göre ise Hazreti Peygamber'e yakınlığından dolayı bizzat Ebu Talib'in kendisidir. Kirmani şöyle demiştir: Ebu Talib'in ölümü yaklaşınca ifadesi ile ölümün belirtilerinin ortaya çıktığı kastedilmiştir. Şayet gerçekten ölüm anı olsaydı, Ebu Talip hakikati anlayacağı ve iman etse bile imanın kendisine bir yara sağlamayacağı merhaleye gelmiş olurdu. Onunla etrafında bulunanlar arasında geçen konuşmalar da ilk görüşün doğruluğunu göstermektedir. Muhtemelen Ebu Talip hakikatleri anlayacağı merhaleye de gelmiştir. Hazreti Peygamber o merhalede bile olsa tevhidi kabul ettiği zaman sadece onun için imanın fayda vereceğini ve onun yanında yer almasından dolayı kendisine şefaat edilebileceğini ummuş olabilir. Bundan dolayı da onunla Allah katında seni savunayım ve senin için şefaatçi olayım buyurmuştur. Bu konunun açıklaması ileride gelecektir. Ebu Talib'in özel bir konumunun bulunduğunu şu hadis desteklemektedir. Ebu Talip tevhidi kabul etmekten kaçınıp o Abdülmuttalib'in dini üzeredir demiş ve öylece ölmüştü. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için şefaat etmekten vazgeçmemiştir. Aksine ona şefaat etmiş, bunun neticesinde diğerlerine göre azabı hafiflemiştir. Bu ona tanınan ayrıcalıklardan biridir. Bu konuda siyer ravilerinden birçok haber anlatılmaktadır. Muhtemelen hadisin ravilerinden Müseyyep bu olaya şahit olmuştur. Çünkü burada bahsi geçen kimseler Mahsum oğullarındandır. Müseyyep de bu kabiledendir. Bu üç kişi o gün kafir idi. İçlerinden Ebu Cehil kafir olarak öldü, diğer ikisi ise Müslüman oldu. Ala milleti Abdülmuttalib ifadesi mahsuf olan bir haberin müptedasıdır. Takdiri ise şu şekildedir: Huve ala milleti Abdülmuttalib. Hadis Ma'mer rivayetinde şu şekilde geçmektedir.

0: geçmektedir. Ebu Talip burada o zamiri ile kendisini kastetmiştir. Belki de o ene, yani ben demiştir. Ravi onun bu sözünü çirkin gördüğü için nakletmekten sakınıp değiştirmiş olabilir. Bu tür değişiklikler güzel tasarruflar kabilindendir. Ebu Hazim'in Ebu Hureyre'den aktardığı ve Müslim, Tirmizi ve Taberi'den geçen rivayete göre ise Ebu Talip şöyle demiştir. Eğer Kureyşliler ölüm korkusu onun böyle söylemesine neden oldu diyerek beni ayıplayacak olmasalardı kelime-i tevhidi söyler seni mutlu ederdim. Ezzeyn İbnül Müneyyir şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in Ebu Talip için bağışlanma dilemesinden maksat genel olarak bağışlanmasını ve şirk suçundan dolayı sorumlu tutulmamasını istemek değildir. Doğrusu bununla başka bir hadiste açıklandığı gibi azabın hafifletilmesi kastedilmiştir. Kanaatime göre bu sözler onun büyük gafletinin sonucudur. Çünkü Hazreti Peygamber'in azabının hafifletilmesi için Ebu Talib'e yapacağı şefaat reddedilmemiş, böyle bir şefaat talebinde bulunması da yasaklanmamıştır. Şu kadar var ki onun genel bir bağışlamaya tabi tutulmasını istemesi yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber'in Hazreti İbrahim'e tabi olarak böyle bir bağışlama talebinde bulunması normaldir. Ancak bu tür taleplerde bulunmak ileride açıklanacağı gibi nesh edilmiştir. Bu hadisten anlaşıldığına göre son nefesini La ilahe illallah diyerek veren kimse her ne kadar hiçbir surette salih amel işlemese de Müslüman olarak kabul edilir ve Müslümanlarla aynı muameleye tabi tutulur. Sözleri kalbindeki düşüncelerle uyuşuyor ve hayattan ümidini kesme aşamasına gelmemiş, kendisine söyleneni anlayacak ve bunlara cevap verecek konumda ise kişinin ettiği iman Allah katında kendisine fayda verir. Eğer kişi hayattan ümidini kesmiş, kendisine söylenenleri anlayamıyor ve bunlara cevap veremiyorsa, içinde bulunduğu zamana muayene, yani hakikatlerin ayan beyan ortaya çıkma vakti denir. Nitekim şu ayet-i kerimede buna işaret edilmiştir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca, ben şimdi tevbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Batirat kelimesinin şımardı şeklinde tefsir edilmesi Ebu Ubeyde'ye aittir. O bu kelimeyi şu şekilde izah etmiştir. Batirat şımardı, azdı, taşkınlık yaptı gibi anlamlara gelir. Ayetin anlamı batirat fi maişetihe, geçimi konusunda şımarıp azan ve taşkınlık yapan şeklindedir. Buradaki maişe kelimesi harfi cerin düşürülmesi ile mansup olmuştur. Ferra ise şöyle demiştir. Ayetin anlamı şu şekildedir. Yaşam standartlarının şımarttığı. Veyke ennallah ifadesi elem tera ennallâhe ifadesi gibidir. Yebsutur rizka limen yeşâ'u ve yakdir ifadesi Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğininkini ise daraltır yorumu Ebu Ubeyde'ye aittir. O şöyle demiştir. Veyke ennallah ifadesi görmedin mi Allah anlamına gelir. Abdurrazzak İbni Hemmam Ma'mer kanalıyla Katade'nin Veyke ennallah ayetini şöyle açıkladığını nakletmiştir. Bilmiyor mu Allah? Bab 2. Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan El-Kasas 85. ayetin tefsiri. İkrime İbni Abbas'ın لَرَادُّكَ اِلَى مَعَاد ayetinde geçen مَعَاد yani dönülecek yer kelimesini Mekke olarak izah ettiğini nakletmiştir. Ankebut Suresi. Mücahit كَانُوا مُسْتَبْصِر۪ينَ oysa bakıp görülebilecekleri durumdaydılar ayetini yorumlarken Ad ve Semud kavminin sapkın olduklarını ifade etmiştir. Başka bir müfessir ise El-Hayavan ile El-Hayyu kelimeleri aynı anlama gelir demiştir. Yine ona göre Fele ya'lemenne Allah, elbette Allah bunu bilir manasındadır. Fakat bu ifade le yemizallahul habise, Allah'ın murdarı temizden ayıklaması için ayetinde olduğu gibi ayırt etmek anlamına gelir. Eskalen ma'a eskalihim, günahlarıyla birlikte nice günahları da yüklenecekler manasına gelir. Açıklama. Mücahit, kânû mustabsirîne, oysa bakıp görebilecekleri durumdaydılar ayetini yorumlarken, Ad ve Semud kavminin sapkın olduklarını ifade etmiştir. İbni Ebi Hatim bu rivayeti, Şibn İbni Abbad ve İbni Ebi Necih kanalıyla ve muttasıl bir senetle Mücahid'den nakletmiştir. Abdurrezzak İbni Hemmam ise Ma'mer İbni Raşid kanalıyla Katade'den bu ayet hakkında şu yorumu nakletmiştir. Sapkınlıkları onların hoşuna gidiyordu. İbni Ebi Hatim başka bir senetle Katade'den bu ayet hakkında şu yorumu nakletmiştir. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. Yani sapıklık içinde olduklarını görebilecek durumdaydılar. Ne var ki sapıklık onların hoşuna gidiyordu. Başka bir müfessir ise el hayvan ile el hay kelimeleri aynı anlama gelir demiştir. Taberi İbni Ebi Necih kanalıyla Mücahid'in ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl yaşam odur ayeti hakkında ahiret hayatında ölüm yoktur dediğini nakletmiştir. Ebu Ubeyde فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ayetinde geçen bilme fiilini ayırt etmek olarak tefsir etmiştir. Çünkü Allahu Teala ezelden beri onları bilmektedir. اَثْقَالًا مَعَ اَثْقَالِهِمْ ifadesinin günahlarıyla birlikte nice günahları da yüklenecekler şeklinde izah edilmesi Ebu Ubeyde'ye aittir. Abdurrezzak İbni Hemmam, Ma'mer İbni Raşid kanalıyla Katade'den bu ayetin tefsiri hakkında şunları nakletmiştir. Kendi yüklerini taşıyacaklar, kendi günahlarını yüklenecekler anlamına gelir. Kendi yükleri ile birlikte nice yükleri ifadesi ise saptırdıkları kimselerin veballerini yüklenecekler anlamına gelir. Rum Suresi فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ ifadesi daha iyisini elde etmek için malını verenler bundan dolayı herhangi bir ecir kazanamazlar anlamına gelir. Mücahit aşağıdaki kelimeleri şu şekilde izah etmiştir. Yuhberun, nimet verilmişler. Yemhedun, hazırlamış olurlar. Elvadku, yağmur anlamına gelir. İbni Abbas şöyle demiştir. Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde ayeti Allahu Teala ile müşriklerin ilahları hakkında nazil olmuştur. Bu ayet insanların birbirlerine varis oldukları gibi mülkiyetleri altında bulunanların da kendilerine varis olmalarından çekindiklerini ifade eder. Yassabdaun ifadesi bölük bölük ayrılmak anlamına gelir. Nitekim Fasta' ayeti de bunu destekler. Başka bir müfessir ise du'fun ile da'fun kelimelerinin aynı anlamı ifade eden farklı lehçeler olduğunu ifade etmiştir. Mücahit de es-su'a kelimesini kötülük etmek ve kötülük edenlere ceza vermek şeklinde tefsir etmiştir. Mesruk'tan rivayet edildiğine göre o şöyle söylemiştir. Adamın biri Kinde'de konuşurken kıyametin kopacağı gün bir duman çıkacak ve münafıkların duyma ve görme duyularını işlevsiz hale getirecek. Müminleri ise nezleye tutulmuş hale dönüştürecek dedi. Bu sözler yüzünden korkuya kapıldık. Hemen İbni Mesud'un yanına gittim. O esnada arkasına yaslanmış rahatça oturuyordu. Duyduklarımı ona anlatınca birden sinirlendi ve ciddi bir biçimde oturdu. Sonra şöyle dedi. Kim biliyorsa konuşsun, kim de bilmiyorsa en iyi Allah bilir desin. Çünkü kişinin bilmediği bir konuda ben bilmiyorum demesi ilimdir. Allah-u Teala da peygamberine şöyle buyurmuştur: Resulüm, de ki, buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğundan daha başka görünenlerden de değilim. Kureyş kabilesi İslam dinini kabul etmekte ağırdan almıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onlara şu şekilde beddua etmişti: Ey ulu Allah'ım, onlara karşı Yusuf peygamber döneminde verdiğin 7 kıtlık yılı gibi 7 yıl kıtlık vererek bana yardım et. Bu bedduanın ardından kıtlık başladı. Bazı müşrikler kıtlıkta helak oldu, bazıları ölü eti ve kemik yemek zorunda kaldı. İnsanlar gökyüzü ile yeryüzü arasında dumana benzer bir karaltı görmeye başladılar. Bunun üzerine Ebu Sufyan Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Muhammed, sen akrabalık bağlarını gözetmemizi emretmek üzere bize geldin. Ama senin kavmin helak oldu," dedi. Sonra İbni Mesud, "Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle," şeklinde başlayıp, "Ama siz yine eski halinize döneceksiniz," kısmına kadar olan ayetleri okudu. Daha sonra şöyle dedi: "Hiç ahiret azabı gelip çatınca onlardan kaldırılır da onlar inkârlarına tekrar dönerler mi?" Burada kastedilen şudur: "Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, yani Bedir Savaşı'nın olacağı gün intikamımızı alırız. Ey inkârcılar, size Resul'ün bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. Onun için azap yakınızı bırakmayacak. Yani Bedir Savaşı'nın olacağı gün azaptan kurtulamayacaksınız." Açıklamalar: Elif Lam Mim. Rumlar yenilgiye uğradı. Bununla ilgili açıklama daha önce geçmişti. Fela yarbu ifadesinin daha iyisini elde etmek için malını verenler, bundan dolayı herhangi bir ecir kazanamazlar şeklindeki izahını Taberi senetli olarak İbni Ebi Necih kanalıyla Mücahit'ten şu şekilde nakletmiştir: "İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir riba Allah katında artmaz. Bu tür insanlar mallarını verip ondan daha hayırlısına kavuşmak isterler." Abdurrezzak İbni Hammam da Abdülaziz İbni Ebi Ruvat kanalıyla Dahhak'ın bu ayet hakkında şöyle dediğini nakletmiştir: "Bu ayette bahsi geçen riba, daha iyisini almak için bir şeyin hediye edilmesi şeklinde gerçekleşen helal ribadır. Bundan ne günah vardır ne de sevap." Şabi'nin bu ayeti şu şekilde yorumladığı nakledilmiştir: "Biri başka birine hizmet için onun yanından ayrılmaz. Onunla birlikte yolculuğa çıkar. Yaptığı ticari seferlerde elde ettiği kârdan ona da bir pay verir. Bütün bu yaptıklarıyla onun yardımına mazhar olmayı umardı. Allah rızasını gözetmezdi. İşte buradaki ribadan maksat budur." İbni Abbas şöyle demiştir: "Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde" ayeti Allah-u Teala ile müşriklerin ilahları hakkında nazil olmuştur. Bu ayet insanların birbirlerine varis oldukları gibi mülkiyetleri altında bulunanların da kendilerine varis olmalarından çekindiklerini ifade ederler. İbni Ebi Hatim, Said kanalıyla Katade'den şunları nakletmiştir: "Bu ayette anlatılanlar, müşriklerin Allah-u Teala'nın yarattığı herhangi bir şeyi ona denk tutmaları hususunda getirdiği bir misalden ibarettir. Bu ayette şöyle denmek istenmiştir: Sizden biri kölesiyle yatağını ve karısını paylaşmak ister mi? Elbette istemez. İşte bunun gibi Allah-u Teala da yarattıklarından herhangi birinin kendisine eş tutulmasına asla razı olmaz." Yassadda'un ifadesi bölük bölük ayrılmak manasına gelir. Nitekim fasta' ayeti de bunu destekler. Burada geçen fasta' kelimesi Allah'a yapacağın davet ile hakkı batıldan ayırt et, onları birbirinden ayır anlamına gelir. Kişinin neyi bilip neyi bilmediğini bilmesi bir tür ilimdir. İbni Mesud'un bu sözü Bilmiyorum demek ilimin yarısıdır atasözüyle uyum halindedir. Çünkü kişinin bilmediği konularda konuşmaya kalkışması bir tür tekellüftür. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. Er-Rum 30. ayetin tefsiri. Allah'ın yaratışı demek, Allah'ın dini, öncekilerin yaratılışı demek ise öncekilerin dini demektir. Fıtrat da İslam manasına gelir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğan her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra annesi babası tarafından Yahudi veya Hristiyan veyahut da Mecusi yapılır. Her çocuğun fıtrat üzere doğması hayvanların hayvan olarak bütün organları tas tamam doğmasına benzer. Hiç onların organlarında bir eksiklik görebilir misiniz? Daha sonra Allah Resulü şu ayeti okudu. Resulüm, sen yeryüzünü Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. İşte dosdoğru din de budur. İmam Buhari burada Ebu Hureyre'den rivayet edilen fıtrat hadisini zikretti. Bu hadisin senet ve metni şerhi ile birlikte müşriklerin çocuklarının durumu hakkında ileri sürülen görüşler başlığı altında Kitabul Cenaiz'de geçmişti. Lukman Suresi 1. Bab. Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Lukman 13. ayetin tefsiri. Abdullah İbni Mesud'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır, onlar doğru yolu bulanlardır. Ayetinin nazil olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Hangimiz imanına zulüm bulaştırmıyor ki dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu zannettiğiniz gibi değildir. Lukman'ın oğluna Allah'a ortak koşma, doğrusu şirk büyük bir zulümdür şeklinde yaptığı nasihati hiç işitmediniz mi? Açıklama. İmam Buhari İbni Mesud'dan nakledilen bu hadisi İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar ayetinin tefsirinde zikretmişti. Bu hadisin geniş açıklaması Kitabul İman'da geçmişti. İkinci bab. Kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah katındadır. Lukman 34. ayetin tefsiri. Ebu Hurayra'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber insanların arasında iken bir adam çıka geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın elçisi, iman nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "İman Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe ve son dirilişe iman etmendir." şeklinde cevap verdi. Bu defa "Ey Allah'ın elçisi, İslam nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "İslam, Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmaman, namaz kılman, farz olan zekatı vermen ve Ramazan orucunu tutmandır." şeklinde cevap verdi. Bu kez "Ey Allah'ın elçisi, ihsan nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da elbette o seni görüyor" şeklinde cevap verdi. Adam son olarak "Ey Allah'ın elçisi, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Hazreti Peygamber de şöyle cevap verdi. Bu konuda soru sorulan soru sorandan daha bilgili değildir. Ancak sana kıyametin alametlerinden bahsedebilirim. Bir kadın efendisini doğurursa bu kıyamet alametlerindendir. Yalın ayaklı, baldırı çıplak kimseler insanları yönetmeye başlarsa bu da kıyamet alametidir. Kıyametin ne zaman kopacağı konusu Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilmediği konular arasındadır. Kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Sonra adam Hazreti Peygamber'in yanından ayrıldı. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adamı bana getirin dedi. Ashab-ı kiram onu geri getirmek için aramaya koyuldular fakat kimse ondan bir ize rastlayamadı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O Cebrail'di. İnsanlara dinlerini öğretmek için gelmişti. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaybın anahtarları beştir buyurdu. Sonra şu ayeti okudu. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. Açıklama. İmam Buhari burada Cebrail'in iman, İslam ve benzeri konularda sorduğu sorulara ilişkin Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadise yer verdi. Bu hadiste Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği 5 konu da geçmektedir. Bu hadisin ayrıntılı açıklaması Kitabul İman bölümünde geçmişti. Secde Suresi. Mücahid şöyle demiştir. Mehin zayıf anlamına gelir ve erkeğin nutfesi için kullanılmıştır. Dalelna kelimesi ise yok olduk anlamına gelir. İbni Abbas ise şu kelimeleri şöyle tefsir etmiştir. El-Curuz, aldığı yağışlar hiç işe yaramayan toprak. Yehdi kelimesi ise açıklar anlamına gelir. Açıklama. Yukarıdaki rivayet İbni Ebi Necih ve ismi belirtilmemiş bir ravi kanalıyla İbni Abbas'tan nakledilmiştir. Bu ziyade İbrahim tarafından yapılmıştır. Mücahid el-Curuz kelimesi ile Ebyen topraklarının kastedildiğini söylemiştir. Harbi onun bu görüşüne itiraz ederek şöyle demiştir. Ebyen Yemen'de meşhur bir şehrin adıdır. Muhtemelen Mücahid bu sözüyle Ebyen'de herhangi bir bitkinin bitmediği bir dönemi kastetmiştir. Ebu Ubeyde de bu kelimeyi şöyle izah etmiştir. El-Curuz hiç yağmur almayan sert toprağa denir. Birinci bab. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Es-Secde 17. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allahu Teala şöyle buyurdu. Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve herhangi bir insanın aklına gelmeyen mükafatlar hazırladım. Ebu Hureyre bu hadisi naklettikten sonra dileyenler onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez ayetini okusun demiştir. Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allahu Teala şöyle buyurdu. Salih kullarım için size haber verilenlerin dışında hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve herhangi bir insanın aklına gelmeyen nice mükafatlar hazırladım. Sonra Ebu Hureyre, yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez ayetini okudu. Açıklama. Allahu Teala'nın neden salih kullarım için size haber verilenlerin dışında hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve herhangi bir insanın aklına gelmeyen nice mükafatlar hazırladım buyruğu başka bir hadiste şu şekilde izah edilmiştir. Hazreti Musa Rabbine cennet ehlinden kimin derecesinin daha yüksek olduğunu sormuş. Allahu Teala da şöyle cevap vermiştir. Onlara yapılacak iyilikleri bizzat kendi elimle hazırladım ve üzerini mühürledim. Hiçbir göz onları görmemiştir. Hiçbir kulak onları işitmemiştir. Herhangi bir kimsenin de bunlar aklına gelmemiştir. Bu hadisi İmam-ı Müslim rivayet etmiştir. Tirmizi de Şabi kanalıyla bu rivayeti nakletmiştir. Muhire İbni Şube minberde iken merfu olarak şu hadisi zikretti. Hazreti Musa Rabbine sordu. Tirmizi yukarıdaki hadisi bu şekilde aynen vermiştir. Onun zikrettiği hadisin sonunda şöyle bir ilave de mevcuttur. Bu hadisi şu ayeti kerime doğrular. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Hadisin herhangi bir insanın aklına gelmeyen ifadesi İbn-i Mesud'un naklettiği hadiste şu ziyade ile yer almıştır. O mükafatları ne yakın bir melek ne de bir peygamber bilebilir. Bu hadisi İbn Ebi Hatim nakletmiştir. Bu hadis burada herhangi bir insanın aklına gelmeyen denmiştir. Çünkü bu mükafatlar meleklerin aklına gelir şeklinde ileri sürülen görüşü çürütür. En güzeli bu ayetteki nefiyi umumi üzere bırakmaktır. Bu şekilde olması hadisi nefisler üzerinde daha da etkili kılar. Hattabi şöyle demiştir. Sanki burada şöyle denmek istenmiştir. Size haber verilenleri boş verin. Zira onlar sizin için biriktirdiklerimin yanında önemsiz kalırlar. Bu yorum hadiste geçen bel kelimesinin min harfi cerri olmadan yapılan açıklamasına uygundur. Eğer kendisinden önce min gelirse bir görüşe göre keyf yani nasıl, diğer bir görüşe göre ise ecel yani evet anlamına gelir. Dışında anlamına gelen gayr ve sive ile aynı manaya geldiği de söylenmiştir. Şöyle dursun manasına gelen fadl kelimesi yerine kullanıldığı da ileri sürülmüştür. Kanaatime göre bu konuda zikredilen hadisin akışına bakınca bu yorumlar içinde en isabetlisi dışında anlamına gelen gayr ve sive ile bel kelimesini açıklamaktır. Düşünen insanlar için bu yorumun isabetli olduğu gayet açıktır. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Ahzab suresi. Mücahid sayasıyhim kelimesi kalelerinden anlamına gelir demiştir. Birinci bab. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. El-Ahzab 6. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ne kadar mümin varsa hepsine dünya ve ahirette en yakın insan benim. İsterseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. O halde kim geride miras olarak bir mal bırakırsa, asabesi kimlerse o malı onlar paylaşsın. Kim de geride bir borç veya bakıma muhtaç kimseler bırakırsa onlar bana gelsin. Zira onların koruyucusu benim. Açıklama. Ma'rufe kelimesi ise Allah'ın kitabına uygun anlamına gelir şeklindeki açıklama sadece Nesefi tarafından yapılmıştır. Abdurrezzak İbni Hemmam, Ma'mer ve Katade kanalıyla İbni Cüreyç'ten onun şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesna ayetinin yorumunu Ata'ya sordum. O da şöyle cevap verdi. Burada Müslüman olan birinin akrabalık bağı olan kafir birine sıla-i rahim için malından vermesi kastedilmiştir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetinin yorumu hakkında İmam-ı Bukhari, Ebu Hureyre'den nakledilen bütün müminlere dünya ve ahirette en yakın insan benim hadisini nakletti. Kitab-ül Feraiz konusunda bu hadisin açıklaması yapılacaktır.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamlar.

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: İkinci bab. Onları evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah katında en doğrusu budur. El-Ahzab 5. ayetin tefsiri. Abdullah İbni Ömer'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Zeyd İbni Harise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi idi. Bu yüzden onu sadece Zeyd İbni Muhammed diye çağırırdık. Bu durum, onları evlatlık edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Ayeti nazil oluncaya kadar devam etti. Üçüncü bab. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolla canını vermiştir, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmediler. El-Ahzab 23. ayetin tefsiri. Nehbehu sözünü, ektaruha onun etrafı, el-fitnete le-etevhe fitne çıkarırlar anlamına gelir. Enes İbni Malik'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Müminler içinde Allah'a verdiği sözde duran nice erler vardır ayetinin Enes İbni Nadr hakkında nazil olduğunu biliyoruz. Zeyd İbni Sabit'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Musaf'ı çoğaltınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok sık okuduğunu işittiğim El-Ahzab suresinden bir ayeti Ensardan Huzeyme'nin dışında hiç kimsenin yanında bulamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk tutmuştu. Bahsi geçen ayet şuydu. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Ebu Ubeyde bu ayetin yani El-Ahzab 23. ayetin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Nehbehu kelimesi adak anlamına gelir. Buna göre ayet kimileri adağını yerine getirmiştir manasını taşır. Ayrıca bu kelime can tehlikesi ve tehlike manalarına da gelir. Başka bir müfessir ise şöyle demiştir. Nehb kelimesi asıl itibariyle adak anlamına gelir. Ancak daha sonraları her şeyin sonu hakkında kullanılmaya başlanmıştır. Abdurrezzak İbni Hemmam, Ma'mer kanalıyla Hasan-ı Basri'nin Kadda Nehbehu ayetini imanına ve ahdine vefa gösterip canını verenler şeklinde tefsir ettiğini rivayet etmiştir. Bu yorum diğer müfessirlerin yorumlarına aykırıdır. Hatta Hazreti Aişe'den buna aykırı olarak şu rivayet nakledilmiştir. Talha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ente ya Talhata mimmen qada nahbe. Sen ey Talha ahdini yerine getirenlerdensin." buyurdu. Bu rivayeti İbn Mace ve Hakim tahriç etmiştir. Ancak Hazreti Aişe'den nakledilen hadisi mecaz ile izah edebiliriz. Buna göre geçmiş zaman kipinde olan qada fiili geniş zaman kipinde olan yakdı fiili manasına kullanılmıştır. İbni Ebi Hatim'in tefsirinde Ammar İbni Yasir, Yahya İbni Selam'ın tefsirinde de Hamza ve arkadaşları ahde vefa gösterenler arasında sayılmıştır. Nitekim daha önce Enes İbni Nadr'ın olayı anlatılırken Enes İbni Malik'in onun hakkında söyledikleri aktarılmıştı. Enes İbni Nadr da bu grup içinde yer alır. Hakimin Ebu Hureyre'den naklettiği hadise göre Mus'ab İbni Umeyr de bu gruba dahildir. El-fitnete le-etevhe fitne çıkarırlar anlamına gelir. İmam Bukhari kelime açıklamasını yaptıktan sonra daha önce Kitabul Cihad bölümünün başlarında ayrıntılı biçimde açıkladığımız Enes İbni Nadr olayıyla ilgili olarak Enes İbni Malik'in sözünü nakletti. Hazreti Peygamber'in çok sık okuduğunu işittiğim El-Ahzab suresinden bir ayeti Ensardan Huzeyme'nin dışında hiç kimsenin yanında bulamadım. Bu rivayet Zeyd'in Kur'an'ı toplarken sadece kendi bilgisine güvenmediğini, sadece kendi ezberi ile yetinmediğini gösterir. Ancak yine de bu konuda problem olabilecek bir husus vardır. Şöyle ki, bu hadisin zahiri Zeyd'in söz konusu ayeti Kur'an'dan kabul ederken sadece Huzeyme ile yetinmediğini gösterir. Halbuki bir sözün Kur'an olduğu ancak tevatür yoluyla sabit olur. Bu itiraza en güzel şu şekilde cevap verilir. Zeyd bu sözü ile bu ayetin yazılı olduğu materyali bulamadığını ifade etmek istemiştir. Yoksa onun ezberlerde de olmadığını kastetmemiştir. Zira hem kendisi hem de başkaları bu ayeti ezbere bilmekteydi. Nitekim Kur'an'ın cem'i bahsinde gelecek hadiste geçen Kur'an'ı deri parçalarından ve hurma dallarından araştırmaya başladım sözü de bunu destekler niteliktedir. Bu hadis Fezailül Kur'an bölümünde ayrıntılı biçimde ele alınacaktır. Ayrıca yine onun Huzeyme hakkındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk tutmuştur sözü de bunu destekler. Rivayette adı geçen Huzeyme, Huzeyme İbni Sabit'tir. Onun şehadetiyle ilgili hadis Ebu Davud ve Nesai tarafından şu şekilde tahriç edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'nin birinden bir at satın aldı. Bedevi'den atın parasını alması için kendisini takip etmesini istedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hızlı, Bedevi ise yavaş yürüyerek yola koyuldu. Yolda bazı insanlar Bedevi'nin önünü kesip atın fiyatı konusunda pazarlığa başladılar. Ancak Hazreti Peygamber'in atı aldığından haberleri yoktu. Bedevi onlar alıcı olunca Hazreti Peygamber'e bu atı alıyor musun yoksa onu satacağım diye seslendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü işitir işitmez ben bunu senden satın almadım mı diye çıkıştı. Bedevi ne münasebet Allah'a yemin ederim ki ben atımı sana satmadım dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tam tersine ben onu senden satın aldım dedi. Bu defa Bedevi o halde bu atı sana sattığıma dair bir şahit getir demeye başladı. Onun yanına gelen Müslümanlar yazıklar olsun sana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç doğrudan başka bir şey söyler mi diyerek tepkilerini gösteriyorlardı. Nihayet Huzeyme İbni Sabit geldi. Bir müddet konuşulanları dinledi. Sonra ben senin bu atı ona sattığına şahidim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona ne ile şahitlik edersin diye sordum. O da seni tasdik ederek diye cevap verdi. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyme'nin şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk saydı. Hatta bir şöyle demiştir. Birçok kimse bu hadisi yanlış yorumlamıştır. Bid'at ehli bazı çevreler bu hadisi kullanarak doğrulukla tanıdıkları kimselerin iddia ettikleri her şeye şahitlik etmelerinin meşru olduğunu ileri sürmüşlerdir. Halbuki Hazreti Peygamber Bedevi'nin aleyhine hüküm verirken kendi bilgisine dayanmıştır. Huzeyme'nin şahitliği onun sözünü destekler mahiyettedir ve tartıştığı kimseye karşı ona destek olma niteliğindedir. Böylece bu olay diğer mahkemelik durumlar açısından bakılınca iki kişinin şahitliği takdirinde olur. Bu olayda kıvrak zekalı olmanın kazandırdığı üstünlük ortaya çıkmıştır. Kıvrak zekaya sahip olmak kişinin derecesini yükseltir. Çünkü burada Huzeyme'nin ileri sürdüğü gerekçe diğer sahabiler tarafından da biliniyordu. Son derece açık olmasına rağmen sadece o kıvrak zekasıyla bunu ileri sürmüş ve bundan dolayı ödüllendirilmişti. Artık bu olaydan sonra Huzeyme kimin lehine veya aleyhine şahitlik ederse bu o kimsenin hakkında yeterli olacaktı. Dördüncü bab. Eşlerine şöyle söyle. Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. El-Ahzab 28. ayetin tefsiri. Ma'mer şöyle demiştir. Et-teberruc kadının güzelliklerini göstermesi anlamına, sünnetullah kavramı ise sünnet haline dönüştürmek manasına gelir. Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e eşlerine dünya ve ahiret arasında seçimde bulunmalarını teklif etmeyi emrettiği sırada Hazreti Peygamber onun yanına gelmiştir. Olayın bundan sonraki kısmını Hazreti Ayşe şöyle anlatır. İlk olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldi. Bana, sana bir şey söyleyeceğim. Acele etmene gerek yok. Hatta anne babanın görüşüne müracaat edebilirsin dedi. Halbuki anne babamın ondan ayrılmama razı olmayacağını çok iyi biliyordu. Sonra sözlerini Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey peygamber, eşlerine söyle diyerek sürdürdü ve iki ayeti de tamamen okudu. Ben de ona, bunun neyini anne babama danışacağım ki? Elbette Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorum dedi. Açıklama. Etteberruç, kadının güzelliklerini göstermesi anlamına gelir. İbni Ebi Hatim, Şeyban kanalıyla bu kelimenin izahı hakkında Katade'nin şöyle dediğini nakletmiştir. Kadınların kırıta kırıta, işve yapa yapa yürüme şekilleri vardır. Evden dışarı çıktıklarında işte bu şekilde yürümeleri yasaklandı. İkrime kanalıyla İbni Abbas'tan şöyle nakledilmiştir. Hazreti Ömer ancak bir cahiliye vardır dedi. İbni Abbas ona, sen bir şeyin ilki varsa arkası da vardır sözünü işitmedin mi diye sordu. Başka bir kanalla İbni Abbas'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Başka bir cahiliye daha olacaktır. Bir başka kanalla ise şöyle söylediği rivayet edilmiştir. İlk cahiliye dönemi 1000 yılı sürdü. Bu dönem Nuh peygamber ile İdris peygamber zamanları arasında yaşanmıştır. Bu rivayetin senedi kuvvetlidir. Beşinci bab. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. El-Ahzab 29. ayetin tefsiri. Katade şöyle demiştir. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın ayetinde geçen Allah'ın ayetlerinden maksat Kur'an-ı Kerim, hikmetten maksat ise sünnettir. Hazreti Ayşe radiyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine tahyirde bulunmakla emredildiği zaman buna ilk önce benimle başladı. Bana, sana bir şey söyleyeceğim, acele etmene gerek yok. Hatta anne babanın görüşüne müracaat edebilirsin dedi. Halbuki anne babamın bana ondan ayrılmamı emretmeyeceğini gayet iyi biliyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha olayı anlatmaya şöyle devam etti. Sonra bana Allah Teala, ey peygamber, eşlerine söyle, eğer dünya ve dünya süsünü istiyorsanız gelin size boşama bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük mükafat hazırlamıştır. Buyuruyor dedi. Ben de dedim ki bunun neyini anneme babama danışacağım ki? Elbette Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorum. Sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Hazreti Peygamber'in diğer hanımları da benim gibi yaptı. Açıklama. Hazreti Peygamber'in eşlerine tahyirde bulunmakla emredildiği zaman neden bu şekilde tahyirde bulunduğu hakkında İmam Müslim Cabir'den şu rivayeti nakletmiştir. Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkmak için izin istemek üzere Ebu Bekir geldi. İnsanların Hazreti Peygamber'in kapısında beklediğini, onlardan hiçbirine içeri girme hususunda izin verilmediğini fark etti. Ancak Hazreti Ebu Bekir'e izin verildi ve o içeri girdi. Daha sonra Hazreti Ömer geldi.

Eşlerini kastederek, gördüğün gibi onlar da benim başımı toplanmış nafaka isterler buyurdu. Bu söz üzerine Ebu Bekir kalkıp Hazreti Ayşe'nin yanına gelir ve onun boynuna vurur. Aynı şekilde Hazreti Ömer de kalkıp Hafsa'nın yanına gider ve onun boynuna vurur. Her ikisi de vururken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den imkanı olmayan bir şey istersiniz ha diyordu. Bu esnada Hazreti Peygamber'in eşleri biz asla onun imkanı dışında bir şey istemiyoruz diye karşılık veriyorlardı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ay ya da 29 gün hanımlarından ayrı kaldı. Daha sonra ey peygamber eşlerine söyle şeklinde başlayıp içinizden güzel davrananlar için büyük mükafat hazırlamıştır şeklinde sona eren ayetler nazil oldu. Bundan sonra İmam-ı Müslim, İmam-ı Buhari'nin bu konuda zikrettiği hadise yakın bir rivayet nakletmiştir. Bu hadis Kitabul Mezalim bölümünde Ukayl kanalıyla geçmiştir. Kitabun Nikah bölümünde ise Şuayb kanalıyla gelecektir. Her iki rivayette de İbni Şihab, Ubeydullah İbni Abdillah İbni Ebi Sevr ve İbni Abbas kanalıyla Hazreti Ömer'den nakledilmiştir. Söz konusu rivayet Hazreti Peygamber'e karşı işbirliği yapan iki hanımı hakkındadır. Uzun olan bu rivayetin sonunda şöyle geçmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü'nün sırrını Hazreti Hafsa'ya ifşa edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara çok kızdığı için bir ay boyunca asla onların yanına gitmeyeceğim dedi. Hatta bu yüzden o Allah tarafından uyarılmıştı. Aradan 29 gün geçince ilk olarak Hazreti Ayşe'nin yanına gitti ve eşleriyle konuşmaya ondan başladı. Bu durum karşısında Hazreti Ayşe ona bir ay boyunca bizim yanımıza gelmemek üzere yemin etmemiş miydin? Bugün daha 29. gün. Her bir günü tek tek saydım dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ay 29 gündür buyurdu. O ay 29 gün çekmişti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki bunun üzerine tahhir ayeti indi. Allah Resulü ilk olarak benim yanıma geldi. Evliliği sürdürmem ya da boşanmam arasında tercihte bulunmam için beni serbest bıraktı ve bana şöyle dedi. Sana bir şey diyeceğim ama karar vermek için acele etme. Maverdi şöyle demiştir. Tahhirin dünya ile ahiret arasında mı yoksa evliliği sürdürmekle boşanmak arasında mı olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Söz konusu tahhirin evliliği sürdürmek ile boşanmak arasında serbest bırakmak olduğu görüşü İmam-ı Şafii'nin görüşüne daha yakındır. Doğrusu olan da budur. Kurtubi de şöyle demiştir. Tahhirin evliliği sürdürmekle boşanmak arasında mı yoksa dünya ile ahiret arasında mı olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Aslında daha doğru olan bu iki görüşü uzlaştırmaktır. Çünkü bunlardan biri diğerinin kaçınılmaz neticesidir. Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber'in hanımları dünyayı tercih edip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerini boşaması ile ahireti tercih edip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nikahı altında kalmaya devam etmek arasında serbest bırakılmışlardır. Bu yorum ayetin siyakının bir gereğidir. Benim düşünceme göre bu iki görüşün açıklaması Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine boşama yetkisinin bırakılıp bırakılmamasıyla da alakalıdır. Bundan dolayı Ahmed İbni Hanbel Hazreti Ali radıyallahu anh'ten şu rivayeti nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini sadece dünya ile ahiret arasında bir seçim yapmak üzere serbest bırakmıştır. Acele etmene gerek yok ifadesi şu anlama gelir. Acele etmeyip teenni ile hareket etmenden bir sakınca yok. Hatta anne babana bile danışabilirsin. Hatta anne babanın görüşüne müracaat edebilirsin ifadesi şu anlama gelir. Onlardan bu konu hakkında sana düşüncelerini açıklamalarını iste. Cabir hadisinde de bu ifade hatta anne babanla istişare edebilirsin şeklinde nakledilmiştir. Hadisten çıkan sonuçlar. 1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına karşı son derece

lütufkar ve nazik davranmıştır. Onların kıskanmalarına sebebiyet veren nazlarına ve buna benzer diğer davranışlarına karşı sabır göstermiştir. 2. Hazreti Aişe radıyallahu anhâ'nın fazileti ortaya çıkmıştır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa ondan başlamıştır. İmam Nevevi bu şekilde açıklamıştır. 3. Yaşın küçük olması kişinin bir meseleyi iyice düşünemeyeceği zannını uyandırır. Hazreti Peygamber Hazreti Aişe'ye anne babasına danışmasını emretmişti. Çünkü Hazreti Aişe'nin küçük olduğu için seçeneklerden diğerini seçmesinden endişe etmişti. Zira onun kendisine arız olan diğer seçeneği seçme düşüncesini reddetmesini sağlayacak yetenekten yoksun olması ihtimali vardı. Bu nedenle anne babasıyla istişare etseydi, onlar kendisine tercihlerin birinde bulunan hayrı ve diğerinde bulunan şerri açıklardı. Bunu bildiği için Hazreti Aişe, "Halbuki anne babamın bana ondan ayrılmamı emretmeyeceğini gayet iyi biliyordu," demiştir. 4. Hazreti Aişe'nin büyük bir menkıbesi ortaya çıkmıştır. Ayrıca onun ne kadar kamil bir akla sahip olduğu, genç yaşta olmasına rağmen ne kadar isabetli düşündüğü belli olmuştur. 5. Kıskançlık, doğru düşünebilen ve akıl sahibi olan bir kadının kendisine yakışmayan davranışlar sergilemesine neden olur. Çünkü Hazreti Aişe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisinin yaptıklarını diğer eşlerine anlatmamasını istemişti. Ancak Hazreti Peygamber onun bu şekilde davranmasının kumalarının bulunmasından değil de kadınların fıtratında bulunan kıskançlık ve otorite kurma arzusundan kaynaklandığını öğrenince onun bu talebine olumlu cevap vermedi. Altıncı bab. Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. El-Ahzab 37. ayetin tefsiri. Enes İbni Malik'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun ayeti Zeynep binti Cahş ile Zeyd İbni Harisi hakkında indi. Açıklama. Bu ayetin Zeyd İbni Harise ile Zeynep bin Cahş hakkında nazil olduğu hususunda rivayetler ittifak halindedir. Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun ayeti Zeynep binti Cahş ile Zeyd İbni Harise hakkında indi. Burada İmam Buhari olayın sadece bu kısmını anlatmakla yetindi. Fakat Kitab-ı Tevhid'de başka bir kanalla Hammad İbni Zeyd ve Sabit vasıtasıyla Enes'ten onun şöyle söylediğini nakletmiştir. Zeyd İbni Harise Hazreti Peygamber'e durumunu şikayet için geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allah'tan kork, eşinle evliliğini sürdür" diye öğüt verdi. Enes daha sonra şöyle dedi. Eğer Hazreti Peygamber Kur'an'dan bir ayeti gizleyecek olsaydı kuşkusuz bu ayeti gizlerdim. Hazreti Zeynep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşlerine karşı böbürlenirdi. Bu olayı Ahmet İbni Hanbel şöyle nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd İbni Harise'nin evine geldi. Zeyd onun yanına gelip hanımını ona şikayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Eşinle evliliğini sürdür ve Allah'tan kork" dedi. Bu olay üzerine "Resulüm, hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğini kimseye, eşini yanında tut, Allah'tan kork" diyordun. Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince, "Biz onu sana nikahladık" ayeti nazil oldu. Burada onu lafzı ile Zeynep binti Cahş kastedilmiştir. İbni Ebi Hatim Süddi kanalıyla daha açık ve net lafızlarla bu kıssayı şu şekilde nakletmiştir. Belag yoluyla bana iletildiğine göre bu ayet Zeynep binti Cahş hakkında inmiştir. Zeynep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı Ümeyye binti Abdülmuttalib'in kızıydı.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu evlatlık edindiği Zeyd İbni Harise ile evlendirmek istemişti. Ne var ki Zeynep buna rıza göstermedi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına razı oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu Zeyd ile evlendirdi. Daha sonra Allahu Teala peygamberinde sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'in eşlerinden biri olacağını bildirdi. Ancak Hazreti Peygamber Zeyd'e karısını boşamasını emretmekten utanıyordu. Bu esnada Zeyd ile Zeynep arasında diğer insanlar arasında görülen bir takım huzursuzluklar çıkmaya devam ediyordu. Bu durum karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e hanımıyla evli kalmasını ve Allah'tan korkmasını emrediyordu. İnsanların oğlunun hanımı ile evlendi diyerek kendisini ayıplamalarından çekiniyordu. Zira o Zeyd'i evlatlık edinmişti. Özetle ifade edecek olursak Hazreti Peygamber'in gizlediği Allah-u Teala'nın kendisine Zeynep'in hanımlarından biri olacağına dair verdiği haberdir. Oğlunun eşiyle evlendi şeklinde ileri geri konuşmalarından çekinmesi bu haberi gizlemesine neden olmuştur. Allah-u Teala cahiliye dönemi insanların uydukları evlatlık hükümlerini en güçlü şekilde ortadan kaldırmak istemişti. Bu da ancak evlat olarak kabul edilen birinin hanımı ile evlenmekle olurdu. Bu olay insanların daha kolay kabul etmesini sağlamak için Müslümanların önderi vasıtasıyla gerçekleşmişti. Hazreti Peygamber'in neden çekindiğini yorumlayanlar ihtilaf etmişlerdir. Ahmed İbni Hanbel, Müslim ve Nesai, Süleyman İbni Mughira ve Sabit kanalıyla Enes'ten şöyle rivayet etmişlerdir. Zeynep'in iddeti bitince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e onu bana iste dedi. Olayın bundan sonrasını Zeyd şöyle anlattı. Zeynep'in yanına gittim ona ey Zeynep gözün aydın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni sana gönderdi. Niyeti seninle evlenmek dedim. O da Rabbime danışmadan bir şey yapacak değilim diye karşılık verdi. Sonra kalkıp secde ettiği yere gitti derken ayet indi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve izni olmadan onun yanına girdi. Bu söz konusu adetin kaldırılması hakkında olabilecek en etkili yöntemdi. Bu olayda Zeynep'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bizzat eski kocası istemiştir. Böylece Hazreti Peygamber'in Zeynep'le Zeyd'in rızası olmadan baskı yaparak evlendiği şeklinde meydana gelebilecek zanlara set çekilmiştir. Aynı zamanda bu uygulama da Hazreti Peygamber'in Zeyd'in gönlünde Hazreti Zeynep'e karşı bir duygunun kalıp kalmadığını test etmek istemesi de söz konusudur. Bu hadisten çıkarılan bir başka sonuç ise kendisine talip çıkan kadının cevap vermeden önce istiare yapmasının ve isteme sırasında dua etmesinin müstehap olduğudur. Her kim işini Allah'a havale ederse Allah-u Teala dünya ve ahirette kendisi için daha yararlı ve güzel şeyleri onun için kolaylaştırır. Değerli Özel FM dinleyicileri, Fethul Bari'den okuduğumuz bugünkü konunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك

Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Tevhidi Bakış Açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.
16: Değerli dinleyenlerimiz, Kul Sadi Yüksel hocamızın kaleme almış olduğu Tevhidi Bakış Açısı isimli kitabıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam olsun Resulullah'a, âline, ashabına ve kıyamete kadar onun izinde olan muvahhid mümin Müslümanlara. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kabul ederek katıksız iman edip razı oldum. Tevhidi Bakış Açısı ismini verdiğimiz bu eserimizde gündemde olan bazı meseleleri ele alıp tevhidi bir bakış açısı ile ve İslam ölçüsü gereğince değerlendirdik. Değişim Dersleri serimizin 15. kitabı olan bu eserde zalim egemen tağutların işgal edip şirk ve tuğyan ile egemen oldukları İslam topraklarında yaşayan Müslümanlar arasında en önemli konulardan bazılarını gündeme getirdik. Egemen tağuti düzenlerde şirk kültürü ve küfür eğitimiyle yetiştirilmeye çalışılan nesillere doğru olmayan bilgiler verildiğinden dolayı meseleler yanlış bilinmiş ve gerçekler çarpıtılmıştır. Yanlış bilinen meseleler yanlış yorumlanmış ve yanlış sonuçlara ulaşılmıştır. Bu yanlışların değişmez doğrular ile düzeltilmesi gerekir. Asla değişmez doğrular, yegane Rabbimiz Allah'ın kitabı, hayat düsturumuz Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetidir. Bu iki temel ölçüyle birlikte ümmetin icması ve fukahanın kıyası da muvahhid müminler için olmazsa olmaz delillerdir. Ele aldığımız meseleleri bu ölçüler çerçevesinde değerlendirip yorumladık. Tevhidi bakış açısıyla gündeme gelen bu değerlendirmelerin okuyan, dinleyen ve idrak edenlere faydalı olacağını umarız. Doğruların apaçık beyan edilmesi ve anlaşılması sonucu yanlışların ortadan kalkacağı malumdur. Hak geldiğinde batıl yok olur. Yegane Rabbimiz Allah-u Teala'dan dileğimiz, hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip etmesidir. Davamızın başı ve sonu alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir. Kul Sadi Yüksel. 11 Cemaziyel Evvel 1427, 7 Haziran 2006. Değişmeyen gündemimiz, La İlahe İllallah. Yegane Rabbimiz Allah-u Teala yalnızca ve hiçbir şirk koşmadan kendisine ibadet etsinler diye yarattığı insan kullarına emir ve nehilerini bildirip onlar için örnek olsun diye kendilerine gönderdiği son nebi ve son resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kuluna şu emri vermişti. Öncelikle en yakın hısımlarını, aşiretini uyar. Kendisini risalet ile görevlendiren Rabbi Allah'tan bu emri alan yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın anlattığı gibi Safa tepesi üzerine çıkıp yükseldi ve "Ey Fihr oğulları, ey Adi oğulları" diye bütün Kureyş soylarına oymak oymak nida etmeye başladı. Nihayet çağrılanlar oraya toplandılar. Çağrılanlardan herhangi biri oraya çıkmaya muktedir olmadığı zaman toplantıda ne olacağına bakması için bir elçi göndermişti. Kureyş'le beraber Ebu Leheb de geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu topluluğa hitaben, "Ya Kureyş, haydi bana reyinizi haber verin. Ben size şu vadide bir takım düşman süvarileri vardır. Sizin üzerinize baskın yapmak istiyorlar" diye haber versem, "Bana inanır mısınız?" buyurdu. Topluluk, "Evet, inanırız. Biz senin üzerinde yaptığımız her tecrübede senin doğru sözlü olduğunu tespit ettik" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öyleyse ben size şiddetli bir azabın önünde sizleri uyarıp sakındırıcıyım buyurdu. Bu hitabı üzerine Ebu Leheb, yazık sana, bundan sonraki günlerde hüsrana, zarara uğrayasın. Bizleri bu konuşma için mi buraya topladın dedi. Bu sözler üzerine şu sure indi. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu ya. Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Tebbet suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeler. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra başta bu ümmetin firavunu Ebu Cehil ve Ebu Leheb olmak üzere Mekke'nin müşrik egemen tağutlarının engellemesine rağmen bütün engelleri aşarak risalet görevini yerine getirmeye çalışmıştı. Tevhid akidesinden asla taviz vermeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en efdali olan Allah'a ve Resulüne imanı anlatmaya ve insanları bu değişmez hakikate davet etmeye bütün gücüyle gayret etti. O günden sonra ve ömrünün sonuna kadar onun değişmeyen gündemi kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah oldu. Ve kıyamete kadar gelecek ümmetine de bunu miras bıraktı. Değişmeyen gündemimiz la ilahe illallah. Hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara kelime-i tevhidi tebliğ edip onların dünyada ve ahirette kurtuluşlarının bu kelime olduğunu kalben tasdik, dil ile ikrar edip idrak ederek gereğini yaparak aleyhinde hiçbir suç işlememek gerekir gerçeğini anlatıyordu. Malik bin Kenane oğullarından bir adam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Zulmecaz çarşısında dolaşırken ve şöyle derken gördüm. Ey insanlar! La ilahe illallah deyin de kurtuluşa erin. Ebu Cehil ise öte yandan onun yüzüne toprak atıp şöyle diyordu. Ey insanlar! Bu adam sizi dininizden etmesin. O sizden dininizi bırakmanızı, Lat ve Uzza'yı bırakmanızı istiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hiç aldırmadan görevine devam ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları kurtuluşa davet ederken Ebu Cehil ise onları şirkin ve küfrün karanlıklarına davet edip şirk ve küfür üzere direnmelerini telkin ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları hakka ve aydınlığa, huzura ve mutluluğa, kardeş olmaya ve barışa davet ederken Ebu Cehil onları batıla, kargaşaya, isyana, hüsrana ve zarara davet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbi Allah adına davet ederken insanların şeytanlaşmış olan Ebu Cehil İblis adına davet ediyor ve tağut olduğunu apaçık ortaya koyuyordu. Allah iman edenlerin velisi, dostu ve destekleyicisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerin velisi ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Şirk ve küfür hükümleriyle yönetilen Mekke'nin egemen tağutları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benzeri olmayan kurtuluş çağrısını çok iyi anlıyorlardı. Eğer insanlar dünyada kendilerine izzet ve şeref verecek, ahirette ise kendilerini ebedi cennetlik kılacak, la ilahe illallah kurtuluş mesajına inanacak ve gerekeni amel olarak yapacak olurlarsa, egemen zalim tağutların düzeni yıkılacak, devletleri ve hükümetleri yerle bir olup tarihe karışacaktı. Kullara kul olmaktan kurtulan insanlar Allah'a kul olacak, o zaman egemen tağutların yalancı ilahlıkları ortaya çıkacaktı. Kendilerinin de Allah'ın birer aciz kulu olduğu anlaşılacak ve kendilerinin hevalarından ortaya koydukları hükümlerin hiçbir tanesine itaat edilmediği gibi cahiliye düzenine ait olan bütün anlayışlar ayaklar altına alınacaktı. Ebu Cehil ve yandaşları olan Mekke'nin egemen tağutları bunun için la ilahe illallah mesajının insanlara ulaşmasını engelliyor ve o mesajı insanlara tebliğ vazifesi ile vazifeli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini susturmak istiyorlardı. Onların çağdaş izleyicileri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden ve değişmeyen gündemimiz La ilahe illallah'ı yaymak isteyen muvahhid mümin Müslümanlar için şeytani tavrı sergilemektedirler. Onların öncüsü olan Ebu Cehil, ey insanlar, bu adam sizi dininizden etmesin. O sizden dininizi bırakmanızı, Lat ve Uzza'yı bırakmanızı istiyor, diyordu. Evet, müşrik ve egemen tağut Ebu Cehil, La ilahe illallah deyin de kurtulun mesajının hakikatini çok iyi kavramıştı. La ilahe illallah, her türlü şirkin ve küfrün bırakılması demektir. Her türlü beşeri ve tağuti ideolojiyi terk etmek ve her türlü gayri İslami düzenleri reddetmek demektir. La ilahe illallah, tağutu bütün kurum ve kuruluşlarıyla, bütün inancı ve ameliyle, bütün örf ve adetleriyle reddetmek, sonra Allah'a katıksız iman etmektir. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah-u Teala, dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa, o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Bakara Suresi 256. ayet-i kerime. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından bu mesajla, bu hakikat ile gönderildi. La ilahe deyip yeryüzünde Allah'ın hükümlerini geçersiz kılan, Allah'ın hükümlerinin yerini ilahlaştırdıkları nefislerinden kaynaklanan hükümleri geçerli kılan egemen, zalim tağutları reddedip illallah deyip yalnızca Allah'a iman ederek onun hükümlerini kabul edenler sapasağlam kurtuluş kulpuna yapışmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Allah-u Teala tarafından şu vazife ile gönderildi. Tağutların reddi, kula kul olmaktan kurtulmak, kalpteki, beyindeki ve dışarıdaki putların ve putlaştıranların paramparça edilip kırılması, Allah'ın bir tanınması ve ona hiçbir şeyin ortak edilmemesi. Amr İbni Abese Es-Sülemi radıyallahu anhuma anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sen kimsin dedim. Ben peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demektir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah gönderdi buyurdu. Seni ne ile gönderdi dedim. Allah beni akrabaya yardım edilmesi, putların kırılması, Allah'ın bir tanınması ve ona hiçbir şeyin ortak kılınmaması vazifesiyle gönderdi buyurdu. Rıbi bin Hıraş radıyallahu anhuma'dan Amir oğullarından biri başından geçeni şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana izin verdi. Yanına geldim ve dedim ki, bize ne getirdin? Ben size sadece Allah'a ibadet etmeniz, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamanız, Lat ve Uzza gibi putları terk etmeniz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmanız, her sene 1 ay oruç tutmanız, Kabe'de hac yapmanız ve zenginlerden alınıp fakirlere dağıtmanız şeklinde hayır getirdim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği her şeyi hayır olan, ondan başka hiçbir hayır bulunmayan hak bu idi. Rabbimiz Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bütün muvahhid mümin Müslüman kullarına hitaben şöyle buyurur. Şu halde bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. Muhammed Suresi 19. ayet-i kerime, Enbiya Suresi 25. ayet-i kerime. Gerek en son Nebi ve en son Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, gerekse ondan önceki bütün nebilere ve resullere değişmeyen tek hakikat vahyedilmiştir. La ilahe illallah. Bütün nebiler ve resuller, Allah'ın salat ve selamı onların üzerlerine olsun, kendilerine vahyedilen kelime-i tevhid hakikatini kavimlerine tebliğ ettiler. Onların bu hakikat ile tanışmasına vesile oldular. Hidayete ermeleri ve hakka iman edip idrak etmelerini sağladılar. Kendilerinden sonra gelen iman ehli nesillere La ilahe illallah'ı vasiyet ettiler. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselamın vefatı yaklaşınca oğluna şöyle dedi. Ben sana vasiyetimi söylüyorum. Sana iki şeyi emrediyor ve sana iki şeyi yasaklıyorum. Sana La ilahe illallah'ı emrediyorum. Çünkü yedi kat göklerle yedi kat arz, eğer bir terazi kefesine ve La ilahe illallah da diğer terazi kefesine konsa, bu tevhid onlara daha ağır basardı. Eğer yedi kat göklerle yedi kat arz, uçsuz bucaksız bir çember olsalar, onları La ilahe illallah ve Subhanallahi ve bihamdihi kelimeleri kırardı. Çünkü bu kelimeler her yaratığın duasıdır ve bunlarla her şey rızıklanır. Bir de Allah'a ortak koşmaktan ve kibirlenmekten seni men ediyorum. Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyurur. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik. Gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer bir vasiyette bulundu. Resullerin vasiyeti iman ve teslimiyet, tevhid ve İslam. Katıksız iman eden teslim olur. Gerçek teslim olanlar katıksız iman edenlerdir. La ilahe illallah deyip iman edenler imanlarının gereği olan teslimiyeti gündeme getirir ve Rableri Allah'a asla şirk koşmadan iman eder. Yani İslam'ın gereği olan salih ameller işlerler. İlahları bir tek ilahtır, Allah. Dinleri yegane hayat nizamıdır, İslam. Önderleri tek önder, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O bağışlayandır, esirgeyendir. Bakara suresi 130, 131 ve 132. ayet-i kerimeler. Bakara suresi 163. ayet-i kerime. İlk insan, ilk peygamber ve ilk medeniyet kurucusu Adem aleyhisselamdan son Resul ve son Nebi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin değişmez gündemi La ilahe illallah idi. Peygamberlerin miras bıraktıkları dava da La ilahe illallah davasıdır. Muvahhid müminler bu ilahi davanın varisleri ve yeryüzünün halifeleridirler. Yerde ve göklerde Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına iman eden muvahhid müminler, hükmüne itaat edilecek yegane Rabbin Allah-u Teala olduğuna şüphesiz inanırlar. La ilahe illallah'ın gereği, hükmün yani bütün egemenliğin yalnızca Allah'ın olduğuna iman etmektir. Bu da Allah'tan başkasına kulluk etmemeyi, yani onların hükümlerine göre yaşamamayı gündeme getirir. Hükmüne tabi olunup hayatını ona göre düzenleyecek tek ve ortaksız ilah Allah-u Teala'dır. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf suresi 40. ayet-i kerime. La ilahe illallah dünya hayatında izzetin, ahirette ise cennetin anahtarıdır. dünya hayatlarını La ilahe illallah'a göre düzenleyenler izzet üzere yaşarlar. Dünyada La ilahe illallah'ın gereği gibi yaşayan izzet sahibi kullar ahirette cenneti hak ederler. Muaz bin Cebel radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: cennetin anahtarı La ilahe illallah diye şehadet etmektir. İyad el-Ensari radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: La ilahe illallah Allah katında çok değerli bir kelimedir. Allah katındaki yeri çok büyüktür. Kim tam bir ihlas ve sadakat içinde onu söylerse Allah onu cennete koyar. Kim de onu inanmayarak söylerse kanı korunur, malı da korunur. Ama yarın Allah'a kavuştuğunda hesabı görülür. Dünya hayatlarında imtihan edilen insanlar dünyada da ahirette de kendisinden hesaba çekilecekleri hakikat La ilahe illallah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah kendilerini La ilahe illallah konusunda hesaba çekecek ve bu mukaddes kelimeye karşı durumlarından soracaktır. Bundan dolayı La ilahe illallah muvahhid müminlerin değişmeyen gündemidir. Buna imandan ve imandaki ihlastan sorulacakları gibi onu yaşayıp yaşatmaktan, tebliğ ve davetten de sorulacaklardır. Enes bin Malik radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Rabbine andolsun onların tümüne bunu soracağız. Yapmakta oldukları şeyleri ayeti hakkında şöyle buyurdu. Hicr suresi 92 ve 93. ayeti hakkında şöyle buyurdu: La ilahe illallah sözünden ilim ehlinden bir cemaat Allah-u Teala'nın şu: Rabbine andolsun onların tümüne soracağız. Yapmakta oldukları şeyler kavli hakkında sorulacak şey La ilahe illallah'tır dediler. Bize göre bunun anlamı La ilahe illallah'ın doğru ve samimi olarak söylendiğinden ve ona gereği gibi bağlı kalındığından sorulacaktır. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ameli de söz konusu ederek yapmakta oldukları şeyleri diye buyurmakta, söylemekte oldukları şeyleri diye buyurmamaktadır. Her ne kadar sözün de dilin ameli olarak kabul edilmesi mümkün ise de bununla asıl kastedilen dilcilerin örfen kabul ettikleri sözün söz, amelin de amel olduğu şeklindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin La ilahe illallah'tan diye buyurması ona tam anlamıyla bağlı kalınmadığından ve söylenen o sözün muhtevasına samimiyetle bağlı kalındığından sorulacaktır anlamındadır. Nitekim Hasan el-Basri radıyallahu anhuma da şöyle demiştir: İman boş şeyleri temenni etmekle olmadığı gibi din de temenni ile olmaz. Fakat o kalplerde yer eden amellerin de doğruladığı şeydir. Abdullah İbni Amr bin el-As radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: birinizin içinde iman elbisenin eskimesi gibi eskir. Allah'tan kalplerinizdeki imanı yenilemesini dileyin. Ya Resulallah, imanımızı nasıl yenileyelim sorusunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah'ı çok söyleyin diye cevaplamaktadır. Peygamber Efendimizin böyle buyurması Rabbimiz Allah-u Teala'nın emridir. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Nisa suresi 136. ayet-i kerime. Rabbimiz Allah, ey iman edenler, iman ediniz diye buyururken, imanın muvahhid müminlerin değişmeyen gündemi olduğunu ve devamlı canlı tutulmasını beyan buyurmaktadır. İman, yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah devamlı ve canlı tutulmalıdır. Her anda tazelenmeli ve şuurlu beyan edilmelidir. Kalpte yer edinip amellerle de doğrulması gerekir. Abdullah bin Büsr radıyallahu anh anlatıyor. Adamın biri, Ya Resulallah, İslam'ın nafile ibadetleri bana fazla geldi ve bana devamlı yapabileceğim bir şeyi bildir ki ona sarılayım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dilinin devamlı olarak Allah'ın zikriyle ıslak kalması. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: zikrin, yani Allah'ı anmanın en faziletlisi La ilahe illallah kelimesidir ve duaların en faziletlisi Elhamdülillah sözüdür. Muvahhid müminlerin dili devamlı La ilahe illallah zikriyle ıslak olmalıdır. Hiç değişmeyen gündemleri La ilahe illallah olmalıdır. Böylece ümmetin vahdeti ciddi bir şekilde gündeme gelir. La ilahe illallah'a katıksız iman edip gereğini yapan bütün mümin Müslümanlar tek yürek ve tek bilek halinde hep birlikte Allah'ın ipine, yani hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılır ve kurtuluşa ererler. La ilahe illallah imanları ve gündemleri olan muvahhid müminler, İslam topraklarını işgal edip şirk ve küfürle yöneten yerli ve yabancı bütün tağutları reddeder, onlardan uzaklaşır, onlarla asla uzlaşmazlar. Tağutlardan ilişkilerini kesen ve La ilahe illallah merkezli bir araya gelen mümin Müslümanlar kurtuluşa ererler. İslam topraklarını işgal eden zalim egemen tağutların iktidarlarının yıkılması ve sömürmelerinin bitmesi, mümin Müslümanların La ilahe illallah'ın etrafında bir araya gelmeleriyle gerçekleşir. Bu, dünyada kurtuluş olduğu gibi ahirette cehennem ateşinden de kurtuluştur. İtban bin Malik radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: şüphesiz ki Allah, Allah rızasını arayarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir.

Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
4: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: 33 Mersin Göre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için +3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
11: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Reklamlar.

Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إلى آخره. صدق الله العظيم. بقرة suresinde İsrail oğullarına yönelik, Yahudilere yönelik Rabbimizin ayetlerini tanımaya çalışıyorduk ve 83. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. Ve geçenki dersimizde şöyle bir başlangıç yapmıştık. Rabbimiz bu bölümde tarihin bir döneminde İsrail oğullarından, Yahudilerden aldığı misaktan söz ediyor. Ama bu ayeti kerime bizim kitabımızda geldiği için, İsrail oğullarından aldığı bu misakı Rabbimiz bizim kitabımızda bize haber verdiği için, bu konu Yahudilerden çok bizi ilgilendirir. Bu misak İsrail oğullarından çok bizi bağlar demiştim. İnşallah bu dersimizde bu ayeti kerimeden itibaren Rabbimizin ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bakın Rabbimiz buyurur ki bu bölümde, وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلِ. Evamiri aşara olarak bilinen bir 10 emir var. Türkçe'ye de 10 emir olarak tercüme edildi. Kur'an-ı Kerim'deki bu bölümün bu 10 emri anlattığı söylenir müfessirlerce. Gerçekten de bakıyoruz 10 emir var içinde, ama acaba Hazreti Musa'ya o 10 emir olarak anlatılan bu muydu? Yoksa Hazreti Musa'ya anlatılan emirlerden 10 tanesi mi buydu? Bunu bilmiyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizzat levhalara yazdığı emirler mi buydu, yoksa Tevrat'ın içindekiler mi buydu, bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama burada bir 10 emir var. Bu 10 emire bakalım tabi, İslam manasına, yani Allah'ın gönderdiği emirler manasına bu 10 emir bizim de 10 emirimizdir. Yani bize de gönderilen 10 emirdir bu. Her ne kadar İsrailoğullarından alıntı gibi görüntülense de bizim için de aynı şey söz konusudur. Yani Allah bu ayeti kerimesinde aynı zamanda bizden de ahit alıyor demektir. Bakalım nelermiş bunlar.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. Hani biz bir zamanlar İsrail oğullarının misakını almıştık. Biz İsrail oğullarından bir zamanlar misak almıştık. Misak bağ demektir. Anlaşma da insanı bağladığı için ona da misak denmiştir. Allah'la İsrail oğulları arasında bir ahit, bir söz alışverişi demektir bu. Yani Allah söylemiş, onlar da kabullenmiş.

İsrail oğulları olarak gerçekleşen bir misaktır bu. Peki acaba şartları neymiş bu misakın? Yani Rabbimiz onlardan hangi konuda misak almış, hangi konuda onlara emirler göndermiş ve İsrail oğulları da tamam ya Rabbi diye o Rablarının emrini kabul edip aralarında böyle bir misak gerçekleşmiş. Bakın Allah bu misakın şartlarını şöylece anlatmaya başlıyor. La ta'buduna illallah. Allah'tan başkasına kul olmayacaksınız. Allah'tan başkasının kulu kölesi olmayacaksınız. Yani boynunuzdaki ipin ucunu Allah'tan başkalarına vermeyeceksiniz. Tabii Allah'a kulluk mutlak manada Allah'a kulluğu ama mukayyet anlamda da başkalarına kulluğu gerektirecektir. Mesela ulul emre kulluğu isteyecek Allah. Mesela anneye babaya kulluğu isteyecek veya kocaya kulluğu isteyecektir. Yerine göre bu kulluklar da yine Allah adına olduğu için her şey Allah'a kulluk olacaktır. Yani Allah diyor ki la ta'budune illallah. Boynunuza Allah ipini takın ama Allah kime emretmişse bazen onlara da verin demektir bunun manası. Mesela bakın şimdi ben saat 7'de buraya gelin demekle ben sizin Rabbiniz olmadım. Yani Allah bu konuda bana böyle bir izin verdi ve sizin boyunlarınızdaki Allah ipini ben bu izinle kullandım. Değilse bu konuda benim bu emrimi dinlemeniz bana kulluk manasına gelmeyecektir yani. La ta'budune illallah. Sadece Allah'a kul olun demek, Allah'tan başkasının sözünü dinleyiverince kafir olursunuz anlamına gelmeyecektir. Mesela arkadaş bir bardak su verir misin dedi biri, ötekisi de Allah isterse veririm, değilse vermem. Yani şu anda benim senin bu arzunu yerine getirmem, bir bardak su vermem, kafir olmam anlamına gelir diyemeyecektir kişi. Yani öyle olmayacaktır mana. La ta'budune illallah. Aslında bu ayetin bu bölümü diğer akd-ü misak bölümlerinin tümünü anlatır. Peki neymiş bu Allah'a kulluk birimleri? Yani nelermiş bunlar? Şimdi onları anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Yani Allah'a kul olun dedi. Sonra da bakın bundan sonra da Allah'a kulluk birimleri neymiş? Rabbimiz onu anlatmaya başlayacak. وَبِالْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Anaya babaya da ihsanda bulunun. Veya anaya babaya muhsin davranın. Yani ana baba karşısında Allah karşısında olduğunuzu unutmayın. Gerçekten çok orijinal bir kavram. Hani ihsan neydi? Peygamberimiz Cibril hadislerinde ihsanı bize şöyle anlatıyordu. El ihsanu en ta'budallaha keenneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. İhsan Allah'ı görürcesine ona kulluk yapmandır. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor ya diyordu ya peygamberimiz. İşte ihsan Allah'ın gördüğü şuuru içinde olmak. Yani kişinin yaptığını Allah huzurunda, Allah kontrolünde yapma şuuru içinde olmasıdır. Bakın burada وَبِالْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا hem anaya babaya itaat isteniyor bir anlamda ama anaya babaya itaat ederken itaat ortamında da Allah karşısında olma şuurunu kaybetmememiz bizden isteniyor. Yani bu işi yaparken Allah kontrolünde olduğumuzu hep hatırımızda canlı tutacağız. Yani tabiri caizse ya Rabbi sen bana anana şöyle davran dedin diye yapıyorum bunu. Ya Rabbi babana böyle böyle yap dedin diye böyle yapıyorum diyerek hem Allah huzurunda olacağız hem de onlara itaat edeceğiz. Yani babamız ve anamız karşısındayken Allah huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Ama onların bizden istedikleri, yani babalarımızın ve analarımızın bizden istedikleri, eğer Allah'ı gücendirecek, Allah'ı kızdıracak veya Allah'ın gazabını gerektirecek noktaya

0: ulaşmışsa o zaman onlara itaat etmeyeceğiz. Hemen o anda vazgeçivereceğiz. Anamız da olsalar, babamız da olsalar dinlemeyeceğiz onları. Niye? Çünkü Allah huzurundayız ya, Allah kontrolündeyiz ya, yani ne yapacaksak, nasıl yapacaksak onun rızasını aşmayacak, Allah'ı kızdırmayacak, Allah'ı gazaba getirmeyecek şekilde yapmak zorunda olduğumuzu asla unutmayacağız. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Dikkat ediyorsanız itaat değil, ihsan isteniyor bizden. Yani bu ayeti kerimesinde Rabbimiz babalarınıza, analarınıza itaat edin demiyor da babalarınıza, analarınıza ihsan edin. Yani babalarınız, analarınız karşısında Allah huzurunda olduğunuzu unutmayın diyor. Yani ayeti kerimede anaya babaya itaat denmiyor da ihsanda bulunun deniyor. Öyleyse anaya babaya itaatın birkaç boyutu vardır. Tabii bugüne kadar anladınız, duydunuz, dinlediniz. Ama inşallah şöyle bir tekrar edelim, bir özet yapalım. Anlayabildiğimiz kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla anaya babaya itaatin 3 boyutu vardır. Birincisi, anne baba bir kere varlık sebebiyle itaate layıktır. Yani bizim varlığımız sebebiyle ve onların var olmaları sebebiyle annemiz babamız bir kere itaate layıktır. Annemiz babamız bizim sebebi vücudumuzdur. Yani senin annen baban senin varlığına sebep mi? Tamam bitti, ona itaat edeceksin. Anne baba karşısında bizim tavrımızın birinci boyutu budur. Ya iyi itaat edeceğim ama babam huysuzluk yapıyor. Tamam anladım, anamın sözünü dinleyeceğim de anam namaz kılmıyor, abdest almıyor. Tamam babama itaat edeceğim, anamın babamın dediğinden çıkmayacağım ama İslam'ı yaşamıyorlar. Dinle ilgileri yok. Ne olursa olsun, onlar senin annen baban mı? Sen de onlardan dolayı mı varsın? Tamam sen onlara itaat edeceksin. Bir kere mutlak ölçü budur. Çünkü onların itaate hak kazanmaları bizim anamız babamız olmalarındandır. Yani bunun için iyi bir Müslüman olup olmamaları bizim için önemli değildir. İkincisi, annen ve baban eğer şirk konusunda, yani seni şirke düşürme konusunda, yani senin dinini egale etmek veya İslam'ını ekarte etmek üzere senden bir istekte bulunuyorlarsa o zaman sen kenara geç ve dinleme onları. Yani onlara itaat etme. Ama hemen onları öldür. İşlerini bitir onların demek değildir tabii bu. Fakat bu işte ısrar ediyorlar, üstüne düşüyorlar ve senin dinini bozma boyutuna götürüyorlarsa bu isteklerini, o zaman onları diskalifiye et. Yani onları sıfır hale getir ya da sessiz hale getir demektir bunun manası. Hatta Bedir'de olduğu gibi baban veya anan Allah'ın dinini engelleme adına varlığını ortaya koyuyor ve seni engellemeye çalışıyorsa o zaman kafasını da kes, defterini de dür. İşte ikinci boyutu da böyle. Anaya babaya itaatin, anaya babaya ihsanın üçüncü boyutuna gelince, dünya işlerine gelince, dünya işlerinde de onlarla iyi geçin. Rabbimiz öyle diyor. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dünya işlerine, dünya konusuna gelince onlarla da iyi geçin. Ama yanlış anlamayalım. Dünya işlerinde onlarla geçinin demek, sözlerini dinleyin, dediklerinden dışarı çıkmayın demek değildir. Ya ne? İşte geçinin. Yani tevhid ölçüsüne dayanarak, İslam ölçüsü içinde onlarla geçinin. Peki bunun ölçüsü ne olacak? Bunun ölçüsü benim bildiğim, onları gücendirme, onları küstürme demektir. Ama mubahlardan biri de, eğer onları kandırabilirsen, gönüllerini edebilir, ikna edebilirsen, sen istediğini yap. Ama sen istemezsen, mutlaka onların dediğini yap, başka çaren yoktur çünkü. Mesela bir örnek vereyim burada. Burada otur dedi ya da oturma dedi babam bana. Orada oturmak da helal, burada oturmak da helal iken babam bu ikisinden birini isterken ya neden bunu istiyorsun? Ne oluyor? Senin zevkine mi uyacağım demeye hakkımız yoktur. Ama baba bak burası daha güzel. Burada daha havalı olurum. Burada oradan daha rahat ederim filan diye kandırabilirsen tamam o zaman burada otur. Değilse onun dediği yerde oturmak zorundasın. Veya mesela benim babam bugün buraya gelmeme engel olsa dese ki oğlum bugün ders anlatmana izin vermiyorum, oraya gitmene izin vermiyorum dese, eğer size verilmiş bir sözüm yoksa gelmemeliyim. Ama onu kandırabilirsem o ayrıdır tabii. İşte benim bildiğim anaya babaya itaatin sınırı bu olacaktır. Üç kademede düşünebiliyorum. Şöyle kısa bir özet daha yapayım. Bir kere mutlak manada onlar itaate layıktır. Onlar iyidir diye, onlar Müslümandır diye değil, anne baba olmaktan dolayı onlar itaate layıktır. Ama itaat ederken benden şirk isterlerse o zaman ben yan çizeceğim, yok kabul edeceğim, dinlemeyeceğim, duymayı vereceğim, anlamayı vereceğim, unutu vereceğim. Ama ısrar ederlerse engel koyacağız. Fakat dünya işlerinde de onlara hoş görünmeye çalışacağız. Yani anne ve babanın karşısında onlara itaat ederken de Allah huzurunda olduğumuzu asla unutmayacağız. Yani babamız, annemiz bizden bir şey isterlerken önce Rabbimize bir soracağız. Rabbimizin kitabına ve onun elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine bir bakacağız. Ya Rabbi, ya Resulallah, babam anam benden bir şeyler istiyor. Acaba sizin rızanıza uygun mu bunların benden istediği diyeceğiz. Eğer Rabbimizin gazabını celbedecek, Rabbimizin istemediği bir şey bizden istiyorlarsa onları dinlemeyeceğiz. Eğer babamız, anamız, Rabbimizin da razı olduğu bir şey bizden istiyorlarsa o zaman onlara itaat edeceğiz. İşte anaya babaya ihsan budur. Ana baba huzurunda Allah karşısında olduğumuzu unutmama şuuru içinde olacağız. Ama şu bizim mevcut uygulamada ana babaya itaat biraz da onların rububiyet makamına geçmelerini sağlıyor. Ki bu konuda da çok titiz davranmak zorunda kalacağız. Yani adam diyor ki illa da benim dediğim olacak. Zevkini tatmin için değil belki ama enaniyetini putlaştırmak için diyorsa onun bu zulmüne engel olmaya çalışacağız. Çünkü onun bu hareketi kendini Rab makamında görmesinden ötürü bir zulümdür. Öyle olunca da artık burada konu anne babaya itaat konusu değil, annenin babanın kötülüğüne engel olma konusudur ki o zaman ona da dikkat edeceğiz. Tabii bunu da nasıl yapacağız konusunda işte ayrıca söz söylemek lazım. Tıpkı bıçak sırtı gibi bir şey. Yani bir yana kaydı mı öbür yandan kayacaktır. İkisinin ortasında durmak gerçekten çok zordur. Ama inşallah buna azami ölçüde dikkat edelim. Bir kısa özet yapıp inşallah geçelim. Anaya babaya ihsan isteniyor burada bizden. Peki ne anladık bundan? Ana baba karşısında Allah huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Sonra onları hayra, hakka teşvik edeceğiz. Onlara karşı merhametli davranacağız. Allah'ın bize ulaştırdığını biz de onlara ulaştıracağız. Yani şu anda öğrendiğimiz Kur'an bilgilerini, sünnet bilgilerini biz de babalarımıza, analarımıza ulaştıracağız. Onları cennete götürmenin savaşını vereceğiz. Yani onlara cennet yollarını açıp onların cehennem yollarına barikatlar koyacağız. Böylece babamıza, anamıza karşı muhsin davranmış olacağız. Allahu alem, Rabbimiz bizden bunu istiyor. Sonra diyor ki bakın ve zil kurba, bir de akrabaya da ihsanda bulunun. Akrabaya ihsanda bulunmak, akrabaya iyilikte bulunmak da aynı manalara gelmektedir. Malla, lisanla, bilgiyle onları cennete götürmeye çalışın demektir bunun manası. Yani akrabalarınızı kendi hallerine bırakmayın. Sürekli onlarla görüşerek onları hak yolda tutmaya çalışın. Hak yolda olmalarını sağlayın demektir. İşte akrabalarımıza karşı da muhsin davranacağız. Tabii akrabalar kim, nasıl yapacağız bu işi çok detaya giremiyorum. Öteki ayetlere de zaman kalsın diye bu kadarcıkla iktifa ediyorum. Sonra diyor ki Rabbimiz وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاك۪ينَ Yetim ve miskinlere de ihsanda bulunun. Yetim ve miskin, toplumda ortadan kaldırılmaları mümkün olmayan iki gruptur bu yetim ve miskin. Bu iki gruba da iyilikte bulunacağız. Bunlara da ihsanda bulunacağız. Yani bu iki grubun ortadan kaldırılması mümkün değildir. Toplumda her zaman var olacaktır bunlar. Çünkü ne yaparsanız yapın, mutlaka birilerinin anası ölecek, birilerinin babası ölecek ve yetim kalacaktır. Bu iki grubu toplumdan kaldırmanız mümkün değil. İşte bu iki gruba da ihsan edin. Yetim ve miskinlere ihsan edin diyor Rabbimiz. Yetim ve miskinlerden kimisinin kafası açtır, kimilerinin kalbi açtır, kimilerinin de midesi açtır. İşte onların bu üç bölgelerini doyurmayı ihmal etmeyeceğiz. Kafanın gıdası bilgidir. Kalbin gıdası imandır. Midenin gıdası da helal rızıktır. Öyleyse toplumda var olan bu yetim ve miskinlerin sadece midelerini doyurmakla iş bitti zannetmeyin. Sizin evinizin içindeki yetimlerin, sizin mahallenizdeki miskinlerin sadece midelerini doyurunca, karınlarını doyurunca bizim görevimiz bitti, bizim vazifemiz bitti zannetmeyin. Onların kafalarını İslam bilgisiyle, kulluk bilgisiyle, Kur'an ve sünnet bilgisiyle doyurun, kalplerini Allah'ın istediği imanla doyurun, midelerini de işte Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurun. Yani yetimlere analı babalı olanlar gibi bir dünyada yaşatılmaları konusunda ihsanda bulunun. Miskinlerin de parasızların da paralı pullu olanlar gibi yaşatılmalarını sağlamak üzere ihsanda bulunun onlara. Yediğinizden yedirip giydiğinizden giydirip onların huzurunu sağlamaya ve onları kendi hayat standartlarınıza çıkarmaya gayret edin. Siz evinizde ne yiyorsunuz? Siz nasıl bir arabaya biniyorsunuz? Siz nasıl bir hayat standardı içindesiniz? Sizin eşyalarınız nelerdir? Kendinizi biraz onlara indirerek, onlara da infak ederek, onların hayat standartlarını da kendi hayat standartlarınıza çekerek aradaki uçurumları kapatmaya çalışın, onlara ihsanda bulunun. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا Bir de insanlara güzel söz söyleyin. Güzel söz, insanların hoşuna giden söz demek değildir. Allah'ın hoşuna giden söz güzeldir. Hani Allah'ın Resulü bir hadislerinde bunu şöyle anlatıyordu. اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ Gerçek Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu, selamette kaldığı kimsedir. Müslümanların elinden ve dilinden mutazarrır olmadığı kimse en faziletli mümindir buyurur Allah'ın Resulü. Ama bu demek değildir ki emri bil maruf yapmayan, haddi uygulamayan, insanları cezalandırmayan kişidir. Halbuki bu yukarıda sayılanlar insanları her zaman rahatsız edecektir. O halde insanları nelerin rahatsız edeceğini bilmek zorundayız. Ya da insanları rahat ya da rahatsız etmenin ne demek olduğunu bilmek zorundayız. Gerçek rahat, dünya rahatı değildir. İslam rahat ve saadet kaynağıdır. İslam kişiye ebedi saadet kazandırmak için, yani kişiyi Darüsselam'a götürmek için gelmiştir. Gerçek rahat, gerçek saadet de selamet ve rahat yurdu olan ahiretteki saadettir. Öyleyse şöyle diyelim, kişinin elinden ve dilinden sadır olan şeyler insanları Darüsselam'a, yani saadet yurduna götürüyorsa, yani cennete götürüyorsa, konuştuğu ve yaptığı şeyler Müslümanları Darüsselam'a, yani cennete kazandırıyorsa işte bu mümin en hayırlı mümindir diyor Allah'ın Resulü. Yoksa insanların dünyadaki saadetlerini sağlamak değildir sadece burada anlatılan. Allah'ın Resulü insanları recmederken veya savaş için insanları Bedir'e götürürken veya hırsızlık yapan kişinin elini keserken belki onları dünya açısından rahatsız ediyordu ama Darusselam saadetlerini hazırlıyordu onların. Yani cennete kazandırıyordu Allah'ın Resulü onları. Öyleyse insanlara söz söylerken hayırlı ve maslahata uygun söz söyleyeceğiz. Yani bulunduğumuz makam, bulunduğumuz konum neyi gerektiriyorsa onu söylemek zorundayız. Madem ki insanlar benim elimden ve dilimden salim olacaklarsa öyleyse ben de hiç konuşmayıvereyim. Dilimi tutuvereyim demenin de anlamı yoktur. Aksine bulunduğumuz makam neyi gerektiriyorsa, Allah ve Resulü o makamda neyi konuşmamızı istiyorsa onu konuşmak zorundayız. İşte o zaman Müslümanlar bizim elimizden ve dilimizden salim olurlar. Ama öyle değil de ağız değil de bizden açılacak olan cehennem çukurlarından bir çukursa, yani bizden açılacak olan ağız değil de cehennem çukurlarından bir çukur açılacaksa, işte o zaman da susmak zorundayız. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Evet, bir de insanlara güzel söz söyleyin. Dikkat ederseniz burada insanlara güzel söz söyleyin denmiş. Yani sadece müminlere değil. Öyleyse tüm insanlara güzel söz söylemek zorundayız. Yani insanları cennete götürücü söz söylemek zorundayız. Bakın bu güzel söz konusunda Fussilet suresinde şöyle bir açılım görüyoruz. Rabbimiz buyurur ki orada, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Doğrusu ben kendini Allah'a teslim edenlerdenim, ben kendini Allah'a verenlerdenim diyen ve faydalı işler işleyen, salih amel işleyen, fıtrata uygun, insana gereken işler işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır buyurur. Tabi buradaki insanlara güzel söz söylemeyi iyilikle emretmek, kötülükten men etmek şeklinde anlamışlar. Öyleyse insanlara iyiliği emredeceğiz, insanları kötülükten men edeceğiz. Allah'ın güzel dediği, Allah'ın maruf dediği şeyleri insanlara emredeceğiz. Allah'ın münker dediği, Allah'ın haram dediği şeylerden de insanları men edeceğiz. Bir de biliyoruz ki sözlerin en güzeli kelamullah'tır. Sözlerin en güzeli Allah kelamıdır. Öyleyse en çok konuşacağımız şey Allah'ın kelamı olmalı. En çok gündeme getireceğimiz şey, insanlara en çok ulaştıracağımız şey, insanlara en çok duyuracağımız şey Allah'ın ayetleri, Allah'ın kelamı olmalı. Zira sözlerin en güzeli, kelamların en cennete götürücü olanı Allah'ın ayetleridir. Evet, Rabbimizin İsrailoğullarından ama onların şahsında onlardan önce bizden aldığı kulluk birimlerinden, kulluk maddelerinden bir tanesi de demek ki insanlara güzel söz söyleyeceğiz. Bundan sonra buyurur ki Rabbimiz وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ. Bir de namazı ikame edin ve zekatı da verin. Yani bütün bu yukarıda sayılanları yapabilmek için namazı ikame edin, zekatı da verin. Peki niye böyle bir bağ kurduk? Yani anaya babaya ihsanda bulunmak, insanlara iyi davranmak, yetimle miskinle iyi bir diyalog kurmak ve Allah'a Allah'ın istediği biçimde kul olmayı becerebilmek için sizin Allah'a ihtiyacınız var. Sakın ha Allah'la diyaloğu kesmeyin. Yani namaz sayesinde Allah'la diyalog imkanı bulun ve zekatı da verin. Yani bunu insanlara da ulaştırın. Daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalışmıştık. Namaz Allah'tan mesaj alma işidir. Zekat da Allah'tan alınan bu mesajın insanlara ulaştırılma ameliyesidir. Yani ben gelip sana zekatımı verirken sana şunu demek zorundayım. Arkadaş, Allah bana değişik yollarla mal göndermiş. Allah sayesinde, namaz sayesinde, yani namaz vasıtasıyla Allah'la kurduğum diyalog sayesinde anladım ki bunların hepsi benim değilmiş. Yani bu malın hepsi benim değilmiş. Allah diyor ki senin de bunun içinde hakkın varmış. Al kardeşim, bu senindir demem gerekirdi ya. İşte Allah'tan gelenin bireysel planda kendi şahsında uygulanmasına namaz veya Allah'tan mesaj alma ameliyesine namaz, ama bunun topluma indirgenmesine de zekat diyoruz. Zekat mali bir kulluktur. Namaz ise bedeni bir kulluktur. Veya zekat toplumsal bir kulluk, namaz ise bireysel bir kulluktur. Ama namaz Allah'la diyalogdur. Zekat da namazda aldığımız bu mesajın topluma indirgenmesidir. Öyleyse biz namazda Allah'tan mesaj alacağız, Allah'la diyalog kuracağız, ama zekatla da Allah'tan aldığımız bu mesajı insanlarla paylaşma çabası içine gireceğiz, insanlara duyurma gayreti içine gireceğiz. Ayetin sonunda diyor ki bakın Rabbimiz, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Bunu kabul ettiniz, bu misakın altına imza attınız, ama sonra da pek azınız müstesna verdiğiniz sözden caydınız, döneklik yaptınız. وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, hala da bu dönekliğinizde devam ediyorsunuz. Size bunu böylece dedik ama pek azınız müstesna bu misakı bozdunuz. İlla kalilen minkum. Çok azınız müstesna. Bu müstesna azınlık zaten daha önce de bu anlaşma gereğince Tevrat'la amel eden, yani dinlerinin emirleri gereğince hayat süren insanlardı. Şimdi de bu son peygambere iman edip yine aynı misakı en güzel şekilde yerine getiren insanlardır denmiş. Evet, Rabbimiz Bakara suresinin bu ayeti kerimesinde İsrailoğullarından, onların şahsında bizden bireysel kulluk maddeleri konusunda misak aldı. Bunlar, bu istenenler kişinin kişisel dünyasını ilgilendiren kulluklardır. Yani bir kişinin başka hiç kimse de olmasa kendi başına yapabileceği kulluklardır bunlar. Zekat da namaz da toplumsal bir kulluk değildir. Kişinin kendi görevidir bunlar yani. Namaz kılan da zekat veren de kişidir. Toplum yapmaz onu. Ama savaş öyle değildir. Esir olmak, esir düşmek, esir kurtarmak öyle değildir. Yani bunlar bir kişinin yapabileceği bir şey değildir. Bu toplumsal bir iştir. Veya devlet yönetimi işte öyle bir kişinin işi değildir. Toplumsal bir iştir. İşte bundan sonra bakın, toplumsal misak maddeleri sayılmaya başlanacak. Yani önce bireysel kulluk maddeleri konusunda İsrailoğullarından misak alan Rabbimiz, bundan sonra da toplumsal kulluk maddeleri konusunda İsrailoğullarından ve onların şahsında şu anda bizlerden misak almaya başlıyor. Bakara suresi ayet 84. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. Hani sizden yine misak almıştık, söz almıştık. Hangi konuda? لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. Birbirinizin kanlarını dökmeyecek, birbirinizi öldürmeyeceksiniz diye. Başka? وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. Ve kendi nüfuzunuzu, kendinizden olanları diyarınızdan, yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye. Yani birbirinizi göçe zorlamayacaksınız. Ya savaş konusunda, ya da devlet konusunda, ya da diğer devletlerle toplumsal ilişkilerinizde bu kurallara uyacaksınız. Kan dökmek yok, kan dökmeye yönelik hareket yok, kan dökmeye izin yok, bir de kan dökmenin de ötesinde birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmaya da izin yok. ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ. Sonra sizler buna da ikrar verdiniz. Yani bu konuda da ikrarda bulundunuz. Tamam, bunlara riayet edeceğiz diye söz de verdiniz. وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Üstelik hepiniz birbirinize şahit bulunuyordunuz. Yahut da bunun böyle olduğuna bugün de şahitlik edecek kadar bilginiz vardı. Biliyordunuz. Bilginiz vardı bu konuda. Bu ahit sizden alındı da peki ne zaman? Hazreti Musa döneminde aldı Rabbimiz onlardan bu ahdi. Ne zaman? Hazreti Peygamber aleyhisselam dönemine kadar her bir dönemde, her bir zamanda Rabbimiz bu ahdi İsrailoğullarından aldı. Yani siz bu ahdi verdiniz de ثُمَّ أَنْتُمْ هَاُولَٰئِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ, sonra sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. ثُمَّ أَنْتُمْ هَاُولَٰئِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ, sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. Ya da sizler, yani şimdiki sizler öyle kimselersiniz ki kendilerinizi, yani kendinizden olanları öldürüyorsunuz. Ya da toplum olarak sizler şu anda Yahudi milleti olarak intihar ediyorsunuz. Bu yaptıklarınızla sonunuzu hazırlıyorsunuz. Allah'a verdiğiniz bu ahitlerin aksine hareketle şu anda sizler sonunuzu hazırlıyorsunuz demektir bunun manası. وَتُخْرِجُونَ فَر۪يقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ, İçinizden kimilerini vatanlarından çıkarıp sürgün ediyorsunuz. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, onların aleyhinde kötülük ve düşmanlık konusunda birleşiyor ve birbirinize yardım ediyorsunuz. Yani yardımlaşıyorsunuz bu konuda. Yani kötülükte ve düşmanlıkta birbirinize arka veriyor ve kötülükleri topluca işlemeye çalışıyorsunuz. وَاِنْ يَأْتُوكُمْ اُسَارَا تُفَادُوهُمْ, ve şayet onlar düşman elinde esir olarak size gelirlerse mal karşılığında esir mübadelesi yapıyorsunuz. Yani fidyelerini ödeyip onları kurtarmaya da kalkışıyorsunuz. Veya onlar size esir olarak geldikleri zaman da onlardan fidye almaya kalkışıyorsunuz. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ, halbuki onları sürgün etmek de size haram kılınmıştı. Okuduğum bu bölümü şöyle kısaca bir özetleyeyim inşallah. Rivayetlere göre Beni Kureyza Yahudileri müşrik Araplardan Evs kabilesinin müttefiki, Beni Nadır Yahudileri de yine müşrik Araplardan Hazreç kabilesinin müttefikiydi. Bu Yahudiler müttefiki bulundukları kabileler birbirleriyle savaşınca karşılıklı olarak onlara yardım ederler, birbirlerini öldürürler ve vatanlarından sürgün ederlerdi. Birbirlerine Yahudi olanlardan esir düşenleri de fidye ile kurtarmaya çalışırlardı. Allah diyor ki bu ne biçim iştir ya? Hem onları, kendinizden olan Yahudileri öldürmek için savaşırsınız, hem de fidye ile onları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz? Bunlar bu tür bir yargılama ile, bu tür bir sorgulama ile karşılaştıkları zaman da diyorlardı ki bu fidye kitabımızın emridir diyorlardı. Onlar sizin kardeşlerinizse niye vatanlarınızdan çıkarıyorsunuz? Niye onları öldürmeye çalışıyorsunuz? Değilse niye fidye vermeye çalışıyorsunuz? Yani sürgün ederken sanki bu adamlar sizin kardeşleriniz değil ama fidye vermeye gelince sanki kardeşleriniz bunlar. Veya fidyeyi emrederken sanki kitabı dinlediğini iddia eden sizler, Tevrat'ı dinlediğini iddia eden sizler savaşırken, sürgün ederken sanki o kitap sizin kitabınız değil. İşte Allah bunu ortaya koymak için bakın şöyle buyuruyor. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, yani yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Veya kitabın bir kısmını gündeme getiriyorsunuz da bir kısmını örtmeye mi çalışıyorsunuz? اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, kitabın bir kısmının mümini olduğunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Kitabın bir kısmını gündeme getirip onları eyleme dönüştürme çabası içine giriyorsunuz da bir kısmını görmemezlikten mi geliyorsunuz? Bu hemen hemen bütün Müslümanların derdidir. Bugün de bakıyoruz, bir bölüm ayetler gün yüzüne çıkarılırken bir kısım ayetler de kenara çekilmeye çalışılıyor. Bir kısım ayetler hep gündemde tutulmaya çalışılırken, kimi ayetler aman duyulmasın diye adeta ağıza bile alınmamaya çalışılıyor. Kaplıcalara gitmiştim. Bir adamın pansiyonunda kaldım. Böyle namazında, abdestinde hoş bir adam. Bir gün bana dert yandı adam. Dedi ki, vallahi arkadaş diyor, ben ne yapacağımı şaşırdım. Hacı efendi, hoca efendi, bir yığın insan geliyor. Namaz kılan insanlar çoğu. Bir gün diyor, namazdan çıktık, baktım ki namaz kılan bu adamlar işte şortla, kilotla banyoya giriyorlar. Hiç tesettüre dikkat etmiyorlar. Namazdan çıktık diyor, birini çağırdım ve dedim ki, ya hacı efendi, gel bize gidelim de. Tavuğun birisi yolunu şaşırmış herhalde, bizim bahçeye gelmiş. Ben de tuttum kestim, pişirdim ve hazırladım. Gel beraber yiyelim, boş ver kimseye haber vermeyelim dedim diyor. Adam şöyle bir irkildi diyor. Ya hacı efendi, olur mu? Haram değil mi? Filan demeye çalıştı diyor. Ya demiş, demek çalınmış tavuğu yemek haram da kilotla açık saçık hamama girmek helal mı demiş. Yani bakıyoruz Müslümanların hayatına, Allah hayatının bir bölümüne karışıyor sanki öbür bölüme karışmıyor. Devlet bilmem ne parasını kesmiş, 10 gün sonra vereyim ama yüzde şu kadar faizle vereyim diyor. Adam başlıyor araştırıp soruşturmaya, yani bu yüzdeyi ne yapacağım diye. Öteki bölüme sanki Allah karışmıyor. Yani kazancının diğer bölümünü hiç sormuyor adam. Sanki Allah o bölüme hiç karışmıyor. Veya işte faizli, kredili kooperatiflerde danışmanlık yapmak veya mimarlık, mühendislik yapmak işine yanaşmıyor adam da. Ya Müslüman ya, faizli diyor, olmaz bu diyor. Ama sanki öbür kooperatifler caizmiş gibi hiç sormuyor adam. Veya mesela gelininin gelinliğini düşünüyor da adam, eşyasını hiç düşünmüyor. Sanki Allah gelinliğe karışıyor da gelinin eşyasına karışmıyor. Veya evinin eşyasını düşünürken adam komşusunu düşünmüyor. Ya da kazanırken düşünüyor adam da harcarken düşünmüyor. Sanki kazanmasına Allah karışıyor da harcamasına Allah karışmıyormuş gibi, kazanırken düşünüyor da harcarken düşünmüyor. Veya harcarken düşünüyor da kazanırken düşünmüyor. Yani Allah korusun, sanki Allah hayatın bir bölümüne karışıyor da öbür bölüme karışmıyor. Gerçekten çok tuhaf bir iş. Bakın Rabbimiz diyor ki, اَفَ تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Yani kitabın bir kısmına inanırsınız da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bizim esmer kardeşler eskiden sepet örerler ve satarlardı. Böyle büyüklü küçüklü sorarlardı, kaç lira bu sepet diye. İşte 3 lira, 5 lira o zamanın parası. Adam eline alıp ya pek de küçükmüş filan deyince, öbürüsü büyüğünü eline alıp birbirine vurarak, yani bunu görüyorsun da bunu görmen mi derdi. Bunu görüyorsun da bunu görmen mi derdi. Yani Müslümanlar da sanki bunu görüyorlar ama bunu görmüyorlar. Mesela ekmek kırıntılarının yere dökülmesine tahammülü olmayan kimi Müslümanlar, hanımlarının, karılarının, kızlarının sokaklarda el alemin ayaklarının altında sürünmesini hiç görmüyorlar. Göremiyorlar yani. Veya annesini bir hafta görmeden yaşamanın caiz olmadığını bilen ve buna tahammül edemeyen, yani bir hafta annesini görmeden yaşamaya tahammül edemeyen kimi Müslümanlar, aylar yıllar Allah'ın kitabıyla görüşmeden, peygamberin sünnetiyle görüşmeden yaşayabiliyorlar. Yani bunu görüyorlar, bunu görmüyorlar. Veya bakıyoruz Müslümanlardan kimileri sadece zikir, fikir, tesbih, gece namazı ayetlerini gündeme getirirken öteki ayetleri sanki görmezden geliyorlar. Tamam, bunlar da var, bunlar da bilinmeli, bunlar da anlaşılmalı ama bakıyoruz bir başka Müslüman grup da işte vatan, devlet, nizam, intizam, Allah'ın indirdiği ayetlerle hükmeden, hükmetmeyen filan, yani bir tek orayı okuyor o da. Bir tek o bölümü gündeme getiriyor onlar da. Bir başka grup Müslüman da kıssa ile başlıyor, kıssa ile bitiriyor. Sanki Kur'an'da başka ayet yokmuş gibi sadece bunları gündeme getiriyorlar. Tamam, bunlar da var Kur'an'da. Bunlar da okunmalı. Bunlar da gündeme getirilmeli de. Ama bakıyoruz Müslümanlar bir bölümü alırken diğer bölümleri ihmal ediyorlar. İşte bu iyi değil. Ama şöyle bir mazeretten dolayıysa bu caizdir. Mesela şu anda Bakara'yı okuduğumuz için Ali İmran'dan söz edemiyorsak, yani okumaya, öğrenmeye devam ettiğimiz sürece bu caizdir. Ama hep yerimizde sayıyorsak Allah korusun, işte bu kötüdür. Hocanın birinin hutbe kitabını çaldılar. Adam 40 senedir aynı kitaptan hutbe okur. Önümüzdeki inci gününün ıncı günü diye yazar kitapta. Mesela hani Kadir gecesi, Miraç gecesi diyecek ya ve her yıl bunların tarihleri değişecektir ya, işte o ıncıdan önceye bunları yerleştirerek okurdu hutbelerini. Gerçekten tuhaf bir adam. Bir gün çalmışlar hutbe kitabını, muzibin birisi çalmış da cebine bakkal defteri yerleştirivermiş. Adam hutbeye çıkınca komşular gelelim bamyanın faziletine demiş. Öyle alıp da borcunu ödememek de olmaz filan diye oradan okumaya başlamış. Yani nedense böyle Müslümanlar hep yıllar yılı aynı şeyleri söylüyorlar. Bu çok kötü bir şeydir. Hep aynı grup aynı ayetleri söylüyor. Bu da kötü. Ya ne yapacağız? Öğrenmeye devam edeceğiz. Öğrendiğimiz bölümü öğrendikçe gündeme getireceğiz. Bunu kendimize dert edineceğiz. Öğrendiğimiz bölümün de her zaman eksik olacağını bileceğiz. Yani bunun şuurunda olmaya çalışacağız. Evet, Rabbimiz buyurur ki, kitabın bir kısmına inanır da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bunun sonucunun ne demek olduğunu bilir misiniz siz? Bakın, bundan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Böyle yapanların cezası, yani kitabın bir bölümünü gündeme getirip de öbür bölümü gizleyenlerin ya da kitabın bir bölümüne inanıp da öbür bölüme inanmayan insanların, böyle yapan insanların cezası ancak dünyada rüsvaylıktır. Dünyada rezil, rüsvay olacaklardır bunlar. Ama وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ Kıyamet gününde ise azabın en kötüsüne, en şiddetlisine itileceklerdir bunlar. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Demek ki dünyada rüsvaylık. Bunu tattılar da zaten dünyada. Bu ayetlerin gelmesinden kısa bir süre sonra Beni Kurayza Yahudileri toptan öldürülmekle, Beni Nadır Yahudileri de yurtlarından sürülüp çıkarılmakla bunu bizzat dünyada tatmışlardır. Bu alçaklar, bu Yahudiler sırf müşriklere, putlara, putçulara destek olmak için kendi kardeşlerini hedef alıyorlardı. Yani yaptıkları iş putların ve putçuların işine yarıyordu. Birbirleriyle vuruşmaları putperestlerin işine yarıyordu. Bakıyoruz bugün de Müslümanların kardeşleriyle vuruşmaları kafirlerin işine yaramaktadır. Onlar birbirleriyle vuruştukça putçular kazanıyor. Dün İsrailoğulları böyle yapmıştı. İsmailoğulları da Allah korusun aynı şeyleri yapıyorlar bugün. Kitabı parçalayıp onun bir kısmını kabul edip bir kısmını reddediyorlar. Bakın Allah diyor ki, kitabı parça parça bölüp de onun bir kısmına inanır, bir kısmını ret mi ediyorsunuz? Kitabın bir kısmına inanıyor da, bir kısmını gündeme getiriyor da, bir kısmını örtmeye çalışıyorsunuz öyle mi? İşinize gelenleri kabul edip işinize gelmeyenleri de reddediyorsunuz öyle mi? Nereden aldınız bu yetkiyi? Kim dedi bunu size? Kimden aldınız bu izni? Bakara'dakileri kabul ama Ali İmran'dakileri red. Bu nasıl bir şeydir böyle? Ya da Kur'an'ın namazını kabul edip hukukunu reddetme biçiminde Kur'an'daki ibadet ayetlerine evet ama aynı Kur'an'ın ekonomik düzenlemelerine gelince hayır demek biçiminde Kur'an'ın orucunu kabul ama aynı kitabın siyasal bakış açısına gelince, sosyal yapılanmalarına gelince hayır biçiminde kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını reddetme yetkisini kimden aldınız siz? Allah korusun, işte bugünkü İslam dünyasının bu hale düşmesinin yasasıdır bu. Yani sizden kim bunu yaparsa, yani kitabın bir kısmını kabul eder de bir kısmını reddetmeye kalkarsa, ya Rabbi sen bu işi bilememişsin. Halbuki bu kitabın bir kısmını indirip bir kısmını indirmemeliydin dercesine, Allah'a akıl vermeye kalkışırcasına böyle ikilemli bir hayatın peşinde olanlar, bir bölümü kitap kaynaklı, yani hayatlarının bir bölümü kitap kaynaklı ama hayatlarının geriye kalan bölümü de başka şeyler kaynaklı bir hayat yaşamaya razı olanlar, hayatlarının sadece bir bölümüne Allah'ı karıştırıp geri kalan bölümlerde başka ilahlar, başka Rabler bulanlar, işte bunu yapanlar için dünya hayatında rüsvaylık vardır. Hepsi de rüsvay olmuşlardır. İşte bizim halimiz. Allah korusun, şu anda bu ümmet de bu rüsvaylığı yaşamaktadır iliklerine kadar. Allah korusun, işte vaziyetimiz. Her şeyimizle reziliz. Ekmeğimize sözümüz geçmiyor, yiyeceğimize sözümüz geçmiyor, şehrimize sözümüz geçmiyor, okulumuza sözümüz geçmiyor, kuralımıza, kaidemize sözümüz geçmiyor, evlenmemize, boşanmamıza sözümüz geçmiyor. Alacağımıza, vereceğimize, düğünümüze, derneğimize, hiçbir şeyimize sözümüz geçmiyor. Tam rezillik işte. Yani daha bundan büyük bir rezillik ve rüsvaylık olmaz yani. Tam rezil ve rüsvay bir hayat. İnsan bu kadar şahsiyetini kaybetmez elbette ama Allah korusun işte bu hale gelmişiz. Ama iş bununla kalsaydı neyse, yani iş sadece bu dünyada rezil ve rüsvay olmakla kalsaydı, hayır hayır, iş bununla da bitmiyor. Ahirette de onlar için azapların en kötüsü vardır diyor Rabbimiz. Kıyamet gününde onlar azabın en kötüsüne atılacaklar. Onlar kıyamet gününde azabın en kötüsüne, en şiddetlisine reddolunacaklar. En şiddetli azap, dayanılmaz bir azabın ötesinde yine dayanılmaz bir azap. Bilmediğimiz ama korunmak zorunda olduğumuz, Rabbimiz haber verdiği için inanmak zorunda olduğumuz bir azap. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Onun için bunlardan azap hafifletilmez, bunlara yardım da edilmez. Bunlar cenneti kaybetme pahasına dünyayı tercih eden insanlardır. Bundan dolayı onların azapları hafifletilmez ve onlara yardım da edilmeyecektir. İsrailoğullarına hitap devam ediyor. Ayet 87. Bakın Rabbimiz şöyle diyor: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ Muhakkak ki biz Musa'ya kitabı verdik. Biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ondan sonra da birbiri ardınca peygamberler gönderdik. İnşallah burada kalalım. Gelecek haftaki dersimizde Bakara suresinin bu kaldığımız 87. ayetinden itibaren Rabbimizin ayetlerini hep birlikte tanımak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim, 103.2.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allah-u Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allah-u Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
9: Saat 17.
10: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kayseri FM. İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Bugün de insana dair programıyla yine birlikteyiz. İnşallah güzel bir konuyu paylaşacağız. Hepimizin sıkça karşılaştığı iki ana başlığı bugün konu edindik ve bu konu üzerinde programımızın süresi el verdiği ölçüde sohbet edeceğiz. Efendim, bugünkü konumuz hastalık ve şifa. Nedir hastalık? Şifa deyince ne anlıyoruz? Hastalıklarımızı iyileştirmek üzere yola çıktığımızda acaba doğru adımlarla mı gidiyoruz? Şifa diye beklediğimiz o iyileştirici etkileri doğru noktalardan mı bekliyoruz? Doğru tercihlerle mi şifayı davet ediyoruz? Bu konulardaki yanlışlarımızı, doğrularımızı ölçeceğiz, tartacağız ve varsa yanlışlarımız onları gündemimizden çıkaracağız ve özellikle hastalık ve şifa konusundaki bilgilerimizi yeniden tazeleyerek gerektiğinde doğru adımlar atacak bir noktaya kendimizi taşıyacağız inşallah. Sevgili dostlarım, tabii programımızın daha güzel olması için sizlerin görüşlerinizle, düşüncelerinizle, sorularınızla bize katılmanız her zaman tercih ettiğimiz, beklediğimiz bir destek. Bunun için her programda tekrarladığımız iletişim adreslerimizi bir kez daha verelim. vahitaytekin@hotmail.com. Ayrıca bindaltıbbibitki.com bindaltıbbibitki.com isimli internet sitemizi de ziyaret ettiğinizde göreceksiniz ki hastalık ve şifa ilişkisini iyi kavrayan ve bu konuda şifayı doğal güçlerde, tıbbi bitkilerde arayan ve bu güzel neticeleri yaşayan kimselerin o müthiş itiraflarını da dinleyebilirsiniz. Çok çeşitli konularda fevkalade ilgi çekici itirafları dinlediğinizde doğal alemde sizleri bekleyen o güzel şefkat eliyle buluşma konusunda da doğru adımları nasıl atacağınızı inşallah en kısa yoldan öğrenmiş olacaksınız. Bunun dışında bir başka kolay yolda programımıza katkılarınızı devam ettirebilmeniz ve sizce kafanızda soru oluşturan konuları bizimle paylaşmak istediğinizde 0216 497 25 12 numaralı telefonu çevirmeniz yeterli olacaktır. 497 25 12. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Telefon numaralarımız teknik sebeplerden ötürü değişti. Dolayısıyla 497-25-12 numaralı telefonumuzu bir kenara kaydederseniz arzu ettiğiniz takdirde derhal bize ulaşabilirsiniz efendim.
1: vahitaytekin@hotmail.com. Sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi, insana dair programı çerçevesinde ele aldığımız konulara katkıda bulunmak ve bu konudaki tecrübelerinizi bizimle paylaşmak için bize bu yollardan ulaşabilirsiniz efendim. Değerli dostlarım, bildiğiniz gibi daha önceki süreçte yıllarca Tiryaki Dostu programı ile beraber olduk. Birlikte sigaranın zararlarını, tıbbi bitkilerin şifa gücünü konuştuk. Dolayısıyla Tiryaki Dostu programları süresince yıllarca konuştuğumuz bu konuyu, hastalık ve şifa konusunu bugün de farklı açıdan ele alacağız. Farklı bakış açısıyla meseleyi incelemeye çalışacağız. İnanıyorum ki bu gibi hassas meseleleri tekrar ele alarak yanlışlarımızı düzeltmek ve konuya bakışımızı biraz daha öne çekerek doğru bir bakış açısı yakalamak mecburiyetindeyiz. Onun için yıllarca yaptığımız Tiryaki Dostu programı süresince çeşitli defalar farklı açılardan özellikle tıbbi bitkilerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri noktasından meseleye baktık. Defalarca bu konuları konuştuk. Ama bugün daha farklı bir açıdan ele alacağız inşallah. Tabii ki duamız, temennimiz o ki Cenab-ı Hak hiçbir insana, hiçbir mümine, hiçbir dinleyicimize üstesinden gelemeyeceği maddi manevi sıkıntılar vermesin. Allah sıkıntıları yaratmadan önce onları çözecek, onları çözümleyecek, insanın önünü açacak, yolunu açacak şifaları da yaratmıştır, devaları da yaratmıştır, çözümleri de yaratmıştır. Bu temel inancımızı da muhafaza ederek doğru adımlar attığımız takdirde her türlü sıkıntının, maddi ve manevi sıkıntının üstesinden gelebileceğimize inanmalıyız. Bu inanç biz insanların sıkıntılardan kurtulma noktasında temel dayanağı olmalı. Evet, sevgili dostlarım, konuyu daha iyi anlayabilmek, kavrayabilmek için sorular şeklinde meseleyi ele alalım ve soruları cevaplayarak adeta düğümleri çözerek gidelim. Daha güzel anlaşılacağı kanaatindeyim. İlk sorumuz şu olmalı: İnsan nedir? Zira muhatap insan. Hastalık ve şifa hadisesinin muhatabı insan olduğu için önce insan varlığını özetle bir ele alalım ve anlamaya çalışalım. Hepimizin bildiği gibi insan ruh ve bedenden yaratılmış bir varlıktır. İnsan nedir sorusunun cevabını kısaca şöyle verebiliriz: İnsan ruh ve bedenden yaratılmış, kainat içerisinde en şerefli olarak ilan edilmiş, Allah adına doğada, tabiatta, kainatta yöneticilik vasfı verilmiş olan ulvi bir varlıktır. Ruh ve beden boyutlarına baktığımızda ruhi özellikleriyle bedeni özellikleri birbirine taban tabana zıt olan iki ayrı kutbu bünyesinde barış içerisinde tutacak yapıda, kabiliyette özel olarak yaratılmış harika bir varlık diyebiliriz. Efendim, tabii ki ruh hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. O Allah'ın katında saklı olan bir bilgidir. Bu boyuta fazla temas etme imkanımız olmadığı için bu boyutu burada noktalıyoruz. Bedensel boyuta bakalım. Ancak şunu söylemek lazım ruhla ilgili: ruh hasta olmaz. Hani maalesef ruh hastalıkları ifadesini çokça kullanırız. Allah rahmet eylesin, konunun uzmanlarından olan Ayhan Songar hocamız ruh hasta olmaz tezini gayet güzel bir şekilde anlatan değerli ilim ehlinden biri idi. Allah gani gani rahmet eylesin. İnancımız da bize ruhun hasta olmadığını telkin etmektedir ve akli nakli bilgiler de bu doğrultuda bizi aydınlatmaktadır. O halde bizim konumuz hastalık ve şifa olduğuna göre insan varlığının hastalıklı boyutlarına, hastalıkların oluşabileceği, şifaya ihtiyaç duyulan boyutlarına bakalım. Ruh hasta olmayacağına göre hastalıkların ortaya çıktığı boyut bedensel boyuttur. Bedensel boyutumuzu iki başlık altında anlamalıyız. Bir, görünen fiziki bedenimiz, ikincisi de görünmeyen enerji bedenimizden söz etmek icap eder. Görünen bedenimizde meydana gelen rahatsızlıklar bildiğimiz, yaşadığımız acılarla, ağrılarla, sancılarla ifade ettiğimiz ya da bu belirtilerle yaşadığımız fiziki boyutumuzda, organsal boyutumuzda meydana gelmektedir. Görünmeyen bedenimizde meydana gelen rahatsızlıklar ise daha çok görünmeyen yanımızdan bize sirayet eden olumsuzluklar şeklinde bize yansımaktadır ve duygularımızı, hislerimizi baskı altına almaktadır. Bu boyutumuzdaki rahatsızlıklar daha çok psikolojik rahatsızlıklar olarak da ifade edilebilir. Tabii bedeni boyutumuzda meydana gelen hastalıklar her iki yönüyle, yani görünen ve görünmeyen yönüyle birbirini etkilemektedirler. Görünen bedenimizdeki rahatsızlıklarımız görünmeyen bedenimizi baskı altına alıp olumsuz etkilemekte iken, görünmeyen bedenimizde meydana gelen rahatsızlıklarda görünen bedenimizi, fiziksel bedenimizi baskı altına alarak bir takım olumsuzluklara yol açmaktadır. Evet, insan ruh ve bedenden yaratılmış, irade sahibi, Allah'ın kainata halife olarak tayin ettiği, hayatın yöneticisi olarak tayin ettiği bir ulvi varlıktır. Ruhi yapısıyla, bedeni yapısıyla, arz ettiğimiz şekliyle kısaca bu şekilde anlaşılması yeterli olur diye düşünüyorum. Sevgili dostlarım, hastalık nedir diye soralım ve bunun cevabını kısaca vermeye çalışalım. Hastalık, insanın bulunduğu ortamdaki unsurlar ile bedensel bütünlüğü arasındaki uyumsuzluktur. En geniş tabiriyle, en geniş tanımıyla bu şekilde ifade edilebilir. İnsanın bulunduğu ortamdaki unsurlar ile bedensel bütünlüğü arasındaki uyumsuzluğudur hastalık. Genel manasıyla hastalığı bu şekilde tanımlayabiliriz. Nedir ortamdaki unsurlar? Bir de bunlara bakmak lazım. Hepimizin bildiği, gördüğü, hissettiği, yaşadığı gerçekleri bir kez daha hatırlamak icap ederse, insanın yaşadığı ortamdaki unsurların başında gıdalar, oksijen, ilaçlar, atmosfer, efendim gördüğümüz, duyduğumuz objeler, sesler, tattığımız tatlar, efendim temas ettiğimiz husus maddeler ve kokladığımız her şey. Dolayısıyla beş duyu yoluyla bedenimize sirayet eden her şey çevremizi oluşturan unsurlarla doludur. Bu unsurlarla bedenimiz arasında, görünen ve görünmeyen bedensel bütünlüğümüz arasındaki uyumsuzluğun adı genel manada hastalıktır. Çeşitli sonuçlarıyla ortaya çıkan bu durumun adına hastalık diyebiliriz ya da hastalıkları bu şekilde geniş manada tanımlayabiliriz. Ortamdaki unsurlar ile bedenimiz arasındaki alışveriş nasıldır? Bir de buna bakmak lazım. Ortamdaki unsurlar ile bedenimiz arasındaki alışveriş nasıldır? Bu çok önemli bir boyut. Ortamdaki unsurlar, biraz önce ifade etmeye çalıştığım yollarla insan bedenine çeşitli bilgileri taşıyan malzemelerdir. Bilgi taşıyıcı malzemelerdir. İnsan çevresinde bulunan, hayatta bulunan bütün unsurlarla onların taşıdığı bilgiler sayesinde temas kurar ve bu bilgilerle çevresiyle bir uyum sağlar. Tabii ki bu bilgileri alabildiği ölçüde, bedenine bu bilgileri doğru okutabildiği ölçüde hücre sistemlerimiz bahsettiğimiz çevre unsurlarından bize taşınan bilgileri doğru bir şekilde okuyabildiği ölçüde ya da o bilgilerin doğru olarak hücrelere sunulabildiği ölçüde çevreyle uyum ya da uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Hastalık dediğimiz hadisenin arka planında hayatın tümünü kucaklayan gerçekler yatmaktadır değerli dostlarım. Ama şunu söyleyelim ki hastalık asla bir bozulma değildir. Arıza yapma hali hiç değildir. Belki insanın görünen ve görünmeyen yapısındaki o mükemmel projenin işletilememesidir. En masum tabiriyle, tarifiyle bu şekilde diyebiliriz. Allah'ın bedensel bütünlüğümüzde var ettiği, mükemmel bir şekilde programladığı o programları doğru bir şekilde çalıştıramamak, işletememek, okuyamamak gibi bir insani eksiklikten kaynaklanan bir durumdur hastalık. asla bir bozulma, bir arıza yapma, bir kusurlu yaratılış haşa hiç değildir. Evet, hastalığın ne olduğunu doğru anlamazsak Allah muhafaza bir takım manevi yükümlülükler, sorumluluklar altına da girebiliriz. Hastalığı tanımlarken, tarif ederken, algılarken haşa yaşanan sıkıntının kaynağını Cenab-ı Hakk'ın yaratılış programındaki acziyeti gibi anlarsak Allah muhafaza son derece tehlikeli bir anlayış içine girmiş oluruz. Bundan kaçınmalıyız. Eğer hastalık temelde proje hatası olsaydı hangi bilgi ile kim onu düzeltebilirdi? Bu soruyu sormak lazım. Eğer insanların yaşadığı adına hastalık dediğimiz sıkıntılar insanın yaratılışında bulunan proje hataları olsa idi, haşa ve haşa, kim hangi bilgi ile bu hataları, bu yanlışlıkları, program hatalarını düzeltebilecekti? Allah'ın bilgisinden daha üstün bir bilgi mi var? Allah'ın gücünden daha üstün bir güç mü var? Onun bilgisi, onun yaratıcı gücü yoktan yaratmaya kadir, her şeyi kuşatan bir bilgidir ve mükemmel bir yaratıcıdır. Sadece mükemmellik ona aittir. Onun yarattıklarına verdiği, yarattığı programlardadır mükemmellik. O mükemmel programları işletemeyen insanın hataları ise hastalık olarak anlaşılmalı. Bu bakımdan insan sahip olduğu o mükemmel projelerin işleyeceği gıdaları, ilaçları, oksijeni doğru seçemediği zaman adeta bedensel programlarımızın işletici, çalıştırıcı şifreleri konumunda olan, yaratılış malzemelerimiz konumunda olan gıdalar, oksijen ve diğer unsurlar doğru seçilemediği için neyi seçmişsek onun yapısında bulunan şifrelerin çalıştıracağı programlar devreye girmektedir bünyemizde. Ve böylece kendi elimizle çalıştırma yetkisini doğru kullanamadığımız için, doğru şifreleri seçemediğimiz için ya da farklı, yani hastalık yapacak, adına hastalık dediğimiz programları devreye koyduğumuz için o programları çalıştıracak olan şifreleri gıda, oksijen ve diğer unsurlar şeklinde seçtiğimiz için hata bizim işletme hatamızdır. Hastalık bizim işletme hatamızdır. Bunun altını çizmemiz gerekir. Demek ki Allah'ın bize kusursuz olarak verdiği bedensel bütünlüğümüzü, beden emanetini maalesef doğru yönetemediğimiz için, doğru çalıştıramadığımız için, onu sağlık üretecek şekilde doğru şifrelerle tanıştırmadığımız için, tam tersi bedenimizde hastalık yapan, hastalık dediğimiz sıkıntıları üretecek programlar da vardır. O programları çalıştırdığımız için sonuçlarına da katlanmak durumundayız. En azından doğru anlamak durumundayız. Demek ki hastalık bir bozulma hali, bir kusurlu yaratılış hali, bir deformasyon ya da efendim arıza yapma hali değildir. Hastalık tamamıyla işletme hatalarımızın sonucudur. Yani hastalık yapıcı programları bedenimizde harekete geçirmemizin sonucu yaşadığımız bir durumdur. Aynı beden sağlık üreten programları da bulundurmakta, bunlara sahip olmaktadır. Biz hastalıklardan iyileşirken işte sağlık üreten programları çalıştırdığımız, hastalık üreten programlarda durdurduğumuz için iyileşiyoruz. İyileşmemizin arkasında bu yanlışımızdan vazgeçmek yatmaktadır. Aksi halde bozuk olan bir programla nasıl sağlık üreteceksiniz ya da hastalık üreten bir programı nasıl sağlık üreten hale getireceksiniz? Hangi bilgiyle kim bu değişikliği yapabilir? İşte bu hususları doğru anlamamız icap eder. Hastalık ve şifa kavramlarını bu şekilde anladığımızda daha kolay bir şekilde sıkıntılarımızın üstesinden gelebiliriz.
2: Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212-523-0330 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537-867-4114 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552-567-0357 Kartal.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212-549-62-62 Başakşehir.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212-659-1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545-493-80-49 Avcılar.

0: Özel FM.
1: Değerli dinleyiciler, kaldığımız yerden programımıza devam edelim.
2: Sevgili dinleyiciler, insan nedir dedik? Hastalık nedir dedik? Peki bunların kısa cevaplarını verdikten sonra şifa nedir diye de soralım ve bunun üzerine biraz konuşalım. Şifa, Allah'ın yarattıkları üzerindeki şefkatidir, merhametidir ve sevgisidir. Allah'ın yarattıkları üzerindeki şefkat elidir. Evet, bunu unutmamamız icap eder. Dolayısıyla şifa ararken şifanın sahibinden şifayı beklememiz icap eder. Diğer bir açıdan bakarsak şifa dağıtıcı rolüne girmemeliyiz. Çünkü Allah'a ait olan bir yetkiyi hiç kimse kullanamaz. Böyle bir yetkiyi kullanıyorum diyenlerin düştüğü hatayı siz tahmin edin. Demek ki şifa Allah'a ait olan bir gerçektir. Onun yetkisinde olan bir şefkat elidir. Kucaklayıcı, merhamet dolu, rahmet dolu bir eldir. O yüceliğe ondan başka kimse sahip değildir. Şifa nedir dediğimizde Allah'ın yarattıkları üzerindeki şefkat elidir dersek en kolay, en anlaşılır tarifi yapmış oluruz. Çünkü insanın kusursuz yaratılan çevre unsurlarıyla kusursuz bir diyalog sağlanması mümkün olmadığından Allah'ın şefkatiyle insanın bu açığı kapatılmaktadır. İnsan kusursuz yaratılmasına rağmen kusursuz yaratılan çevre unsurlarıyla, hayat unsurlarıyla maalesef kusursuz bir diyaloğa girememektedir. İnsan mutlaka kusurlu olmaya devam edecektir. İşte Allahu Teala bizim bu halimizden dolayı içine düştüğümüz sıkıntıların iyileşmesi ve onlardan kurtulmamız için şefkat elini hep üzerimizde tutmaktadır. Bu gerçeği bildiğimiz zaman şefkatin, şifanın asıl sahibinin Allah olduğunu bildiğimiz zaman şifayı ondan beklemekte bir tereddüt içinde olmadığımız zaman daha hızlı bir şekilde hastalıklardan kurtulma imkanı söz konusudur. Demek ki özetlersek insan Allah'ın yarattıkları içerisinde irade sahibi olan en mükemmel yaratılmış olan varlıkların başında gelir. Hastalık bir bozulma değildir. Bir arıza hali değildir. Bir kusurlu yaratılış hiç değildir. Hastalık insanın sahip olduğu bedensel bütünlüğündeki programları işletememe hatasıdır. Şifa ise Allah'ın yarattıkları üzerindeki şefkat elidir. Bunun da sebebi mükemmel olan kainat unsurları, mükemmel olan insan yapısı, bu mükemmelliği insan yöneticiliğinde, idareciliğinde ortaya koyamadığı için Cenab-ı Hak bu durumun telafisi ve kendi merhameti, şefkati ve acıması gereği bize şefkatiyle de muamele etmektedir. Bu açığımızı böyle kapatmaktadır. İki mükemmel boyutu mükemmel bir şekilde birleştiremediğimiz için bu konudaki hatalarımızı Allahu Teala şefkatiyle telafi etmektedir. Sebep, ona olan şükrümüzü arttırmak için bize bir imkan, bir fırsat, bir açılım yapmak. Sadece şükrümüzü arttırmak için bunları bilmek yeterlidir. Şükrümüz arttıkça hastalık ve şifa unsurlarını daha doğru algılayarak sıkıntılardan, maddi manevi sıkıntılardan daha hızla kurtulmamız mümkün olacaktır değerli dostlarım. Sevgili dostlar, insana dair programımızın ikinci yarısında tekrar birlikteyiz ve bugün ele aldığımız konumuzu bir kez daha hatırlatalım. Bugünkü konumuz hastalık ve şifa. Bu iki oluşumu, bu iki gerçeği nasıl anlamalıyız? Bunun üzerinde durduk birinci bölümde ve ikinci bölümde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama değerli dostlarım, İletişim adreslerimizi vermeden geçmeyelim, zira siz değerli dinleyicilerimizin bize daha rahat ulaşabilmesi için hemen şu söyleyeceğim adresleri not etmenizde yarar var. vahitaytekin@hotmail.com vahitaytekin@hotmail.com ve 0216 497 2512
0: 497-2512
2: numaralı telefonu çevirerek sorularınızı, düşüncelerinizi, insana dair programımıza katmak istediğiniz güzellikleri bizimle paylaşabilirsiniz. Değerli dostlarım, birinci bölümde hastalık nedir, şifa nedir ve insan nasıl tanımlanmalı, kendimizi nasıl tanıyabiliriz, tanımlayabiliriz dedik ve bunların kısaca cevaplarını vermeye çalıştık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle insanın yaratılışında Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği maddi ve manevi programların mükemmel olduğunu gördük. Arızasız, kusursuz, hatasız ve mükemmel olarak yarattığı programlara sahip bir varlık olarak insanı tanıdık. Hastalık ise bu mükemmel programların çalıştırılamaması hali, insanın kendisini yönetememesi hali olarak kısaca tanımladık. Şifayı ise Allah'ın, mükemmel yaratıcı olan Allahu Teala'nın insana verdiği mükemmelliği ve insan için yarattığı tabiat, kainat, çevre unsurlarındaki o mükemmellik ile insanın bu iki mükemmel boyutu birleştirememesini telafi etmek için, insanın bu konudaki sıkıntılarını gidermek için Cenab-ı Hakk'ın şefkatinden bize verdiği nimetler olarak algılamamız lazım dedik. Şifayı da Allah'ın şefkat eli olarak tanımladık. Sevgili dostlarım, kısaca insan yaratılış programları olarak mükemmeldir. Bu programları işletebilme bakımından noksandır. Demek ki noksanlıklar, problemler, adına hastalık dediğimiz sıkıntılar, maddi ve manevi olarak karşımıza çıkan sağlık sorunları, yaratılışımızda var olan program bozulmaları değil, o programları işletememe hatasıdır. Bu iki noktayı birbirinden çok iyi ayırmamız icap eder. Bu hususun altını çizerek bu düşünceleri sizlerle paylaşmak istedim değerli dinleyicilerim. En az hastalık hali

en az hatalarla en güzel bir şekilde bu mükemmel yapıyı nasıl çalıştırabilir sorusuna yönelmesi icap eder. Bu sorunun cevabını araması icap eder. Aksi halde insan yaptığı işlerle, sözleriyle, davranışlarıyla mükemmellik peşinde olmamalı. Mükemmel olmak insana verilen bir hedef değil. Mükemmel olan bedensel bütünlüğünü en güzel şekilde çalıştırma, işletme gayreti içinde olmalı. Beden emaneti ile kendisine verilen kainattaki milyonlarca hizmetçinin sunduğu hizmetleri doğru bir şekilde alma çabası içinde olmalı. Bütün mesele budur. Aksi halde mükemmel olma peşinde koşan insanların çok daha sıkıntılı bir sürece girdiklerini biliyoruz. O yüzden mükemmellik Cenab-ı Hakk'a aittir. İnsan mükemmel olamaz. İnsan hatalarıyla vardır. Ve hatalarımızı anlayabildiğimiz ölçüde en güzel işi, en iyi adımı, en doğru adımı atmış oluruz. Hastalığı da böyle anlamalıyız. Biz hasta da olabiliriz. Evet, bedenimiz hasta olmayacak şekilde yaratılmıştır ama biz onu bütün boyutlarıyla çalıştırabilme yeteneğine sahip değiliz. Bedensel yapımızda bulunan bu gerçek bize yaratan ile yaratılan arasındaki o açık farkı haykırmaktadır. Zaten insan kendi yaratılış programlarını ve bu programlardaki mükemmelliği anladıkça yaratanın büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini, kudretini, şefkatini, merhametini ve bütün sıfatlarıyla mükemmelliğin sadece ona ait olduğunu anlamaktadır. Böyle bir anlayışa kavuşmak insanın sığınacağı en sıcak liman olan Cenab-ı Hakk'ın şefkatine doğru sürüklemektedir. İşte asıl şifaya kavuşmak şefkat limanına sığınmakla olur değerli dostlarım. Bugün dünyayı saran kanser hastalığından kurtulanların bu limana sığınabildikleri ölçüde kurtuldukları bilinen, yaşanan apaçık bir gerçektir. Evet değerli dostlar, programımız hızla ilerliyor. Bugün insana dair programımızın konusu hastalık ve şifa ikilisini anlamaya, anlatmaya çalıştık. Geldiğimiz nokta itibariyle bedensel bütünlüğümüzü en iyi şekilde çalıştırarak maddi ve manevi sıkıntılarımıza, adına hastalık dediğimiz problemlerimize en kısa zamanda en iyi şekilde çözümler bulabilmek için 3 noktaya dikkat etmemiz icap eder. 3 hususta barışı temin etmemiz gerekir. Daha önce Tiryaki Dostu programını takip eden sevgili dinleyicilerimiz inanıyorum ki insana dair programını da aynı şekilde takip ediyorlar. Çünkü aynı saatte yayınlanması hasebiyle eski programı takip eden dinleyicilerimizin yeni programda da bizimle birlikte olduğuna inanıyorum. Gelen telefonlardan, diyaloglardan da bunu anlıyorum. Bu münasebetle Tiryaki Dostu programı sürecinde 3 barıştan bahsetmiştik. Sağlık sorunlarımızdan kurtulabilmenin en kestirme yolu 3 barışı tesis etmektir demiştik. Ve dolayısıyla bunları şöyle sıralamıştık. Bugün de bir kez daha hatırlatalım. Bünye barışını tesis etmek zorundayız birinci olarak. Bedensel bütünlüğümüzü, Allah'ın bizi kusursuz olarak yarattığı programları doğru dürüst ve en verimli şekilde çalıştırabilmemiz için bünye barışını mutlaka temin etmeliyiz. İkincisi, beslenme barışını mutlaka temin etmeliyiz. Üçüncüsü, çevre barışını mutlaka temin etmeliyiz. Bu 3 barışı temin edebilenler bedensel programlarını en verimli şekilde çalıştırabilirler. Ve bu durumda onlara hastalık değil, sağlık üreten programların çalışması şeklinde yansır. Efendim, bünye barışından şunu anlayalım, bir cümleyle ifade edeyim. Kendimizle barışık

0: olmalıyız. Ruhumuzla bedenimizi barıştırmalıyız. Allah'ın bünyemizde en mükemmel şekilde yarattığı o programların en verimli şekilde çalıştırılabilmesi için bünye barışını sağlamak mecburiyetindeyiz. Ruhumuzla bedenimizi ne kadar barıştırabilirsek, kendimizle ne kadar barışabilirsek, kendimizle barışık olabilmek için de bizi yaratan Mevla'nın bize bakışını iyi anlamamız icap eder. Onun bize verdiği nimetleri iyi anlamamız icap eder. İnsan için verilen en büyük nimet insanlık onurudur. İnsan olmaktır. İnsan olarak yaratılmaktır. Bunu anlayabildiğimiz ölçüde bünye barışımızı hızla tesis edebiliriz. İkincisi, beslenme barışını tesis etmek durumundayız. Maddi ve manevi programlarımızı en verimli şekilde çalıştırabilmek için muhakkak fiziksel boyutumuzda bize hizmet eden sistemlerin işleyeceği besinleri doğru seçmeliyiz. Bu besinleri işleyecek olan organlarla besinler arasındaki diyaloğu, barışı en verimli şekilde tesis etmek durumundayız. Onun için helal gıdalara yönelmeliyiz, doğal gıdalara yönelmeliyiz ve sünnet-i seniyeye uygun bir şekilde beslenmemizi sürdürmeliyiz. Üçüncü olarak da çevre barışını tesis etmemiz icap eder. En başta tarif ettiğimiz gibi hastalık nedir dediğimizde insanın bulunduğu ortamdaki unsurlar ile bedensel bütünlüğü arasındaki uyumsuzluktur demiştik. Bu uyumun yeniden tesis edilmesi için mutlaka insan çevresine barışçıl gözle bakmalı. Ve bunun gerekçesi şudur. Çevreyi Allah insan için yarattı. Çevre dediğimiz şey insana hizmet etmek için çırpınan milyonlarca ögenin var olduğu bir alan. İnsan bunun farkında olduğu zaman çevresindeki bütün her şeyle barışık olur, barış içerisinde olur ve bu durumda insanın sahip olduğu bedensel bütünlüğündeki programları en verimli şekilde işletmesine yardımcı olur. Evet, böylece sağlığımızı korumak için, hastalıklardan kurtulmak için önce kendimizi tanımalıyız, insan olduğumuzun farkında olmalıyız ve insan olmakla Allah'ın bize bahşettiği güzellikleri bir kez daha hatırlamalıyız. Böylece bünye barışımızı sağlayabiliriz. Ve hemen akabinde mutlaka asrın felaketini hazırlayan beslenme bozukluklarına son vermeliyiz elimizden geldiği kadar. Ve mutlaka çevre barışını sağlamalıyız. Artık bugün insan çevresine yaptığı zulmün kendisine döndüğünü bugün yaşıyor. Bir kene istilasıdır. Aldı başını gidiyor. Kenelerin isyanıyla karşı karşıya insanlık. Ve buna benzer birçok unsurun insana karşı artık isyana kalktığını hepimiz biliyoruz. Bunu saklamanın bir gereği yok. Buna ters bakmanın, buna çarpık bakmanın bir gereği yok. Biliyoruz ki çevremizle barışı bozmanın bedelini yaşıyoruz bugün. İşte bunu yeniden tesis etmek, doğal dengeleri yeniden kurmak, doğayı yeniden sevgiyle karşılamak mecburiyetindeyiz ve doğayı tahrip etmekten vazgeçmeliyiz. Aksi halde çevre barışımızın bozulması ile Allah'ın bedensel bütünlüğümüze verdiği ve bedenimizde yarattığı, manevi boyutumuzda yarattığı o mükemmel programları doğru çalıştırma imkanını elden kaçırmış oluruz ve sonucu bize adı bile konamayan hastalıklar olarak karşımıza çıkacaktır. Sevgili dostlarım, özetlersek, hastalık ve şifa iyi anlaşılmalı. Hastalık bir bozulma hali değildir, bir arıza durumu değildir. Hastalık insan için bir işletim hatasıdır. Allah'ın bize verdiği maddi ve manevi boyutumuzda bulunan o mükemmel programları işletememe durumudur. Evet. Şifa ise bizim bu hatalarımıza karşılık bizi yoktan yaratan, sevgisiyle yaratan Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde daima var ettiği şefkat elidir. Bizi koruyan, kollayan, gözeten elidir Mevlamızın. Şifayı da böyle algılamalıyız. Dolayısıyla şifa ararken hangi kapıda şifa aradığımızı bilmeliyiz. Değerli dostlarım, bütün bunları enine boyuna konuşmak için bir program değil birçok program gerekebilir ama bizim süremiz burada doldu. İnşallah bu ele aldığımız konu siz değerli dinleyicilerimizin daha çok geniş anlayışlara kavuşmasına sebep olmuştur. Bizim anlatmak istediğimizden çok daha güzel, çok daha geniş, çok daha farklı ufuklara açıldığınızı biliyorum ve inanıyorum. Ve dolayısıyla da inşallah sizlerin katkılarıyla daha güzel konuları daha güzel bir şekilde işlemeye gayret edeceğiz. İnsana dair programı bundan böyle de inşallah aynı gün aynı saatte sizlerle birlikte olacak. Haftaya inşallah başka bir programda buluşma dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli dostlarım.
1: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Hereyli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Saat 18.
1: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net.
17: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden muvahhid müminin ferdi ahlakı. Abdullah Dahi. Soyut olsun, somut olsun bütün varlığı yaratan ve onlar için kanunlar koyup emreden alemlerin Rabbi Allah'ın seçip beğendiği, katındaki razı olduğu hak din, insan fıtratına uygun İslam dini her yönüyle, her hükmüyle baştan başa edep ve güzel ahlaktır. Bu en güzel edep ve en güzel ahlak, yegane önderimiz ve hayat örneğimiz, Allah'ın kulu ve Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen en son Nebi ve en son Resul, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında kemale ulaşmış olup, kıyamete kadar muvahhid müminlere örnek kılınmıştır. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurdu: "Şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin." Alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulünü böyle öven Rabbimiz Allah, kendisine katıksız iman eden muvahhid mümin kullarına hitap ederek Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine hayat örneği kıldığını beyan buyurur. "Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Allah Teala'nın razı olduğu üzere güzel ahlakı tamamlayan ve güzel ahlakın onun şahsında kemale erdiği yegane önderimiz Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhamet olunmuş, hayırlı ve vasat ümmetine güzel ahlak dersi vermiş, nasihatte bulunmuş ve her sahada olduğu gibi hayatın bu sahasında da en güzel örnek olmuştur." Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki buyruklarından bir bölümünü birbirimize hatırlatmak niyet ve gayesiyle kaydediyoruz. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar diye buyurur yegane Rabbimiz, ilahımız, melikimiz ve alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle. 1. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, katıksız iman edip Allah'ı birleyen, Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden muvahhid mümin Müslümanlar, emrolundukları gibi dosdoğru olup muttakiler olarak sadıklarla beraber olmalıdırlar. Doğru ve dürüst olmak muvahhid müminlerin olmazsa olmaz vasfıdır. Rabbimiz Allah'ın buyruğu, seninle birlikte tevbe edenlerle beraber emrolunduğun gibi dosdoğru davran. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve sadıklarla birlikte olun. Ve önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğruluk insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik de cennete kılavuzluk eder. İnsan doğruluk ede ede nihayet bu seciyesiyle sıddık olur. Yalancılık da insanı fücura, şerre götürür. Şer de cehenneme götürür. İnsan yalancılık ede ede nihayet Allah katında bir kezzap, yani çok yalancı bir kimse sıfatıyla yazılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanla küfür kişinin kalbinde bir arada olamazlar. Doğrulukla yalan da kişide bir arada bulunmazlar. Aynı şekilde emanetle hıyanet de kişide bir arada bulunmazlar. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ''Ya Resulallah, cennete götürecek amel nedir?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Doğruluktur. Zira kul doğruyu söylediği zaman iyi olur. İyi olduğu zaman iman etmiş olur. İman ettiği zaman da cennete girer.'' buyurdu. Adam ''Cehenneme götürecek amel nedir?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Yalandır. Zira kul yalan söylediği zaman kötü olur. Kötü olduğu zaman küfre bulaşır. Küfre bulaştığı zaman da cehenneme girer.'' buyurdu. Süfyan bin Abdillah es-Sekafi radıyallahu anh anlatır. ''Dedim ki, ya Resulallah, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki, senden sonra hiçbir kimseye sormayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol buyurdu. 2. Muvahhid müminler hayat nizamı İslam'ın izzetinden asla taviz vermeden mütevazı ve vakarlı olmalıdır. Kibrin ve gururun tozu kendisine dokunmayan bir örnek şahsiyet olmalıdır. Alemlerin Rabbi Allah'ın sevdiği kul böyle olandır. Rabbimiz Allah'ın buyruğu, o Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Lokman oğluna dedi ki, insanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Ve muvahhid müminlerin yegane önderi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları. Ebu Said radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah sübhanehu'nun rızası için bir derece tevazu, alçak gönüllülük ederse Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir. Kim de Allah rızası hilafına bir derece kibirlenirse Allah bu kimseyi kibirlenmesine karşılık olarak bir derece alçaltır ki nihayet onu aşağıların en aşağısında kılsın. Iyaz bin Hımar radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah bana sizin tevazu göstermenizi vahyetti. Ta ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin, kimse kimseye tecavüzde bulunmasın. Emirul Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyurdu ki bana şu şekilde tevazu gösteren kişiyi şu şekilde yükseltirim. Yezid bunu rivayet ederken birincisinde avuç içini yere doğru çevirip aşağı doğru indirdi, ikincisinde ise avuç içini semaya doğru çevirip yukarı kaldırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim övünüp büyüklenirse Allah onu alçaltır. Kim de Allah korkusundan dolayı mütevazı olursa Allah onu yüceltir. 3. Güzel ahlak sahibi olan muvahhid müminler her hallerinde, her sözlerinde ve her işlerinde İslam şahsiyetine uygun, Kur'an ve sünnet ölçüsünde çok dikkatli ve ölçülü davranırlar. İfrat ve tefritten uzak, vasat ümmetin vasat bir ferdi olarak hareket eder ve bu haliyle diğer insanlara örnek olurlar. Sevgide, nefrette, dostlukta ve düşmanlıkta her ne durumda olurlarsa olsunlar mutlaka güzel ahlakın güzelliklerini göz önüne sermeli, adil davranmalı ve adil şahit olmalıdırlar. kitap ve sünnet ölçüsünü her zamanda ve her mekanda olması gerektiği gibi korumak her muvahhid mümin ve vakarlı şahsiyetin vazifesidir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olumlu tutum ve davranışla ölçülü olmak nübüvvetin 25'te biridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sevdiğini ölçülü sev, belki günün birinde sevmediğin kişi olur. Sevmediğine de ölçülü buğz et, belki günün birinde sevdiğin kişi olur. Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Teenni, düşünerek, ölçülü hareket etmek Allah'tan, acelecilikse şeytandandır. 4. Yaşadığı toplumda ve ortamda en güzel ahlakıyla örnek bir şahsiyet olan muvahhid müminler asla dünyevileşmemeli ve kanaatkar olmalıdırlar. Böyle olmak onların kulluk vazifesidir. Dünyevileşmek insanın hem dünyasını hem de ahiretini perişan eder. Dünyada huzur bulmaz, ahirete herhangi bir hazırlığı olmaz ve eli boş gider. Halbuki muvahhid mümin ebedi olanı fani olana tercih edip ona göre çalışan akıllı şahsiyettir. Gönlü zengin, dünyalıktan yana gözü ve gönlü tok kişidir muvahhid mümin. Yegane kanun koyucumuz Allah'ın buyruğu. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginlik mal çokluğuyla meydana gelir değildir. Lakin asıl zenginlik insanın gönül zenginliğidir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olup da kendisine ancak yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğiyle kanaat getirdiği kimse muhakkak kurtuluşa ermiştir. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne mutlu İslam'a hidayet edilip de geçimi yetecek kadar olan ve kanaat eden kimseye. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mal mülk konusunda sizden daha aşağı olanlara bakın. Sizden üstün olanlara bakmayın. Bu Allah'ın nimetini küçümsememenize daha layıktır. 5. Muvahhid mümin şahsiyet her haliyle edep ve haya sahibidir. Haya yani utanma duygusu. Katıksız iman etmiş bir şahsiyet, önce ve en çok kendisini yaradan ve her anında yegane Rabbi Allah'tan haya edecektir. Allah'ın huzurunda muvahhid mümin şahsiyetine uygun bir şekilde haya edecektir. Muhsin bir kişi olarak davranacak, o Allah'ı görmüyorsa da Allah her an onu görmektedir. Sonra Allah'ın kullarından haya edecek ve onların yanında muvahhid mümin bir kişiden beklenen olgunlukla hareket edip örnek olacaktır. Yegane ilahımız, alemlerin Rabbi Allah'ın buyruğu. Gökleri ve yeri 6 günde yaradan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Zeyd bin Talha bin Rekane radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama uğradı. O adam o sırada kardeşini hayasından dolayı kınayıp pazarlamakta ve sen muhakkak utanıp sıkılıyorsun diyor ve sanki ona bu utanma sana zarar vermiştir diye söyleniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hayalı kardeşini bırak çünkü haya imandandır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman 70 küsur yahut 60 küsur şubedir. Bunların eftali la ilahe illallah demektir. En aşağısıysa yoldan eziyet verecek şeyleri gidermektir. Haya da imanın bir şubesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya imandandır ve iman kişiyi cennete götürür. Edepsizlikse zulümdür ve zulmün kişiyi götüreceği yer cehennemdir. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş peygamberlerin sözünden hiç noksansız insanların eriştiği haberlerden birisi de utanmazsan dilediğini yap sözüdür. Behz bin Hakim'in dedesi Muaviye bin Hayde radıyallahu anh anlatıyor. Muaviye bin Hayde dedi ki Resulullah'a ya Resulallah avret yerlerimizin neresini örtüp neresini açık bırakacağız diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımından ve sahip olduğun cariyenden başkasından avretini koru buyurdu. Ya Resulallah, bir topluluk birbirinden oluşan yakın akrabalardansa yine de hüküm böyle midir diye sordum. Resulullah, avretini hiçbir kimsenin görmemesine gücün yetiyorsa gücünü kullan da onu kimse görmesin buyurdu. Ben, ya Resulallah, birimiz yalnız başına olunca da yine hüküm böyle midir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kendisinden utanılmaya insanlardan daha müstahaktır buyurdu. 6. Muvahhid müminler iyi insanlar olduğu gibi iyilikten, hayırdan ve güzellikten yanadırlar. İyilik üzere olmaya devam ederken insanlık aleminin iyiliğini ister ve her insanın böyle bir halde bulunmasını arzu ederler. Her insana iyilik dilerler. Muvahhid mümin kardeşlerine salih amellerinin çoğaltılmasını, kafirlere ve müşriklere iman ve hidayet, zalimlere adalet, münafıklara ihlas, fasık ve facirlere nasuh tövbesi, güçsüzlere Allah yolunda kullanmak şartıyla güç, Allah yolunda olanlara sabır ve muhtaçlara hayırdan imkan dilerler. Mülk elinde olan Allah Teala'nın buyruğu. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenlerle zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Yegane hayat önderimiz ve örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Nevas bin Sem'an el-Ensari radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve günahı sordum. Şöyle buyurdular. İyilik ahlakın güzelliğidir. Günahsa kalbinde gıcık yapan ve başkalarının müttali olmasından hoşlanmadığın şeydir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah. Her nerede olursan ol, Allah'a karşı takvalı ol. Bir kötülük işledikten sonra hemen bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah hiçbir mümine işlediği hayrı, iyiliği mükafatsız bırakmaz. O hayır, iyilik sebebiyle hem dünyada dilediğini verir hem de ahirette mükafatlandırır. Kafire gelince, dünyada Allah için yaptığı hayırlar, iyilikler karşılığında ona rızık verilir. Ahirete vardığındaysa onun kendisiyle mükafatlandırılacağı bir hayrı, iyiliği yoktur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah için size sığınan kimseye yardım edin. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edenin davetine icabet edin. Size iyilik yapanı mükafatlandırın. Eğer onu mükafatlandıracak bir şey bulamazsan, karşılıkta bulunduğunuzu kanaat getirecek kadar ona dua edin. Katade, Enes radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseriyetle hangi duayı okurdu diye sordu. Enes, ekseriyetle yaptığı dua, Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diyordu. 7. Mulahit mümin, Müslüman kardeşlerine karşı çok merhametli ve çok yumuşak huylu olan muvahhid mümin şahsiyetler, kendilerini ilgilendirmeyen konularla malayani ile ilgilenmez, üzerine vazife olmayan işlere karışmaz ve kulluk görevlerinin gereğini yerine getirmeye bütün imkanlarıyla gayret ederler. Yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin buyruğu, onlar müminler, tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir insanın Müslümanlığının iyiliklerinden biri onun malayaniyi terk etmesidir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordum. Ya Resulallah, kurtuluş nedir? Resulullah, diline hakim ol. Evin sana dar gelmesin ve günahların için ağla diye cevaplandırdı. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki yumuşak davranmak bir şeyde bulunursa onu süsler. Bir şeyden de alınırsa onu lekeler. Cerir radıyallahu anh'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan mahrum olur. Katıksız iman sahibi muvahhid müminler, bulundukları işgal altındaki İslam topraklarında her engele ve her zorluğa karşı mutlaka her halinde, her tavrında ve her işinde İslam'ın güzel ahlakını, yüce şahsiyetini korumalı, diğer insanlara örnek olmalıdırlar. Yeniden İslam'a mukaddes hareketini canlı tutmalı, kendi çaplarınca ve imkanları dahilinde insanlarla güzel ahlaklarıyla muamelede bulunup, tebliğ, davet ve irşat görevlerine süreklilik kazandırıp sabırla devam etmelidirler. Muvahhid müminler arası vahdeti sağlayıp, İslam kardeşliğini pekiştirmeli, baş başa, başta İslam'a kopmaz bir şekilde bağlanmalıdır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Abdullah Dâi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden muvahhid müminin ferdi ahlakı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0530-245-1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
0: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Bir filizat kalbine adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öğret.

zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, yola kaçan topunuzun peşinden koşmak hem sizin hem de şoförler için tehlikeli bir davranıştır.
0: Özel efendim, 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, 2,5 litre Didi soğuk çay 49.95, 1,5 litre Doğa sıvı çamaşır deterjan 59.95, Kiwi Sport Blender 799.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz çocuklarda din eğitiminin temelleri ve ailenin rolü. Evet, din insanın anlam arayışına cevap veren temel bir unsurdur. Ve bu arayış çocukluk döneminde başlar. Çocuklukta verilen dini eğitim, bireyin tüm hayatını etkileyen güçlü bir etkiye sahip olduğu hepimize de malum. Çünkü çocukluk yıllarında alınan değerler, kişiliğin oluşma sürecinde belirleyici rol oynar. Yapılan birçok psikolojik araştırma, bireyin karakter yapısının büyük ölçüde ilk yıllarda şekillendiği ortaya koyulmuştur. Bu nedenle din eğitiminin temelleri de erken yaşlarda başlamaktadır. Erken yaşta dini eğitiminin önemine baktığımızda şunu görüyoruz. Çocuğun karakter, kişilik yapısı ve değer yargıları büyük ölçüde ilk çocukluk döneminde şekillenir. Bu yıllarda verilen dini eğitim sadece bilgi kazanmakla kalmaz, çocuğun ruh dünyasını da besler. Vicdanını şekillendirir ve davranışlarını yönlendirir. Dini kavramların çocuklukta öğretilmesi bu bilgilerin daha kalıcı ve etkili olmasını sağlar. Çocukların sahip olduğu güçlü uyum yeteneği dikkate alındığında dini eğitimin küçük yaşlarda verilmesi hem kolay hem de verimli olacaktır. Ancak bu süreç sabır, anlayış ve pedagojik bir yöntemle yürütülmelidir. Çocuğun en sağlıklı şekilde yetiştiği ve geliştiği ilk ortam ailedir. Hiçbir kurum sevgi ve güven ortamı açısından ailesinin yerini tutamaz. Bu nedenle çocuğun ilk dini bilgilerinin ailesinden öğrenmesi hem doğaldır hem de etkilidir. Çünkü çocuk küçük yaşlarda anne ve babasını taklit eder. Annesinden aldığı ve annesinden gördüğünü taklit eder. Sonraki yıllarda da bu onun için önemli bir devam edebilecek unsur haline gelebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar, ancak anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. Yani çocuk İslam fıtratı üzere doğar, annesi babası onu İslam fıtratına uygun bir şekilde yetiştirir, o bilgileri çocuğuna verir, o usulü takip eder, İslam'a uygun bir terbiye vererek onun İslam fıtratına uygun bir şekilde yetiştirmeye gayret edebilir. Ya da işte çeşitli anlayışlara, çeşitli görüşlere, olumsuz görüşlere de yönlendirebilir. Hadiste geçtiği gibi Hristiyan, Yahudi, ateist, deist olabilir. Allah korusun. Onun için anne baba için en önemli husus bir Müslüman aile için çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeli, eğitmeli, yani dini bilgileri vererek İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmasını sağlayabilecek bir konuma dönüştürmesi, getirmesi için gereken gayretin gösterilmesi. Yani bu hadis, okuduğumuz hadis, çocuğun yaratılıştan getirdiği temiz fıtratı ve bu fıtratın şekillenmesinde anne babanın etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Aile çocuğun sadece maddi ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda manevi gelişimini de gözetmekle sorumludur. Yani anne ve baba çocuklarını sadece işin maddi boyutunu, işte çocuğumu yedireyim, içireyim, giydireyim, temizleyeyim ve günlük ihtiyaçlarını gidereyim yeterlidir değil. Yani işin maddi boyutu olduğu gibi manevi boyutunu da dikkate almak durumundadır bir Müslüman şahsiyet ve birbirimiz Müslüman aile. Çünkü ailenin din eğitimindeki görevi ve sorumlulukları vardır. Aile çocuğun davranışlarını yönlendiren ilk modeldir. Bu yüzden ebeveynlerin dindar, tutarlı ve ahlaki davranışları çocuğun dini gelişimini doğrudan etkiler. Din eğitimi sadece bilgi vermekten ibaret değildir. Çocuğa ibadetleri sevdirmek, Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, güzel ahlakı öğretmek de bu sürecin bir parçasıdır. Çünkü gerçekten İslam'da çocuk terbiyesinde, çocuk eğitiminde en önemli husus tabii ki daha evlilikte başlıyor. Çünkü öncelikle eşler doğabilecek çocuğun anne ve babasını tercih etmiş oluyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz daha evlilikten önce evlilik arayışında eşlerin nasıl bir eş olması gerektiğini hadis-i şerifte bildirilmektedir. Ve Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor eş seçiminde. Eş seçimi çok önemli. Çocuk terbiyesinde en önemli husus eş seçimi ve o doğru bir eş seçimiyle beraber çocuğun eğitimine büyük katkısı olacağı içindir. Bu konuda Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dört şey için evlenilir, nikahlanılır. Bir, işte güzelliği için, yakışıklılığı için. İki, malı, mülkü, zenginliği için. Üç, şan, şöhreti olması. İşte etkili bir insan olması. Dolayısıyla işte şu özelliği var, bu özelliği var. Doktordur, mühendistir veya işte şu eşraftandır, şundandır, bundandır gibi soyundan dolayı. Dördüncüsü de dindar olmak. Siz dindar olanı seçin, mutlu ve huzurlu olun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani burada eş seçiminde bu dört kriterden dindar olanı seçmek. Bazıları söylüyor. Hocam diyor işte bu dördü de olsa iyi olmaz mı? İyi olur tabii. İkisi de olsa iyi olur. Üçü de olsa iyi olur. Ama esas olan o içerisinde dindar olmaz. Başta dindar olmaz. Dindar olan insan imkanları nispetinde geçimini sağlar. Mutlu bir huzurlu bir hayatın olmasına katkı sağlar. Dindar olmaz. Onun için anne ve baba dindar olduğunda, İslami anlayışta ve yaşayışta olduğunda çocuğunu da bu hal üzere yetiştirir. Çünkü İslami anlayışta olan, İslam'ı yaşamaya gayret eden anne ve baba bilir ki evliliğin usulü olduğu gibi, evlilikte dikkat edilmesi gereken hususlar olduğu gibi, demin dediğimiz gibi dindar olanı seçmesi gerektiği gibi, işte çocuk eğitiminde de dikkat edilmesi gereken husus var. Öncelikle her şey İslam'da prensipleri var, usulü var. Evliliğin usulü var, çocuk eğitiminin usulü var, akrabalık usulü var, komşuluk usulü var, hakkı var vesaire. Şimdi anne ve babanın çocuk dünyaya geldiğinde çocuğa karşı görevleri var malumunuz. Bir Müslüman çocuğu dünyaya geldiğinde öncelikle Allah'a şükür etmeli. Tabii ki daha çocuk dünyaya gelmeden önce anne ve babanın Cenab-ı Hak'tan hayırlı evlat istemesi, dua etmesi gerekir. Dua ettiğinde, "Ya Rabbi bana hakkımda hayırlı evlat ver."

sağlıklı, hayırlı bir evlat. Çocuğu dünyaya geldiğinde, ya erkek istiyorduk da kız oldu, kız istiyorduk da erkek oldu, zaten denmez. Demek ki dünyaya gelen çocuk, evlat değerlidir. Kız olur, erkek olur, ayrım yapılmaz. Yapılmamalı. Şimdi bunun için şükür etmeli. Çocuk dünyaya geldiğinde. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Biz dilediğimize erkek çocuk veririz, dilediğimize kız çocuk veririz. Dilediğimize işte ikiz, üçüz verir, dilediğine de hiç vermeyiz diyor. Öyle insanlar var. Hiç çocuğu olmuyor. Bütün tedavileri olduğu halde, bütün tedavileri yapıldığı halde, yani Cenab-ı Hak vermeyebiliyor. Tabii ki çocuğu olmayan insan dua etmeli, tedbirleri almalı, gereken tedavisini olmalı, meşru ölçüler dahilinde. Olmuyorsa da bu imtihan. Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Biz insanı, yani açlık, biraz açlık, biraz korku, mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdeler olsun. Yani Allah varlıkla da, yoklukla da, sevinçle de, üzüntüyle de, çocuk vermekle de, vermemekle de imtihan eder. O açıdan sabredenlere müjdeler olsun. Bazıları kendine konduramıyor. Benim niye çocuğum olmuyor? Olmayabilir. Veren Allah, vermeyen de Allah. Elinden geleni yaptığın, yaptıysan, çocuğun olmuyorsa yapılacak şey sabır. Bu da senin imtihan. Her şey bir imtihan çünkü. Biz bu dünyaya şeye gelmedik. Tatile gelmedik. Biz bu dünyaya imtihan için geldik. Rabbimiz öyle buyuruyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amelâ. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için, hayat ve ölüm bunun için. İnsanlar Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kim kulluk görevlerini yapacak, kim yapmayacak? Bundan dolayı da insan imtihana tabi tutulmuştur. Onun için her şey bir imtihan diyebilir miyiz? Evet, her şey bir imtihan. O açıdan bekarlık bir imtihan, evlilik bir imtihan, çocuğun olması imtihan, olmaması imtihan, bunların hepsi bir imtihan. Dolayısıyla imtihanda başarılı olmanın yolu hayatın imtihan olduğunu bilmek, imtihan gereği sabredilmesi gerektiği yerde sabretmek, şükredilmesi gerektiği yerde de şükretmek. Eğer Allah bir evlat vermişse ne yapılacak? Şükredilecek. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Şükredilir, şükür namazı kılınabilir. Allah ona evlat vermenin sevincini yaşayabilir. İşte çocuk dünyaya geldikten sonra yapılacak şeyler de vardır. İslami usullere göre bunlar da yapılması lazım. İşte çocuk dünyaya geldiğinde ona güzel isim vermesi. İşte sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirerek güzel bir isim verilmesi, İslam'a uygun bir ismin olması, yanlış anlamalara gelecek şekilde değil, güzel isimler, İslam'a uygun isimler koyulması ve çocuğun imkanı olduğunda akika kurbanı kesilmesi ve çocuğun erkekse sünneti yapılması. Tabii ki bir an önce yapılmasında fayda var. Ama işte bazıları 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık veya 1 sene, 2 sene sonra da yapabiliyor. İmkan ölçüsünde işte çocuğuna daha güzel böyle sünnet merasimi yapayım diyor. Çok geciktirmemek daha uygundur. Ama çocuk işte 5-6 yaşında da olabilir ama çok uzatılması doğru değil. Bir an önce sünnetinin yapılması iyidir. Tabii ki dediğimiz gibi imkanlar ölçüsünde yapılabilir. O zaman akika kurbanı da kesilebilir. Misafirlere ikram edilir. Sohbet yaptırılır. İşte Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu çocuk nimetinin şükrünü eda etmek için akika kurbanı kesilmesi ve misafirlere ikram edilmesi vesaire, yemek yedirilmesi imkanlar ölçüsünde uygundur. Ve işte çocuk konuşmaya başladığında çocuğun işte Allah peygamber isimlerini öğretmeli. Bizi yaratanın Allah olduğunu,

0: verdiği nimetlere şükretmemiz gerektiğini, peygamberimiz olduğunu, bizim örneğimiz, önderimiz olduğunu, dünyanın imtihan olduğunu anlayacağı şekilde yaşına göre çocuğa dini bilgileri verilmesi gerekiyor. Çünkü eğitim ailede başlar. Din eğitimi biraz da ailede başlar ve sonra imkanlar ölçüsünde bunun eğitimini aldırır. Okullara gönderir, dershanelere gönderir vesaire. Kurslara gönderir. Çeşitli şekilde imkanlar ölçüsünde çocuğun eğitimine önem verir. Maddi ve manevi eğitimini almasını sağlar. Dediğimiz gibi çocuk eğitiminde en önemli husus çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermesi. İşin hem çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını giderecek hem de manevi ihtiyaçlarını, yani dini bilgileri, dini eğitimini de çocuklara verip İslam'a uygun bir şekilde yetiştirecek. Ve bunun için de tabii ki anne ve baba çocuğuna en güzel örnek olacak. Çünkü Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amene ku enfusekum ve ehlukum nara. Tarim suresinin 6. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Demek ki anne ve baba kendini ve ailesini cehennem ateşinden koruyacak. Ey iman edenler diyor. Anne ve baba iman etmiş Müslüman bir şahsiyet olmalı ve iman ettikten sonra da kendini ve ailesini cehennem ateşinden korumaz. Yani Allah'ın emrettiğini yapması, yasaklarından sakınması gerekiyor. Çünkü insanlar Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kim kulluk görevlerini yapıyor, kim yapmıyor, bu da imtihana tabi tutulmuştur. İmtihan neticesinde imtihanı başaranlar, yerine getirenler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar. Yani insanlar Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kim kulluk görevlerini yerine getirirse dünyada da ahirette huzur içerisinde olur. Kim kulluk görevlerini yerine getirmezse dünya ve ahirette sorun yaşar, üzücü olaylarla karşılaşabilir, karşılaştırır. Onun için ey iman edenler, kendiniz ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. Evet. Onun için Rabbimiz Nisa suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim Allah Resulüne itaat ederse, emirlerini yerine getirirse, altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur buyuruyor. Nisa suresi 13. ayet. Demek ki kim iman eder, salih amel işlerse, güzel davranış sergilerse, inanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olursa, Allah'ın emrettiğini yaparsa, yasaklarından sakınırsa, İslam'a uygun yaşantısı olursa, İslam'a uygun evlenirse, İslam'a uygun çocuğunu yetiştirirse, çocuk da Müslüman bir şahsiyet olarak İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olursa, işte ne olur? Altından ırmaklar akan cennetlere kavuşurlar. Onun için kendinizi ve ehlinizi koruyun. Bazıları diyor ki ben namazımı kılıyorum, Allah'a, peygambere inanıyorum, dini görevlerimi yapıyorum. Çocuklar da kendi bilir. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Anne ve babanın sorumluluğunda çocuğunu maddi ve manevi eğitimini vermeli. Çocuğu yetiştirmeli. Anne ve baba çocuğundan sorumludur. Ayette ne diyor? Kendinizi ve ehlinizi koruyun. Sadece kendin değil, ehlin, eşin, çocukların sorumlusun. Efendim eşim benim bir birey, ister yapar ister yapmaz. İşte seçerken dindar eş seçmek veya evleneceğin zaman Allah'a kulluk için yaratıldığımızı onun prensiplerine uygun yaşayışımızın olması gerektiğini zaten erkek bunu ortaya koyması gerekiyor. Hanım da evleneceği zaman eşinin dindar, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olan bir eş tercih etmeli. Veya buna uygun hareket edebilecek konumda olmaz. Evet, namaz kılmıyorum ama kılarım. Evet, oruç tutmuyorum ama tutarım. Ben Müslümanım çünkü. Birbirlerine yardımcı olurlar ve Ne olur? O zaman İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması söz konusu olabilir. Onun için bunlar çok önemli. Bu önemli olduğu için de işte ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun diyor. Bu ayet aile bireylerinin bir diğerini hem dünya hem de ahiret hayatı açısından koruma sorumluluğunu vurgulamaktadır. Evet, gerçekten anne ve baba çocuklarını en güzel şekilde yetiştirmeye çalışmalı. Çünkü böyle olursa kendi yararına. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhine. İyi bir şey nedir? Yaratılış gayesi Allah'a kulluk. Allah'a kulluk görevlerini samimi bir şekilde yerine getirirse lehine. Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmezse aleyhinedir. Câsiye Suresi 15. ayet. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Bu iyilik, iman, ibadet, ahlak, insanlara faydalı olma, insanlara, canlılara faydalı olma. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı olmak. Maddi ve manevi faydalı olmak çok önemli. Çünkü insanlara maddi ve manevi faydada bulundu mu, insanlar bu faydadan faydalanır. Hem dünyası için hem ahireti için iyi şeyler yapar. Onun için kulluk çok önemli. Bütün insanların imtihan gereği kulluk görevlerini yerine getirmeli. İnanç açısından, ibadet açısından, ahlak açısından, helal ve harama karşı duyarlılık açısından, helal olanı yapma, haram olandan sakınma gibi, emredileni yapmak, yasaklarından kaçınmak önem arz ediyor. İşte böyle olursa insan dünya ve ahiret saadetine erişir. Belirttiğimiz gibi Yüce Allah şöyle buyuruyor: ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Bu ayet aile bireylerinin bir diğerini hem dünya hem de ahiret hayatı açısından koruma sorumluluğunu vurgulamaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aile bireylerine dini eğitim konusunda önemli öğretiler, önemli öğütler vermiştir. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Yani sorumluluk altında olanlardan sorumlusunuz. Yine bir başka hadis-i şerifte bir babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel ahlaktır, güzel terbiyedir buyuruyor. Demek ki anne ve baba çocuğundan sorumlu. Bu sorumluluk yerine getirmeli ve bir babanın, anne ve babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras güzel terbiye. İşte efendim benim çocuğum doktor olsun, benim çocuğum şu olsun bu olsun. Evet, olabilir. Ama asıl olan inançlı, imanlı, ahlaklı bir çocuk yetiştirmek. Asıl olan budur. Birinci bölümde de hadisi nakletmiştik. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonradan çocuk annesi babası Yahudi, Hristiyan veya dindar Müslüman olarak yetiştirebilir. Yani anne ve babaya çok iş düşüyor. Anne ve baba elinden geleni yapmalı, çocuğu en güzel şekilde terbiyesini yerine getirmeli, terbiye etmeli ve onun İslam'a uygun, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması için gereken özverizde bulunması gerekiyor. Bu hadisler dini ve ahlaki terbiyenin çocuğu bırakılacak en değerli miras olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Maddi miras geçici olabilir. Ancak inanç, ibadet alışkanlığı ve güzel ahlak kalıcıdır. Ve bireyin hem dünya hem ahiret hayatını güzelleştirir. Yani dünya ve ahiret saadetini sağlar. Anne ve babalar İslamiyet'i çocuklarına öğretmekle mükelleftir. Ahlaklı, faziletli yetişen çocuk kendine, anne ve babasına ve çevresine faydalı olur. Bu da anne ve babayı mutlu eder. Gerçekten öyle. İnançlı, imanlı, ahlaklı yetişen bir çocuk hem kendisine hem de başkalarına faydalı olur. Çünkü günümüzde de görüyoruz. Nice çocuklar işte ergenlik çağından sonra biraz da bir bakıyorsunuz çocuklar artık bir kendilerini bir hayat belirliyor. Nasıl bir yaşayacağı hayatı kendine yaşayacağı bir hayatı belirliyor. İnancını, efendim yaşayışını belirliyor. Onun için anne ve baba çocuğunu en güzel şekilde yetiştirmeli ki çocuk da o terbiye üzerine, o anlayış üzerine devam etsin. Ne diyoruz? En güzel terbiyelerden biri anne ve babanın çocuğuna örnek olması. İnanç açısından, ibadet açısından, ahlak açısından, davranışlar açısından, çocuklarına davranışı ve anne ve babanın İslam'a uygun tercihleri vesaire çocuğun düşüncesinde, zihninde olumlu yer işgal etmesi ve çocuğa güzel alışkanlıklar edinmesine sebep olur. Onun için anne ve baba çocuğunun iyi yetiştirilmesi çocuğun lehine olur. O zaman İslam'a uygun bir şekilde yetişen çocuk ona uygun davrandığında ergenlikten sonra da işte helale harama inancına dikkat eder. Ateizmden, deizmden, daha olumsuz düşüncelerden, ideolojilerden uzak durur. Çünkü bilir ki İnne dine indallahi İslam. Allah'ın indinde tek din İslam. Tek yaşam biçimi İslam. Dünya ve ahiret saadetinin yerine gelmesini sağlayacak en önemli yaşam biçimi İslami yaşam biçimidir. Bunu bilen genç, bunu bilen ergen gençliğini bunun üzerine inşa eder ve bu çerçevede hareket ettiğinde İslam'a uygun davranışlarını ortaya koyar. Evlenene kadar her türlü ahlaksızlıklardan uzak durur. Yani zinadan uzak durur. Olumsuz, haram olan görüntülerden kendini korur vesaire. Caiz olanı yapar, caiz olmayanı terk eder. Ondan uzak durur. Gerek bu sosyal medyada olabilir, gerek caddelerde, sokaklarda olabilir. Kendini koruma içerisinde hisseder. Yani kendini korur, korumaya çalışır. Koruması gerektiğini bilir. O açıdan çocuklarımızı İslami terbiyeyi vermeli. Bu terbiye içerisinde çocukların yetişmesini sağlamalı. Ne olur? Yani İslam'a uygun genç yetişirse hem kendine faydası olur hem başkalarına, annesine, babasına faydası olur. Kendisine nasıl faydası olur? Kendisine şu şekilde faydası olur. İçkiden, sigaradan uzak durur. Uyuşturucudan uzak durur. Böyle arkadaşlar edinmez. Çünkü kimle arkadaşlık yapacağını bilir. Ona göre iyi bir arkadaş, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olan arkadaşları tercih eder. Müslüman arkadaşlarını tercih eder ve bu tercihlerini ne uygun bir şekilde hareket eder. Böyle yaptığında işte dediğimiz gibi içkiden, kumardan, zinadan, olumsuz şeylerden kendini korur ve bu da kendi lehine olur. Kendi lehine olduğu gibi ailesine de, çevresine de faydası olur. Bu açıdan işte İslami anlayış ve yaşayış da olan İnsanlar hem kendine hem çevresine hem de topluma faydası olur. Topluma bir faydası da işte kendinin güzel ahlak örnekleriyle kendini şey yapar. Kendi bu güzel ahlaka sahip olduğu için şefkatli, merhametli insanlarla iyi geçinen, güzel ahlak sahibi olan, insanlara faydalı olan, insanlara zararlı değil, faydalı olmaya çalışan insanlar da bunun bu halinden olumlu bir şekilde etkilenir. Bu aynı zamanda kimle arkadaşlık yaparsa, hangi çevreye, hangi ortama gelirse onlara da faydası olur. Onlara da İslami anlayışı, İslami yaşayışı onlara sunar, onlara örnek olur, onlara da faydalı olur. Yani işte ailesine de faydalı olur, çevresine de faydalı olur. Bu açıdan çocuklarımızı, gençlerimizi İslam'a uygun yaşamasına katkı sağlanması gerekiyor. Evet, bir de bu çocuk eğitiminde, çocuklara dini eğitim verilme konusunda da işte çocuklarımız yazın okullar tatil olduğunda yaz Kur'an kursları oluyor. Çocuklarımızı işte yaz Kur'an kurslara gönderebiliyoruz ve göndermeliyiz. Çocuklar oradan hem o ortamdan istifade eder, hem işte biliyorsa da tekrar etmiş olur. Kur'an'ı işte tecvitli okumaya, işte ilmihal bilgiler edinmesine, bilgilerini tazelemesine de katkı olur. Çünkü okul boyunca işte Türkçe, matematik, sosyal gibi şeyler derslere ağırlık verildiği için dini eğitim konusu şey olabiliyor, okullarda biraz da geri planda kalabiliyor. Evet, okullarda da ders olarak okutulsa da yeterli gelemeyebiliyor. Onun için bunu aile dini eğitimini evinde vermesi gerektiği gibi aynı şekilde yaz Kur'an kurslardan da faydalanmak mümkün. Yaz aylarında açılan Kur'an kursları çocuklara dini bilgilerin verilmesi açısından büyük bir fırsattır. Bazıları anne ve baba bilmediği için veremeyebiliyor ama bunu da işte yaz Kur'an kurslarında veya işte değişik şekilde de şey yapabilir. Ama yaz Kur'an kurslarına göndermekte fayda var. Tabii tercih ettiğiniz yerler olabilir. Oralara da vermek mümkündür. Bu kurslarda çocuklar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmekte, İslam'ın inanç esaslarını, ibadetleri, ahlaki kuralları ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı bu kurslara yönlendirmeli, onların hem dini bilgi hem de manevi açıdan gelişmelerini desteklemeliyiz. Unutulmamalıdır ki sağlam bir inanç ve ahlak anlayışı ile yetişen çocuk sadece kendi hayatına değil topluma da fayda sağlayacaktır. Demin de söylediğimiz gibi din insanın hem kendine hem ailesine hem çevresine fayda sağlar. Onun için kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Onun için hem kendi için iyi şey yapar, hem ailesine katkı sağlar, hem de çevresine iyi örnek olur. İyi örnek olduğunda kim iyi bir şey yaparsa, iyi bir şeye vesile olursa onu yapmış gibi sevap alır. Onun için işte davet tebliğin önemi burada kendini gösteriyor. Gerek davet ve tebliğ görevini yaparak, gerek güzel örnek olarak çevresine faydalı olur. Çocuklarımızın hem bu dünyada mutlu ve başarılı hem de ahiret hayatında huzurlu olmasını istiyorsak, onların sadece akademik ve mesleki alanlarda değil, dini ve ahlaki yönlerden de eğitmemiz gerekiyor. Yani kısaca şu şekilde yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızı sadece akademik ve mesleki alanlarda değil, dini ve ahlaki yönlerden de eğitmemiz gerekiyor. Onlara ibadet bilinci, Allah ve peygamber sevgisi, doğru yanlış ayrımı, vicdan ve sorumluluk duygusu kazandırmak anne ve baba olarak en temel görevimizdir. Ne iyi ne kötü, ne sevap ne günah, ne faydalı ne zararlı, bunların öğretilmesi anne ve baba olarak en temel görevimiz. Çocuğumuzun sadece maddi ihtiyacını gidermek değil, manevi ihtiyaçlarını da gidermeye çalışmalıyız. O açıdan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir çocuk kendisini Allah'ın koruması altında hissettiğinde yalnız olmadığını düşünür ve içsel bir güven duygusu kazanır, yüce yaratıcıya sığınarak huzur bulur, moral kazanır. Evet, çocuk dini eğitimi aldığında işte Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ne peygamber sevgisi edindiğinde, Allah ve peygamberi sevdiğinde, işte İslami anlayış ve yaşayış sevdirildiğinde, işte o çocuk dua etmeyi öğrenir, dua eder, namaz kılar, dua, namaz, oruç tutacak bir durumdaysa oruç tutar. Zaten ergenlik çağına geldikten sonra bunlar kesinlikle kulluk görevleri, ibadetler yapılması gerekiyor. Ergenlik çağına geldiği andan itibaren namaz kılmak anne ve babaya nasıl farzsa çocuklarına da farz. Namaz kılmak, oruç tutmak bunlar içinde bir yetişkin olmuş oluyor. Çocuklarına da farz olur. Onun için işte çocuklarımızı öyle bir yetiştirmeliyiz ki ergenlik çağına geldiğinde inancı nasıl olmalı, ibadeti nasıl olmalı, ahlakı nasıl olması gerektiğini bilerek gençliğini geçirmeli. Ergenliğe girdikten sonra işte ne helal, ne haram, ne sevap, ne günah, ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım bilmesi gerekiyor. Gerek ergenlikten önce çocukluk çağında yaşlarına göre bu eğitim verilmeli, gerekse de ergenlik çağında da hatırlatılmalı. Helal haram duyarlılığını çocuklarımıza, gençlerimize en güzel şekilde kazandırmalıyız ve bu kazandırma gayreti içerisinde olmalıyız. Bu nedenle çocukların manevi dünyasını ihmal etmek büyük bir eksikliktir. Onlara inanç, ibadet ve güzel ahlak anlayışını kazandırmak ruhsal gelişimleri açısından da hayati öneme sahiptir. Ruhsal açıdan da mutlu ve huzurlu olur. İşte gençlik yıllarında da gençlik bunalımları olabiliyor. İşte çocukluktan çıkıp gençliğe adım attığında onun bir takım gençliğin sorunları oluyor. O sorunları da en güzel şekilde atlatmanın yolu işte İslami anlayışla yaşayışla mümkün olur. İşte ne sevap, ne günah, ne iyi, ne kötü bunu öğrendiğinde psikolojik sorunlardan da o psikolojik sorunlar da pek yaşamaz. O süreçleri çok güzel şekilde atlatır. Hayatın imtihanı olduğunu bilir. İşte gençken neler yapmalı, neler yapmamalı, bunların hepsini bilen bir kişi bunlara uygun davranır. İşte o gençlik yıllarını da en güzel şekilde, rahat bir şekilde atlatır. Bazı ergenler bunalımlara giriyor, psikolojileri bozuluyor. Anne ve babasıyla arası açılıyor. Dolayısıyla burada da anne baba ergen çocuklarına da nasıl davranacağını tabii ki bilmeli, ona uygun bir şekilde çocuklarına yönlendirmelidir. Ne yazık ki günümüzde çocuklarımız kötü arkadaş çevresi, zararlı internet içerikleri, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi birçok tehditle karşı karşıyadır. Bu tehlikeler sadece fiziksel değil, ruhsal ve ahlaki açıdan da ciddi zararlar verebilmektir. Evet, gerçekten öyle. Günümüzde baktığımızda İslami anlayıştan, yaşayıştan uzak gençlere bir bakıyorsunuz. Kötü arkadaş çevresi, zararlı internet içerikleri, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu tehlikeler sadece fiziksel değil, ruhsal ve ahlaki açıdan da ciddi zararlar verebilmektedir. Psikolojileri bozulmaktadır. Çok değişik, olumsuz alışkanlıklar edinmektedir. Sigara, içki, kumar alışkanlığı da çocuklara fayda değil, zarar vermektedir. Gelecekte de ona çok büyük tehlikeler de beklemektedir. İçki içen bir insan çeşitli kendine zararlar verebiliyor. Uyuşturucu kullanan da kendine çeşitli şekilde zarar veriyor. Allah korusun çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlıklardan da korumak durumundayız. Değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklarda din eğitiminin temelleri ve ailenin rolünden bahsettik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sebeple ebeveynler son derece dikkatli, bilinçli, sorumlu olmalıdır. Sorumluluğunu yerine getirmelidir. Çocuklarımızı bu tür tuzaklardan koruyarak en güçlü kalkan sağlıklı ve bilinçli bir din eğitimidir. Onlara seviyelerine uygun şekilde iman, ibadet, ahlak bilgilerini, helal ve haram, hak ve hukuku, doğruluk ve dürüstlüğü öğretmeliyiz. Unutmayalım ki çocuklar öğütlerden çok, örneklerden etkilenirler. Dolayısıyla çocuklarımıza iyi örnek olmak durumundayız. Çocuklarımıza iyi örnek olursak çocuklarımız da iyi terbiye olmuş olur. Çünkü hadis-i şerifte de, ayetlerde de, hadislerde de belirtiliyor. Biz de bunlara değindik. İşte Rabbimiz anne ve babaya çok önemli görev veriyor. Tahrim suresinin 6. ayetini 1. bölümde de dersimizde, sohbetimizde anlatmıştık. Rabbimiz Tahrim suresinin 6. ayetinde kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. Yani İslam'a uygun yaşayın, inanca, ibadete, ahlaka önem verin ve bunu helal haram duyarlılığına da sahip olun. Caiz olan neyse onu yapın, caiz olmayan şeylerden sakının. Yani Allah ve Resulüne itaat edin. Çünkü Allah ve Resulüne itaat eden insan, İslam'a uygun yaşayan bir insan, dünyası da ahireti de mutlu ve huzurlu olur. Anne ve baba işte kendini bu şekilde korur. Kendini koruduğu gibi kendinizi ve ehlinizi, eşini de bu şekilde olmasını sağlar. Kendi nasıl inançlı, imanlı, ahlaklı, ibadetlerini yerine getiren, helala harama dikkat eden, helal olanı yapan, haramdan sakınırsa, aynı şekilde eşini de bu anlayış içerisinde, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması için elinden geleni yapmalı. Çocuklarını da bu anlayış üzere yetiştirmelidir. İşte bu da anne ve babanın çocuklarına karşı görevidir. Hadis-i şerifte de geçtiği gibi, 1. bölümde de söylediğimiz gibi, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel ahlaktır. Tabii ki anne ve baba çocuğuna işte miras bırakabilir, mal, mülk, para bırakabilir. Ama en güzel miras dini terbiye, güzel ahlak sahibi olmak. İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması. Bunu da beraberinde verirse ne güzel. Asıl olan çocuğunun iyi terbiyesi. Çocuğunun maddi ve manevi sorunlardan sorunlarını gidermeye çalışması lazım. Yani İslami anlayışına, yaşayışına katkı sağlaması gerekiyor. Bunun için de anne ve babanın en güzel yapacağı şey güzel örnek olmak. Mesela anne ve baba İslami anlayışı İslami anlayışta değilse çocuklarına faydalı olamaz. İslami yaşayışta değilse çocuklarına faydalı olamaz. Yani İslami anlayış ve yaşayışta olması gerekiyor. Ki çocuğu da anne ve babadan bunları kazanmış olsun, görmüş olsun. Çocuk duymaktan ziyade sözden fazla gördüğünden etkilenir. Annesinin babasının yaşayışından etkilenir. Anne ve babası çocuğuna namaz kıl diyorsa, önce çocuk anne ve babasının namaz kıldığını görmesi lazım. Anne ve baba kılacak ki çocuklar da namaz kılsın. İşte oğlum, kızım, aman sigara içmeyin. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara her türlü maddi manevi zararı vardır diyen anne ve baba, bu şeyden, sigaradan kendini uzak tutması lazım. İçkiden, kumardan kendini uzak tutması lazım ki çocuklarını da bu şekilde yetiştirsin. Yani çocukları nasıl olmasını istiyorsa anne ve baba da böyle olması lazım. Oğlum ahlaklı ol, oğlum inançlı ol, oğlum ateist olma, deist olma. Bunlar güzel sözler ama anne ve babanın bu isteklerini önce kendi hayatlarında, yaşayışlarında çocuklarına göstermesi lazım. Yani güzel örnek olması lazım. Anne ve baba güzel örnek olacak ki çocuklar da bu örnekten hareketle İslami anlayışı annesinde görsün, babasında görsün. İslami yaşayışı annesinde ve babasında görsün. İnanç açısından, ibadet açısından, ahlak açısından, her açıdan İslam'a uygun yaşayışı çocuk evde görürse, kendi çocukluğu da, gençliği de bu şekilde inşa olmuş olur. Bu tercihi yapma imkanına kavuşur. Onun için anne ve babalar çocuklardan ne istiyorsa, ne kadar olumlu şeyler istiyorsa, önce o olumlu şeyleri çocuklarına yaşayarak göstermeli ve ondan sonra da çocuklarına da bunların yerine getirmesi için dua etmeli. Çocuklarının arkadaş çevresi ve çocuklarının almış olduğu eğitim her konuda da çocuklarına dikkat etmesi gerekiyor. Kendini, ehlini en iyi şekilde, İslam'a uygun bir şekilde yaşarsa herkesin, gerek ailenin, gerek çocukların dünyası mutlu, ahireti cennet olur. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
4: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kırmızı biber 59.99, patlıcan 39.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لن

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adet

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net.
0: ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Ticaret ehli olan kardeşlerimizle bilgilerimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Ve söze şöyle başlıyoruz. Faizden ve faizli parayı sermaye edinmekten uzak durunuz. İslam'ın faizi reddettiğini hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde faiz aleyhine ağır ifadelerinin yer aldığını bilmeyen mümin yoktur. Ancak günümüzde izahı zor nice gariplikler yaşadığımız da bir gerçektir. Bu garipliklerden biri de faizle iç içe yaşanan bir ticari hayatı kabullenmişliktir. Hatta daha ötesi, faizsiz bir iktisadi hayatın nasıl olacağını unutmuşluktur. Faiz sistemine dayalı bankalar olmadan ticaret çarkının nasıl döneceğini düşünemez hale geliştir. İnsanlığın hayrını düşünen ve ticari hayattan anlayan her insaf ehli, faizden gelen paranın haksız ve risksiz bir kazanç olduğunu, sermayenin belli ellerde toplanmasına hizmet ettiğini, sıcak parayı kendi ellerinde toplamayı ve tutmayı planlayanların ve başaranların giderek ticari ve siyasi hayatı yönlendirebilecek bir duruma geleceklerini bilir. Nitekim günümüzdeki ticari ve siyasi yapı gözler önündedir. Dünyayı saran faiz ağı sadece siyasi ve iktisadi hayata tesir etmeyle yetinmemiş, bütün para hareketlerinin, bu hareketlerin arkasında nelerin cereyan ettiğini takip edecek, gerektiğinde müdahale edecek bir duruma gelmiştir. Ne var ki buna karşı ciddi tedbirlerin alındığı, insanlığın hayrına güçlü adımların atıldığını söylemek zordur. Kurulan ve faizsiz diye adlandırılan finans kurumlarının faizli bankalara meylinin olduğu, özentisinin bulunduğu, karşı sermaye müessesesi olmasına rağmen onların izlerini sürdüğü, onların yaptıklarını yapmaya çalıştıkları, hatta giderek onlara doğru kaydığı da görülen gerçeklerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asırlar ötesinden bizi ikaz ediyor, bugün yaşadığımız acı gerçeği vurguluyordu. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَى فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ İnsanlar öyle bir devir yaşayacaklar ki hiç faiz yemeni kalmayacak. Yemeyene, yememek için çalışana bile buharı ulaşacak buyuruyordu. İbni İsa'dan gelen rivayette tozu ulaşacak ifadesi yer alır. Hadis bütünüyle ve ibret gözüyle bakıldığında gerçekten ibret vericidir. Hem de acı bir gerçeği haber vererek müminleri ikaz edicidir. Bugün haber verilen acı gerçeği tam manasıyla yaşıyoruz. Hatta kurtulmak ve uzak durmak için çalışanların bile toz ve muharı geçip çamurlar yutmaya başladığını zannediyoruz. Elbiseye, ayakkabıya, şekere, sabuna, ekmeğe, tuza bulaşıp evimize sızdığını da biliyoruz. Daha acı sahneler de yaşanacak mı bilemiyoruz. Yaşanmaması için dua ediyoruz. Ancak dualarımız, gayretlerimiz, azmimiz ve kararlılığımızla bütünleşmelidir. Hayatın çılgın akışından sıyrılarak derin bir nefes almak, nasıl bir akışın içinde olduğumuza bakmak ve gelecek günlerimiz için kararlar vermek zorundayız. İmanımızın bizden istediklerini öğrenmek ve iki cihan saadetinin nasıl elde edileceği hakkında yeterli şuur sahibi olmak mecburiyetindeyiz. İnsanoğlu kendisine akıl ve irade bahşedilen mükerrem varlıktır. Gücünün yetmediği şartlarda gücüne güç katacak aletleri de kullanır. Akrabasını, çevresindekileri ve dostlarını da yardıma çağırır. Geliştirdiği silahlarla asırlar boyu diğer canlılara üstünlük kurmuş, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, zekası ve kabiliyetleriyle onlara boyun eğdirmiştir. Maddi imkanın da çok tesirli bir silah olduğunu keşfetmiş, bunu da giderek daha güçlü şekilde kullanmaya başlamıştır. Şüphesiz bu silahın iyi niyetle de kullanılması mümkün iken, daha çok kötü niyetle ve fesada yol açacak şekilde kullanıldığı acı bir hakikattir. Zikr-i Hakim, Kur'an'da tasvir edilen şu insanlara dikkat ediniz ve onları zihninizde canlandırınız. Estaizu billah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبِكَ قَوْرُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri hoşuna gider. Kalbinde taşıdığı duygu ve düşüncelere de Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımlıkta en keskin, en şiddetli olandır. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. Arkasını dönüp gittiği veya bir işin başına geçtiği zaman yeryüzünde fesat yaymaya, ziraati ve nesli helak etmeye çalışır. Allah fesadı, bozgunculuğu sevmez. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. Böylesine Allah'tan kork denildiği zaman benlik ve gururu tutar, günah yolunu seçer. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter. O cehennem kalmak için hazırlanmış ne kötü bir yerdir. Bu ayet-i kerimeler Bakara suresinin 203, 204 ve 205. ayetleridir. Ayet-i kerimeler ilk kelimesinden son kelimesine kadar evet ibret vericidir. Dile getirdiği insanların hem sözlerini hem davranış şekillerini hem de ruh hallerini gözler önüne serer. İlk ayet-i kerimede bu insanların hoşa giden sözlerinin dünya hayatına yönelik olduğu vurgulanır. Bu ayrıca üzerinde düşünmesi gereken bir ifadedir. Ne hikmetse bu tip insanların sözleri hep dünya hayatına ve menfaatine yöneliktir. Ahireti dile getirseler bile onu da dünya menfaati için kullandıkları açıktır. Daha ikna edici olmak için zaman zaman sözlerini kamuoyu araştırmaları ve istatistiklerle süslerler, konuşmaların aralarına hayatın içinden örnekler serpiştirirler, temelinin nereye, hangi ölçülere dayalı olduğu meçhul olan kendi ifadeleriyle bilimsel veriler döktürürler. Dolaylı olarak ebedi alemle ilgili söz ve gayretlerin karın doyurmayacağı düşüncesini zihinlere yerleştirmeye gayret eder, bunu kesin ve vazgeçilmez bir gerçek haline getirmeye çalışırlar. Hasımlıklarının şiddetine ve keskinliğine dikkat çekiş ise ayrı bir ibret levhasıdır. Sıkışınca maddi manevi her türlü kötü silahı kullanabileceklerine de işarettir. Bu ülke ne yazık ki yıllardır basiret eksiği olanların, kandırmayı başaranların birbiriyle siyasi yarışa girdiği bir ülke olmuştur. İç dünyasında olmayanları dile getiren siyasetçiler ve akademistlerle dolmuştur. Hakkı aramak, doğruyu bulmak ve uğruna mücadele etmek, fedakarlıklar sergilemek yerine gelip geçici menfaatlerin kurbanı olan insanların vakarsızlık yarışına şahit olmuştur. Nice şuur eksikliği ve zaafları olan insanlar da değişik bahanelerle müminlerin söylediği doğrulara inanmak, ikazlarına dikkate almak, acı ve tatlıyı onlarla paylaşmak, sıkıntıları onlarla birlikte göğüslemek yerine peşine düştüğü insanların makul görünüşlü yalanlarına inanmayı tercih etmişlerdir. İzahı mümkün bir yalan söylese de inansak ve başkalarına da delil göstersek diye ağızlarına bakmışlar, aradıklarını bulunca da inci bulmuşçasına onu pazarlamaya çalışmışlardır. İç dünyada olmayan duygu ve düşünceleri dış dünyaya hakikaten varmış gibi güçlü bir şekilde ve yaldızlı kelimelerle büründürerek aktarmak, bunu gönülde yeri olmayan davranışlarla beslemek şahsiyet eksikliği ve iradesizliktir. Olduğu gibi görünememe zayıflığıdır. Kendi gerçek duygu ve düşünceleri etrafında insan toplayamama, taraftar ve dost bulamama acziyetidir. Başkalarını yanıltma, kandırma ve normalde tasvip etmeyeceği insanlığın da hayrına olmayan şeylere sürükleme hatası ve seviyesizliğidir. Biz bu hataların, bu seviyesizliklerin nice örneklerini gördük. Belki de hala görmeye devam ediyoruz. Bir insanın diliyle ifade ettiği sevgi kalbinde de varsa, o sevgi sözlerini aksettiği gibi amel ve davranışlarına da aksetmelidir. Şair Allah sevgisini dile getirip bu sevgiyi ameliyle bütünleştirmeyenlere şöyle sesleniyor. Ta'sil ilahe ve ente tuzhiru hubbe. Hâzâ le'umri fil fi'âli şeni'u. Lev kâne hubbuka sâdiqan le'ata'tehu. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Hem Allah'a isyan ediyor, hem de sevgini dile getiriyorsun. Allah aşkı için bu tavır son derece çirkin bir tavırdır. Eğer sen sevginde dürüst olsaydın, Rabbine itaat ederdin. Çünkü gönülden seven, sevdiğine gerçekten itaatkardır. Ancak bizim burada asıl üzerinde durmak istediğimiz ayet-i kerimede geçen hars kelimesidir. Kelime esasen yarmak manasındadır. Daha çok toprağı yarıp ekine hazırlamak için kullanılır. Yani ziraat demektir. Mana bu noktadan genişleyerek hasılat elde etmeyi, gelecek için depolama ve geçimi de içine almıştır. Daha da genişleyerek mecazi manada iktisadi hayatın bütünü için kullanılır. Çünkü iktisadi hayatın temeli ziraate dayanır. İnsanlığın varlığını sürdürmesi gıda almasına, gıdanın esası de ziraate dayanır. Dolayısıyla ayetteki harsı ifsad etmenin iktisadi hayatı ifsad etmek manasına anlaşılması yerinde bir anlayıştır. İfsat, içten bozmak, bir şeyin sağlığını yok etmek, çürütmek, harap etmek demektir. İktisadi hayatı ifsat, üretimden tüketime kadar devam eden bu hayatın düzeninin bozulması, tahrip edilmesi, güvenilmez ve umut bağlanmaz hale getirilmesi veya insan sağlığını koruması gerekirken bozma yolunu seçmesi demektir. Meyvelerin, sebzelerin genlerinin bozuluşunu, arılara bile sahte bal, tavuklara kalitesiz yumurta, ineklere suni yemli süt üretildiğini ve daha nelerin devreye girdiğini göz önüne getirdiniz. Faiz belasının farklı uzantıları ile ticari, esaret hayatı bir nevi başlamıştır. Ticari alanda oynanan diğer oyunları da siz buna ekleyiniz. O zaman nasıl bir fesadın başladığı ve giderek genişlediği daha iyi anlaşılacaktır. Böyle bir ifsadın en çok tesir edeceği ve sarsılacağı alan şüphesiz ticari alandır. Onun sarsılması da bir milleti temelden sarsacaktır. Bu fesada bir de neslin ifsadı eklenirse bunun nelere sebep olacağı yeniden düşünülmeli ve neticeleri iyi hesap edilmelidir. Neslin ifsattan birinci derecede anlaşılması gereken şüphesiz iffeti yok etmeye yönelik saldırılar, çocukların hayat hakkını söndürme yolundaki çabalardır. Hatta hayvan neslini bozma ve yok etmeyle ilgili çalışmalar da bu çerçevededir. Nitekim İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh bu ayetin tefsirinde şöyle der. Ayet umumi manasıyla ister toprağın, ister malın, isterse dinin fesadı olsun bütün ifsadı içerisine alır. Doğru olan da budur. Ayet-i kerimenin manası içinde dikkat çekildiği gibi bu ifsadı eğer eline devlet idaresi ve gücü geçiren makam ve mevkinin kendisine sunduğu imkanlara sahip olan biri yaparsa veya birileri yaparsa tesirin ne kadar yaygın olacağını o zaman iyi hesap ediniz. Harsı ve nesli ifsat kısa bir ifadedir ancak anlattığı şey çok büyüktür. İnsanlığın devamı yeryüzünün ekiniyle, sebzeleriyle, ağaçları ve ağaçlarının dallarındaki meyveleriyle birlikte korunmasıyla hem insan hem de hayvan neslinin tabiiliği, salahı iledir. Üçüncü ayet ise bir başka incelik ve ibret taşır. Belki bu üç ayeti kerime üzerine bir kitap yazılsa inanıyorum ki sayfalar sürecek, bilgi paylaşılmasına vesile olacaktır. Bu ayette süslü kelimelerle akılları çelen, imkanları ele geçiren de fesat yolunda adımlar atan insanlar, ikaz edilip yaptıklarının hakka ve hayra karşı olduğu hatırlatılınca, Allah'tan korkmaya davet edilince, gurur ve kibirleri ayaklanır, yanlışları savunur, kendilerine ikaz edenlere karşı saldırgan tavır alır, sertleşirler. Karşı kanaat taşıyanlara şiddet kullanarak susturmaya çalışırlar. Giderek fesatlarına yeni fesatlar eklenir deniyor. Dünyada hayırlı yat bırakmak, ahirete hayır ve hasenat ile göçüp gitmek varken, lanete ve bedduaya, son durak olarak da cehenneme talip ne kadar çok insan vardır. Dünyada hayırlı yat bırakmak, ahirete hayır hasenat ile göçmek ne güzel şeydir. Bunu tercih yerine öbürü tercih ne büyük bir düşüncesizliktir. Ama ne yazık ki talipleri hiç de az değildir. Faizin bütün dünyayı fesada boğmakta en çok kullanılan ve en tesirli silahlardan olduğu açıktır. Faiz ve faiz müesseselerinin nelere sebep olduğu, ne faaliyetler yürüttüğü, merkez müesseselerin kimler elinde olduğu, neler planlandığı, kaide ve prensiplerini kimlerin koyduğu konusunda bir araştırma yapılacak olsa ve ortaya hayret ve dehşet uyandıracak şaşkınlıklara şaşkınlık ekleyecek bilgiler çıkacağı elbette kesindir. Bu kadar hayatımızı saran ve nefes almayı zorlaştıracak kadar havayı tozları ile kirleten, neredeyse her eşyaya bulaşarak yuvalarımıza sızmayı başaran faiz hakkında bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Ellezine ye'kuluna riba la yekumuna illa kema yekumu allazi yetekabbatuhu şeytanu minel mes. Zalike bi ennehum qalu innemel bey'u mitlur riba. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فائز ينلر şeytan çarpmış kimselerin cinnet getirmiş olduğu gibi kabirlerinden kalkarlar. Bu hal onların alım satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kimse Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisine bağışlanmıştır. Artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize düşerse, dönerse, işte onlar cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah faizin bereketini alır, onu siler, yok eder, tüketir. Sadakaları ise bereketlendirir, çoğaltır. Allah hakkı inkar edeni, nimete nankörlük edeni, günahta ısrar edeni, günaha saplanıp kalanı sevmez. Devam eden ayetler de paylaşılması üzerinde düşünülmesi gereken irşat, ikaz ve tehdit taşırlar. Ayetler şöyle der: İman edip salih amel işleyenler, namazı hakkıyla eda eden ve zekat verenler var ya, onların ecri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Eğer hakiki manada müminler iseniz, insanlarda kalan faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faizi terk etmezseniz, Allah ve Resulü'nün faizcilere karşı savaş açtığını bilin. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Ne başkasına zulmetmiş, ne de zulme uğramış olursunuz. Ayet-i kerimelerin üslup ağırlığına, faizin takva ve imanla bağdaşmayacağına vurgu yapılmasına iyi dikkat ediniz. Ticaretinize bu bilgilerle yön veriniz. Faiz ve faizli muamelelerle ilgili diğer söylenecekleri sizlerin tefekkür dünyasına bırakırken bir şeye daha dikkat çekmek istiyoruz. İslam fıkhında faiz için kullanılan asıl kelime riba kelimesidir. Bu kelime yukarıda ayet-i kerimede de zikredildiği gibi Kur'an-ı Kerim'den alınmadır. Asırlar boyunca da bu kelime kullanılmıştır. Daha sonra İslam ülkelerinde bankalar kurulmaya ve zehirli mantarlar gibi çoğalmaya başlayınca İslam aleminin nefretini celbeden ve uzak durmayı tercih ettiği riba kelimesi bırakılarak yerine daha sevimli bulunan ve dolup taşma fazlalık manasına gelen faiz kelimesi kullanılmıştır. Onlar Allah'ın haram kıldığı bir muameleyi sevimlileştirmeye çalışırken Müslümanlar nezdinde faiz kelimesi de kirletilmiştir. Aynı şekilde Arap aleminde riba yerine faide, yani bizde kullanıldığı şekliyle fayda kelimesi kullanılmaya başlamıştı. Onlar da giderek bu kelimeyi kirlettiler. Ancak adı nasıl ve ne şekilde değişirse değişsin, araya mal, emek ve hizmet girmeden paradan para kazanmanın, riske girmeden para çoğaltmanın yolu olan riba haramdır. Bu sözleri şunun için paylaşmayı tercih ettik. Gün geldi bu ülkede İslam'da yasak olan ribadır, faiz değildir diyenler, üstelik çok bilmişlik taslayarak insanları cehaletle suçlayanlar ve iblis rızasına uygun akıl yürütenler, onu memnun edecek söz söyleyenler ve düşünceleri üzerinde hayal bina edenler çıktı. Tekrar dönüyor ve faizden uzak durunuz diyoruz. Eğer faizli, diğer adıyla kredili sermayeden edinmişseniz, onunla iş kurmuşsanız, üstlendiğiniz faiz hem kazancınıza göz dikecek, sizi tedirginliğe sürükleyecek ve günlerinizi korkulu günlere çevirecek, hem de ticaretinizin bereketini yok edecektir. İşlediğiniz günah da sizi takip edecek, ahiretinizi karartacaktır. Üstelik faizcilik yapan müesseseleri beslemenin de ayrı bir vebalini taşıyacaksınız. Eğer başkasına faizli para verme gafletine düşmüşseniz, biliniz ki başkalarının alın teri ve gözyaşı üzerinden kazanç sağlamaya ve ailenize, çocuklarınıza böyle bir kazancı yedirmeye çalışıyorsunuz. Unutmayınız ki Allah ve Resulüne karşı da savaş açmış oluyorsunuz. Böyle bir hataya düşmeyiniz. Dünyanızı imar etmeye çalışırken hem dünyanızı hem de ahiretinizi harap etmeyiniz. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Faiz almak ve vermek için yan yollar da aramayınız. Faiz ihtiyatlı davranılması gereken bir muameledir. Şüphesini taşıyan akitlerden de uzak durulmalıdır. Bunun içindir ki Bey'ul İne diye adlandırılan akit yasaklanmıştır. Bey'ul İne, bir malın peşin olarak birisine satıldıktan sonra aynı şahıstan vadeli olarak daha fazla fiyata satın alınmasına denir. Mesela 20 bin liraya peşin satılan bir arabanın satılan şahıstan 2 yıl vadeli olarak 30 bin liraya satın alınmasına denilir. Normalde bu arabanın alışı da sahihtir, satışı da sahihtir. Akitler tek başına düşünüldüğünde geçerlidir. Bir insan arabasını ucuz fiyata satamaz mı? Satabilir. Pahalıya satamaz mı? Derecesine göre satabilir. Pahalıya alamaz mı? Alabilir. Önceden de zikredildiği gibi bir malın karlı olarak satışı da alışı da caizdir. Maliyetine veya zararına satışı da caizdir. Verisiye mal satışı da caizdir. Ancak Bey'ul İne'de yapılan alışveriş düşünüldüğünde, masaya yatırıldığında şekli bir alışveriştir. Bir mala duyulan ihtiyacı gidermek için değil, nakit para elde etmek içindir. Çünkü misalde olduğu gibi bir insanın sattığı arabanın aynısını geriye alması arabaya ihtiyacının devam ettiği manasına gelir. Diğer şahsın da peşin aldığı arabayı vadeli olarak geri verişi, hedefinin ihtiyaç duyduğu arabayı almak değil, karşı tarafın sıcak para ihtiyacını karşılayarak verdiği paradan kar elde etmeye çalışmaktır. Bu ihtiyacı arabayı devreye sokmadan yapsa bu açık bir faiz akdidir ve haramdır. Dolayısıyla faize yol bulmak için araya sokulan bu akit de caiz değildir. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilen ve Müsned-i Ahmed İbni Hanbel'de ve Sünen-i Ebi Davud'da yer alan bir hadis hem böyle bir alışverişin caiz olmadığını gösterir, hem de Bey'ul İne diye isimlendirilişini bizlere aktarır. Şüphesiz başka ikazlarda da bulunur. Ahmed İbni Hanbel'in naklettiği rivayet sahihtir. Ayşe validemizden gelen bir eserde bunu teyit eder. Yukarıda zikredilen mal devreye sokarak faize yol bulmak için yapılan bir hamledir. zaman ilerledikçe bunun nice farklı örnekleri ortaya çıkmıştır. Bu nevi şüpheli akitlerden uzak durunuz. Açık, net ve huzur duyurucu akitleri tercih ediniz. Son yıllarda yine kapı aralamak arzu edercesine, zaten enflasyonun altında kalan faiz olmaktan çıkar veya enflasyonun altında kalan faiz faiz değildir şeklinde hükümler duyar olduk. Üzerine basa basa konunun işlendiğine, iyi bir buluş yapılmış edasında sık sık dile getirildiğine de şahit olduk. Bu buluşun temelini İmam Ebu Yusuf'tan vaktinde ödenmemiş borçlar, gasp edilmiş mallarla ilgili olarak nakledilen görüş teşkil eder. İmam Ebu Yusuf, özetle zamanı geldiği halde ödenmemiş borçlar, paranın değerinin düştüğü sonraki yıllarda aynıyla ödenirse bundan alacaklarının zarar göreceğini dile getirir. Halbuki İslam'da ne zarar verme vardır ne de zarar görme vardır. Hele de bir insan bir başka kardeşine karz-ı hasende bulunmuş ise, aradan yıllar geçtiği halde borcu ödenmemiş, verdiği parayı geri alamamış ise, yıllar sonra ödeme imkanı bulunmuşsa, alacaklı iyilik yapmak isterken hem yıllar kaybetmiş hem de parası verdiği günkü alım gücünü kaybetmiştir. Bu zarar üstüne zarardır. Aynı şey gasp edilen para için de geçerlidir. Parası gasp edilen insan yıllar sonra ele geçirildiğinde veya tevbe edip üzerinde hakları ödemek istediğinde gasp ettiği rakamları aynı ile öderse, bunun yıllar önce gaspa uğrayan insana zarar vereceği kesindir. İslam böyle bir zararı doğru bulmadığına göre, borçlu veya gasıp aldığı paranın o günkü alım gücü değerinde ödeme yapmalıdır. Böylece geçen yılların dışında hem zarar vermemiş hem de zarar görmemiş, hem zulüm etmemiş hem de zulme uğramamış olacaktır. İslam'ın istediği de budur. İmam Ebu Yusuf'un bu fetvası fıkhi açıdan yerli yerinde bir fetvadır. Ancak bu noktadan başlayarak şöyle bir mantık yürütülmemelidir. İmam Ebu Yusuf'un bu fetvası fıkhi açıdan yerli yerinde bir fetvadır. Ancak bu noktadan başlayarak şöyle bir mantık yürütülmektedir. Bir paranın alım gücü sonraki yıllarda düşmüşse, o para enflasyona uğramış demektir. O günkü alım gücü ile bugünkü alım gücü arasındaki fark da enflasyon farkıdır. O halde enflasyon miktarı kadar faiz almakta bir fark sakınca yoktur. Bu da paranın değerini korur. İslam buna cevaz vermiştir. Doğru gibi görünen bu mantık yanlıştır. Fıkhi anlayış değildir. Fıkhi anlayış normal anlayıştan farklıdır. Bir şeyi derinliğine, nereden gelip nereye gittiğiyle, sebepleri ve neticeleri ile anlamanın adıdır. Sathi anlayışlar fıkıh olamazlar. Dikkat edilirse faiz akdinin geleceğe yönelik bir akit olduğu, geçmiş borçlar veya gasp edilen mal hakkında verilen hükmün ise geçmişe ait bir meselenin kimse zarar görmeden çözümü olduğu görülecektir. Fiilen gerçekleşmiş, yaşanmış bir hadisenin çözümü ile geleceğe yönelik bir akdin kıyası son derece yanlıştır. Arada ne fark vardır demeyiniz. Çünkü çok fark vardır. Enflasyon körükleyicilerin başında geleceğe yönelik faiz akitleri vardır. Onun varlığı fiyatlar piyasayı şişirir. Bu şişkinliğin çoğu hava boşluğudur, yani karşılıksızdır. İnsanları zarara uğratmamak ayrı bir şeydir. Faiz üzerine akit ayrı bir şeydir. Onun için yüzdesi kaç olursa olsun faiz üzerine yapılan bir akit caiz değildir. Bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bulunan kulpların hepsi de yukarıda zikredilenler gibi çürüktür. İş dünyanızı güzel kurar, sağlam zemine ayak basar, sağlam dallara tutunursanız, doğru yolda, doğru adımlarla ilerlerseniz, sizi huzursuz edecek akitlere ihtiyaç duymaz, çürük kulplara da sarılmazsınız. Yolunuz aydınlık, yarınlarınız güzel olsun. Bir başkasını paylaşıyoruz. Kazanç hırsı sizi Allah'ı zikirden, ona ibadetten, fakirin hakkını edadan alıkoymasın. Sizi sırf dünyalık ile oyalanma tuzağına düşürmesin. Size ahiret yurdunu unutturmasın. Ticareti gönül huzuru duyarak yapınız. Bu huzur hem dünya hem de ahiret için olsun. Böyle olunca iki cihan saadeti sizin olacaktır. Nur suresinde bir mümin tasviri yapılıyor ve şöyle buyuruluyor. Estaizu billah. Ricarun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamis salah ve itaiz zekah. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Nice kimseler vardır ki onları ne ticari faaliyetler ne de alışveriş Allah'ı zikirden, namazı hakkıyla eda etmekten, zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin döndüğü, allak bullak olduğu günden korkarlar. Allah onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Çarşı ve pazarların kendine ait bir akışı vardır. Ve akışı kendine kaptıranları sürükleyicidir. Ticari hayatla iç içe olan nadir insan kendini bu akışın sürükleyişinden kurtarabilir. Kazanma arzusu güçlü bir arzudur. Ancak ondan daha güçlü irade sahibi olan insanlar bu arzuya teslim olmazlar ve onu para ile ölçülemeyen hakiki değerlerin önüne geçirmezler. Alışveriş ticaretten bir parça olsa da ayet-i kerimede ayrıca zikredilmiştir. Bu ticaretin içinde asıl kar getirenin alışveriş oluşuna, ticari muameleler içinde onun son adım olarak alışına, hırsların daha çok o anda harekete geçişine vurgulama manası taşıyabilir. Ayrıca zikredilişinin hikmeti, ticaret kelimesinin daha ziyade onu meslek edinenleri için alışı, alışverişin ise herkes tarafından yapılıyor olması, dolayısıyla bütün insanları kuşatıcı oluşu da olabilir. Böylece ayet, kar ve mal edinmenin her safhasını ve onunla teması olan her insanı da içerisine almış olur. İnsan, ayetin akışı içinde sanki ticari hareketliliği ve canlılığı da hissediyor. Ezan-ı Muhammedi okununca birden kazanma hırsı ve kaygılardan sıyrılış, sonra ibadete yöneliş, abdest alırken damlayan sularla abdest öncesini geride bırakış, huzuru ilahiye durunca huşu ve sükun buluş, alnı secdeye koyunca teslimiyetin ve kulluğun zirvesine ulaşış, selam verinceye kadar bir başka alemde akış, sanki hep birbirine takip edip gidiyor. Sonra Allah'ı zikrediş, bütün mülklerin asıl sahibinin o olduğunu idrak ediş, dua ve şükür. Şükür gün içinde dil ile, beden ile müminlerle paylaşılan ve ihtiyacı olanlara sunulan iyilikler ve ihsan ile, kazanç üzerinde Rabbimizin tayin ettiği fakir ve muhtaç haklı olan zekatı zamanı gelince gönül rızasıyla eda edişiyle, kalbini, bedeni, mali ibadeti yerine getiriş, ceza ve mükafat gününü ebedi alemin şekillendirip hesap gününü akıldan çıkarmadan hayata şekil veriş ile, şuur, bilgi, idrak, amel, teslimiyet, kalp ve beden huzuru, hepsi işte iç içe. Rabbimizin methettiği insan tasviri işte bu. Ne yazık ki hayatta gördüğümüz ise tasvir edilenin aksi. Ezanın dalga dalga semaya yayılışı, ticari kaygılarımızın ve kazanma hırsımızın üzerine sükunet türünü indirmiyor. Sarı ışığı gören insanımızın yavaşlamak yerine gaza basıp hızlandığı gibi, sanki o hırsımızı kamçılıyor. Bizi imtihan edercesine müşteri de o sırada geliyor. Yapılan iş görüşmesinin en can alıcı bölümü o anda yaşanıyor. Müşterinin birisi gidiyor, öbürü damlıyor. Namaz sonra da kılınır, gelen müşteri ise kaçırılmamalıdır deniyor. Müşteri çıktığı halde oyalanma devam ediyor. Şimdi bir başkası gelebilir hissi yakayı bırakmıyor. Nasıl olsa namaz için daha vakit var duygusu bir türlü silinmiyor. Akıp giden dakikalar, bitmeyen, birbirine eklenen alışverişler veya görüşmeler, sonra da daralan vakit, alel acele alınan abdest nasıl kılındığı bilinemeyen ve öylece kılınan bir namaz. Beden namaza durunca da alışverişe veya iş görüşmelerine takılı kalan akıllar, hala devam eden hesaplar, ne alıp vereceğini, bunu nasıl yapacağını, daha neler ekleyeceğini evirip çeviren zihinler. İnanınız buna bile sevinir olduk. Çünkü kardeşimiz namaz kılıyor. Namaz kılma şuurunu kör hayat tarzına ve dünya hırslarına kurban etmemiş. Kendisini hayatın şuursuz akışına bütünüyle teslim etmemiş. Rabbi ile bağını bütünüyle kopartmamış diyoruz. Öte yanda namazı hepten unutanlar, cumadan cumaya hatırlayanlar, bayramdan bayrama camiye yolu düşenler, dahası da var. Namaza uzak duranlar, namaza ve namaz kılanlara düşman olanlar, hiç hatırlamak istemeyenler, helal ve haram hudutlarından dahi rahatsız olanlar, Rabbine secde etmeyen alınlar, dünyalı makam ve mevkiye tutkunluğu, kula kulluğu, şeytana uşaklığı, Rahman'a kulluğa tercih eden vicdanlar ve hırslar peşinde koşarak tüketilen hayatlar. Namaz kalbin temizleyicisidir. İman direncini yükselticidir. Ona Rabbimizin değil, bizim kulun ihtiyacı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabilerine sorar. Sizden birisinin kapısının önünde akıp giden bir nehir olsa, o kişi de bu nehirde günde 5 defa yıkansa, üzerinde herhangi bir kir kalır mı? Onlar kalmaz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, namaz da bunun gibidir. Allah onunla hataları siler, yok eder buyurdu. Hem Sahih-i Buhari hem de Sahih-i Müslim'de yer alan bu rivayet Ebu Hureyre'den gelir. Müslim'in Cabir İbni Abdullah'tan naklettiği bir başka rivayet aynı manayı biraz değişik kelimelerle vurgular. Meselü salavatil khamsi kemeseli nehrin gamrin ala babi ahadikum yagtesinu minhu kulle yevmin khamse merrat. 5 vakit namaz sizden birisinin kapısının önünden akan ve o insanın her gün içinde 5 kere yıkandığı gür ve berrak bir nehre benzer. Namaz sadece hataları da silmez. O insanı yüceltir. Ona iman safiyeti verir. Duyguları berraklaştırır. Ahlakı güzelleştirir. İnsanın çirkinliklere düşmesine engel olur. Zikr-i Hakim bu hakikati şöyle dile getirir. اُتْلُ مَا اُوْحِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Kitaptan sana vahyedileni oku. Namazı hakkıyla eda et. Şüphesiz namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikir ne büyüktür. Allah yaptıklarınızı her yönüyle bilir. Namaz iman nuru ile dalalet karanlığı arasındaki perdedir. Namaz müminin miracıdır. Namaz kulun Rabbi ile buluşmasıdır. Edası da buna uygun olmalıdır. Allah Resulü'nün bir başka irşadına kulak veriniz. Meselul beytillezî yüzkerullâhu fîhî vel beytillezî lâ yüzkerullâhu fîhî meselul hayyi vel meyyid. İçinde Allah'ın anıldığı bir ev ile Allah'ın anılmadığı bir ev arasındaki fark, ölü ile canlı arasındaki fark gibidir. Evinizi de, iş yerinizi de Allah'ın zikriyle, nimetlerinin yadıyla, hükmünün hayata geçirilişiyle ihya ediniz, canlandırınız.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Oruç da bedeni ibadetlerdendir. Namazla birleşince daha yoğun bir manevi atmosferin insanı kuşatmasına ve farklı güzelliklerin yaşanmasına vesile olur. Ramazan ayında manevi duyguların daha farklı boyutlarda yaşandığı bilinen bir gerçektir. Oruçta nefse, içtihalara ve şehvete hükmetme dirayeti, muhtacın halini hissetme hikmeti daha açıktır. Onda insanoğlunun bir lokma yiyeceği, bir yudum içeceği bile muhtaç olduğu, insanın güç ve kudreti, makam ve mevki ne olursa olsun bunlarsız edemeyeceği, acizliği, razzak olan Allah'a muhtaciyeti, bu gerçeğin zihne nakşedilişi vardır. Ticaret ehlinin bu duyguya hassasiyete ihtiyacı vardır. Oruçta iradenin heves ve arzulara galibiyeti vardır. Bir hadisi kutsi'de orucun farkı şöyle zikredilir. Ademoğlunun her hayırlı ameli katlanarak mükafat bulur. İyilikler 10 katından 700 katına kadar karşılık alır. Ancak oruç farklıdır. O bana aittir. Onun mükafatını ben takdir edip vereceğim. Çünkü oruçlu mümin şehvetini, iştahının çektiklerini, yiyeceğini benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Orucunu bitirip iftar ettiğinde duyduğu sevinç anı ve Rabbi ile karşılaştığı o günkü sevinç anı. Oruçlu bir insanın oruç sebebiyle ağzında meydana gelen koku Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Oruçta Allah rızası için arzulara gem vurmak ve sabretmek vardır. Onda fakirin, muhtacın halini anlayış, açlık duygusunun nasıl bir duygu olduğunu tadış, aç uyumak zorunda kalan insanlara merhamet, ihsan duygularında canlanış vardır. İmam Maverdi rahmetullahi aleyh nakleder. Yusuf aleyhisselama, yeryüzü hazinelerinin başındasın, yine de kendine açlık mı çektiriyorsun diye sorulmuştur. Kendimi doyurup karnım tok olunca açları unutmaktan korkuyorum diye cevap vermiştir. İnsan ne kadar varlıklı olursa olsun, emrinde, hizmetinde ne kadar çalışan bulunursa bulunsun, ne kadar cebarotluk yaparsa yapsın, isterse kibir ve gururu dağları tutsun, neticede acizdir, muhtaç bir varlıktır. Açlığın veya sancının kıvrandırdığı, hastalığın soldurduğu, ölünün, ölümün alıp götürdüğüdür. Geriye yaptıkları acı tatlı hatıraları kalır. Onların çoğu da bir süre sonra unutulur. Ancak hiçbir şey unutmayan vardır ve yapılanların hepsi iyi olsun, kötü olsun,

0: muhasebe için insanın önüne gelir. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh bize ulaşan bilgilere göre sahabilerin en zenginiydi. Son derece çalışkan ve mütevazi bir insandı. Yaptığı iyilikler, maddi ve manevi yardımlar hayranlık duyulacak derecedeydi. Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olma şerefini taşıyanlardandı. Çokça oruç tutardı. Bir gün yine oruçluydu. Evine gelmişti. İftar için önüne yemekler konmuştu. Hazırlanan yemeklerin çeşitliliği gözüne takılmıştı. Bir anda müminlerin yokluk ve cefa günlerini hatırladı. İftar anının gönle verdiği duygular içinde dudaklarından şu kelimeler döküldü. Musab İbni Umeyr benden daha hayırlı bir kimseydi. Şehit edildiğinde kefeni bile olmadı. Elbisesiyle başı örtüldüğünde ayakları örtüldüğünde baş tarafı açık kalıyordu. Sonra dünya ve dünya nimetleri önümüze serildi. İçime korku geliyor. Acaba bizim yaptıklarımızın karşılığı bize dünyadayken peşin mi veriliyor? Sonra gözyaşlarını tutamadı. Onun bu hatırası Sahih-i Buhari'nin Megazi bölümündedir. Bu gözyaşları ve düşünce bir şuurun, bir hassasiyetin işaretidir. Dünyalığın ona ahiretini unutturamayacağının habercisidir. Hırs iyi yönlendirilir. Haddini aşmayacak şekilde kontrol edilirse insana muvaffakiyetler getirir. Ünve yeni fırsatlar çıkarır. İnsanın azmini, şevkini kamçılar. Kötü yönlendirilir ve önü alınamazsa insanı ciddi hatalara sürükler. Birçok güzel duyguyu bastırır, hatta yok eder. Giderek duygu körlüğüne sebep olur. Aklın düzenli çalışmasına mani olur. Hadiseler iyi değerlendirme şuurunu kaybedir. Yoğun hırs duygusu beyni baskı altına alır. Sinir sistemine girer. Beyindeki kimyevi dengeyi bozar. Buna bağlı olarak sindirim sistemi, kalp ve kan dolaşımı zarar görür. Hırs insanın hem vücut sağlığı hem de cemiyet ve aile içindeki huzuru için de zararlıdır. Esiri olunmuş hırs insanın dünyasını da ahiretini de karartır. Onu dizginleyenlerden, iyi yönlendirenlerden, durması gereken sınırlarda ve çizgilerde durdurmasını bilenlerden, kalpten silenlerden, hayırlı yönde ateşleyenlerden, iki cihan saadetine erenlerden olunuz. Önemine inandığımız bir başka nasihati paylaşıyoruz. Çalıştığınız alan ile ilgili İslam'ın emir ve yasakları hakkında bilgi edininiz. Attığınız adımların ne yöne doğru olduğunu ve Allah rızasına uyup uymadığını biliniz. Belki insanımızın en büyük ihmallerinden, ehemmiyet ve ciddiyetini idrak edemediklerinden biri de yapacakları, hatta yaptıkları iş alanında yeterli ticari, teknik ve fıkhi bilgiye sahip olmayışları. Kervan yolda düzelir anlayışına sığınarak yeterince ön hazırlık yapmadan yola koyuluşlarıdır. Bu daha çok küçük ölçekli işlerde kendisini gösteren bir haslettir. Kısmen de orta büyüklükteki iş alanlarında. Ancak küçük veya orta ifadeleri aldatıcı olmamalıdır. Çünkü bu nevi işletmeler ülkemizde büyük bir yekün tutmaktadır. Yola heveslerle çıkılır. Tatlı ve bol kazanç hayalleriyle çalışmalar başlar. Çok geçmeden karşılaşılan problemler yüzünden şevkler sönmeye yüz tutar. Ümitler ilerideki günlere bağlanır. Daha sonra yatırılan paraların kurtarılabilmesi için çırpınışlar, tedirginlik ve hayal kırıklıkları birbirine takip eder. Eğer kurulmak istenen bir şirket ise çok defa bir kişinin uygun bulduğu diğer arkadaşlarını teşvik etmesi, heveslendirmesi, bazen de ısrar etmesi ile hareketlilik başlar. Ufak fikir alışverişlerinden ileri istişarelerde bulunulmaz. Heves ve hayallerden öte ciddiye alınabilecek bir plan, proje veya farklı açılardan değerlendirmeler yapılmaz. Bunun bir benzeri, belki daha kötüsü de fıkhi alanda yaşanır. Bugüne kadar seçtiği iş hakkında fıkhi bilgi edinen, enine boyuna helal ve haram çizgilerini öğrenen, sünnete uygun olarak nasıl davranacağı hakkında bilgiler toplayan birine fazla rastlanamadı. Şirket kuranların hem aralarındaki anlaşma şartlarını hem de şirketleri ile ilgili fıkhi kaideleri kayda geçirenleri takip edecekleri düz, açık ve net bir yol haritası çizenleri pek görmedik. Ancak işler sarpa sarınca fıkhın kapısını çalanları karma karışık hale getirilen ortaklık yumağının nasıl çözüleceğini soranları çok gördük. Yıkılan hayalleri, ortaklıkları ve dostlukları da çok gördük. Şu hakikat hem bilinmeli hem de sık sık dile getirilerek zihinlerde yer etmelidir. Bir insan çalıştığı iş alanındaki fıkhi hükümleri bilmek zorundadır. Bu bilgi sadece işlerinin iyi ve dürüst yürümesi için değildir. Aynı zamanda attığı adımların şer-i şerife uygun olması, bize mülkiyet hakkı veren ve karşılıklı rızaya dayanan ticarete teşvik eden Rabbimizin emrine imtisal içindir. Bir iş sahibinin işiyle ilgili fıkhi hükümleri bilmesi, o bilgilerin yayılmasına, giderek bütün insanların şuurla hareket etmesine de vesile olacaktır. Çünkü bir insan çok defa ticari muamelede yaptığı kişilere bilgi aktarmak zorunda kalacak, yaptığı veya aldığı bir teklifin İslami açıdan değerlendirilmesi yapılacaktır. Böyle olunca bilgiler daha çabuk yayılır ve zihinlerde daha kalıcı hale gelir. Bilerek adılan adımlar, taraflar arasındaki nizalara, anlaşmazlıklara fırsat vermeyecektir. Yapılan anlaşma ve muamelelerin İslami esaslara dayandığını anlayan müminler daha teslimkar davranacak ve gönül huzuru hissedeceklerdir. İki müminin birbirine güven duyması, nizaya sürüklenmemesi bir milletin hayat seyri içinde oldukça önemlidir. Kurulan mahkemelerin gayelerinden biri de budur. Kalplerin kırılması, hak kayıplarının yaşanması, itimat duygularının kaybedilmesi bir millet için en acı kayıplardandır. Maddi değer ölçüleriyle ölçülebilmesi de mümkün değildir. Gönüllerde itimat ve kardeşlik duygularının yeniden yer etmesi hakikaten zordur. İş yapan kardeşlerimizin bu yönde teşvik edilmesi, ihmallerin, aldırmazlıkların önüne geçilmesi bu açıdan da önemlidir. Bunun içindir ki Ömer radıyallahu anh, pazarımızda ancak dini bilgisi olan alışveriş yapsın der. Ve sözü yerli yerinde bir sözdür. Hazreti Ömer bu sözüyle ticaretle uğraşan insanların hem alanıyla ilgili bilgi edinmesinin lüzumunu dile getirir, hem de o bilgilerin aslı ve esası hakkında anlayış ve şuur sahibi olmasını ister. Çünkü sözünde derin anlayış, bilgi ve şuur manasına gelen tefakkaha fiilini kullanır. Onun bu sözü yerinde bir irşattır. Allah Resulüne dost olmanın İslam kültürü ile yoğrulmanın bir meyvesi olan sözdür. Fıkıh kitaplarımızda da her insanın mükellef olduğu ibadetler ile ilgili temel ahkamı bilmesinin lüzumuna dikkat çekildiği gibi seçtiği meslek dalı ile ilgili hükümleri bilmelerinin gerektiği de dile getirilir. Bu manayı vurgulayan ibretli ve paylaşılması gereken bir hatıra kaynaklarımıza yer alır. Hatıra Ebu Hanife'nin talebesi İmam-ı Muhammed'den bize ulaşır. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh ilmi ve zekası kadar takvası ve güzel hasletleri ile gönüllerde yer etmiş bir alimdir. Mutlak müştehit olduğu ilim ehli tarafından teslim edilen bir hakikattir. Ebu Hanife'nin talebesi olduğu gibi İmam Şafii'nin de hocasıdır. Aynı zamanda hocaları Ebu Hanife ve İmam Malik ile talebesi İmam Şafii arasında ilim köprüsü kuran bir alimdir. İmam Şafii'nin konuştuğu zaman insanın zihninde sanki Kur'an'ın onun diliyle indiği canlanır. O gözleri de kalbi de doldurur sözleriyle methettiği müştehittir. Kağıdın kolay bulunamadığı, imkanların kıt olduğu bir devirde çok eser veren bir müelliftir. Hanefi mezhebinin temel esasları ve bilgileri en çok onun kalem aldığı eserlerle sonraki nesillere intikal eder. Bu aziz insana sevenleri tarafından "Niçin züht ile ilgili bir kitap yazmadınız, keşke yazsaydınız" diye bir soru soruluyor. Böylece arzular da dile getirilmiş oluyor. İmam Muhammed bu soruya "Alışveriş hukuku ile ilgili kitabı yazdım ya" diye cevap veriyor. Bu cevap sıradan bir cevap değildir. Üzerine durup düşünülmesi gereken fıkıh ehline, basiret sahibine yakışır veciz bir ifadedir. Alim, arif, müştehit ve zahid insan bu cevabıyla şöyle demek istemiştir. hakiki zahit, çarşıda pazarda belli olur. İnsanlara karışıp alışveriş yaptığında, ticari muamelelere girdiğinde, kazanma hırsıyla karşı karşıya geldiğinde, Allah'ın emirlerine, nehilerine, helaline, haramına dikkat ediyor mu? Dünyalık hırsından sıyrılıp Rabbinin rızasını gözetiyor mu? Onu hatırlıyor, onu gönülden anıyor mu? Gerçek zahitlik kenarda köşede değil, hayatın içinde belli olur. Gerçek züht bu, gerçek zahitlik budur. Bu durum her mümin için geçerli olduğu gibi, ticaretin kendisine meslek edinmiş insanlar için daha da lüzumludur. Üstelik o hem kendisini helal hudutlar içinde tuttuğu, kazancını arı ve duru olarak koruduğu gibi, ticari muamelelerde bulunduğu insanları da doğruya ve hayra yönlendirir. Böylece hayra vesile olmanın ecrini de kazanır. Bunu gerçekleştirebilmek için de alanıyla ilgili fıkhi bilgilere sahip olmalı, bu bilgilerle amel etmeli ve örnek davranışlar sergilemelidir. O zaman yaptıkları daha şuurlu, kazancı daha temiz, cemiyet tesiri daha fazla olur. Cemiyete tesiri hem daha fazla olur hem de daha hayırlı olur. Meslek erbabı arasındaki itibarı da yükselir. Bu bilgi ve amelini tevazu, çalışkanlık, güler yüz, vefa, hayırseverlik ve sıcakkanlılık gibi güzel hasletlerle donatırsa dünyası da ahireti de güzel olacaktır. Bu vasıftaki insanlar çoğalınca feyiz ve bereket de artacaktır. Rabbimizden feyiz ve bereket artmasını niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22.
10: 22.
9: Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
5: Gülperenk Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808. İşte bu kadar.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
12: Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Tegabun suresi 16 ve 17. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Dinleyin, itaat edin. Kendiniz için de hayır olmak üzere infak edin. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarını elde edenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a güzel bir şekilde ödünç verirseniz onu size kat kat arttırır ve günahlarınızı bağışlar. Allah şekurdur, halimdir. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin. Kendiniz için de hayır olmak üzere infak edin buyruğuna dair açıklamalarımızı 5 başlık halinde sunacağız. 1. Güç yettiğince Allah'tan korkmak ile Allah'tan gereği gibi korkmak. Tevil bilginlerinden bir topluluk bu ayet-i kerimenin Yüce Allah'ın Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun. Âl-i İmran 102 ayetini neshettiği görüşündedir. Katade, Errabi bin Enes, Es-Süddi ve İbn Zeyd bunlar arasındadır. Taberi şu rivayeti zikreder. Bana Yunus bin Abdülala anlattı, dedi ki, bize İbn Vehb haber verdi, dedi ki, İbn Zeyd Yüce Allah'ın, ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun. Âl-i İmran 102 buyruğu hakkında dedi ki, bu çok ağır bir emir olarak geldi. Ashab, bunun nasıl olması gerektiğini kim bilebilir yahut ona kim ulaşabilir? Yüce Allah bu işin onlara çok ağır geldiğini bildiğinden bu ayeti neshederek hükmünü onlar üzerinden kaldırdı ve bu ayeti indirerek o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun diye buyurdu. Ayetin muhkem olduğu, onda herhangi bir nesin olmadığı da söylenmiştir. İbn Abbas dedi ki, Yüce Allah'ın Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun. Âl-i İmran 102 buyruğu nes olmamıştır. Fakat Allah'tan gereği gibi korkmak, Allah için gereği gibi cihad etmekle ve Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasının etkisi altında kalmamakla kendi öz nefisleri, babaları ve oğulları aleyhine olsa dahi adaleti ayakta tutmakla olur. Bu daha önceden Âl-i İmran 102. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. 2. Bu iki ayet ile Âl-i İmran 102. ayeti nasıl anlaşılabilir? Bu ayet-i kerime nesi olmayıp muhkem olduğuna göre Et-Tegabun suresinde Yüce Allah'ın o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun buyruğu nasıl açıklanır ve Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkmak emri ile gücümüz yettiğince ondan korkmak emri bir arada nasıl anlaşılabilir? Allah'tan gereği gibi korkmak emri Kur'an-ı Kerim buyruğu ile herhangi bir tahsis söz konusu olmaksızın ve herhangi bir şarta da bağlı olmayarak Kur'an ile farz kılınmaktadır. Gücümüz yettiğince Allah'tan korkmak emri ise bir şarta bağlı olarak ondan korkmak emrini ihtiva etmektedir diyenlere şöyle cevap verilir. Yüce Allah'ın o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun buyruğunun delalet ettiği ile Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun Âl-i İmran 102 buyruğunun anlamı ile ilgisi yoktur. Yüce Allah o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun buyruğu ile şunu kastetmektedir. Ey insanlar, artık Allah'tan korkun ve sizin için fitne kılınan mallarınızın ve evlatlarınızın fitnesi sizi yenik düşürmesin diye onun gözetimi altında olduğunuzu bilin. Bunlar sizin için farz olan küfür diyarından İslam diyarına hicret etmekten alıkoyarak hicret etme gücünüz ve imkanınız varken hicret etmeyi terk edecek hale gelmeyiniz. Çünkü Yüce Allah'ın nefislerine zulmedenler olarak canlarını alacağı kimselere melekler işte Allah'ın onları affedeceği umulur. En-Nisa 97-99 buyruğu ile gücü yetmeyen kimseleri hicreti terk ettiklerinden dolayı mazur görmekte, şirk diyarında herhangi bir çare ya da hicrete yol bulamadığı için kalmaya devam eden kimseleri affettiğini haber vermektedir. İşte Yüce Allah'ın o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun buyruğu da aynı şekilde şirk diyarından İslam diyarına hicret etmeyi, mallarınızın ve evlatlarınızın fitnesine kapılarak terk etmeyiniz demektir. Bu açıklamanın doğruluğunun delillerinden birisi de Yüce Allah'ın o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun buyruğunun hemen ey iman edenler muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. O halde onlardan sakının. Ettegabun 14 buyruğundan sonra

yapılan ameller yahut sadakalar ile ilgili olduğu da söylenmiştir. Yüce Allah'ın Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun. Âl-i İmran 102 buyruğu inince bu Müslümanlara ağır geldi ve topukları şişinceye, alınları yaralanıncaya kadar namaz kılmaya koyuldular. Yüce Allah onların bu yüklerini hafifletmek üzere o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun buyruğunu indirdi ve bundan önceki ayeti kerimeyi nesetti. Bu açıklamayı İbn-i Cübeyr yapmıştır. El-Maverdi dedi ki, eğer bu nakil sabit değilse bir masiyet işlemeye zorlanan kimsenin bundan dolayı sorumlu olmaması ihtimali de vardır. Çünkü bu durumdaki bir kişi o masiyetten sakınabilme gücüne sahip değildir. 3. Dinleyin, itaat edin. Dinleyin, itaat edin buyruğu size verilen öğütleri dinleyin, size verilen emir ve yasaklara itaat edin demektir. Mukatil dedi ki, dinleyin, Allah'ın kitabından üzerinize indirilenlere kulak verin demektir. Dinlemenin asıl anlamı budur. İtaat edin, size verdiği emir ya da yasaklarda Resulüne itaat edin demektir. Katade dedi ki, buna bağlı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dinleyip itaat etmek esası üzere beyat edilmiştir. Bir başka açıklamaya göre, dinleyin yani dinlediğiniz şeyi kabul edin demektir. Kabul etmenin dinlemek diye ifade edilmesi, dinlemenin neticesinin bu oluşundan dolayıdır. Derim ki, El-Haccac bu ayet-i kerimeyi okuyup, hükmünün munhasıran Abdülmelik bin Mervan hakkında olduğunu ileri sürüp de, o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin buyruğu, Allah'ın emiri ve halifesi olan Abdülmelik bin Mervan hakkındadır. Bunun bir istisnası yoktur. Allah'a yemin ederim, eğer ben bir adama mescidin bir kapısından çıkmasını emredip o da bir başka yerden çıkacak olursa hiç şüphesiz kanı bana helaldir derken işi alabildiğini aşırı götürmüş ve ayet-i kerimeyi bu şekilde tevil etmekle yalan söylemiştir. Evet, bu ayet-i kerime her şeyden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkındadır. Sonra onun ardından gelen emir sahipleri hakkındadır. Bunun delili de Yüce Allah'ın Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de En-Nisa 59 buyruğudur. 4. İnfak ve kapsamı. İnfak edin buyruğu ile kastedilenin zekat olduğu söylenmiştir. Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır. Nafile olan nafakanın kastedildiği de söylenmiştir. Dahak bu cihat uğrundaki harcamadır demiştir. El-Hasen ise bu kişinin kendisi için yaptığı harcamadır demiştir. İbnül Arabi dedi ki, bu görüşü ileri sürenin bu kanaati belirtmesine sebep olan Yüce Allah'ın kendiniz için diye buyurmuş olması ve fakat ister farz ister nafile olsun bütün sadaka infakların kişinin kendisine yaptığı infak ve harcamalar olduğunu fark edememiş olmasıdır. Yüce Allah ise, eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük ederseniz kendi aleyhinize, El-İsra 7 diye buyurmaktadır. Kişinin hayır namına yaptığı her bir şey aslında ancak kendi lehinedir. Doğrusu ise bu ayet-i kerimenin umumi olduğudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre bir adam ona, yanımda bir dinarım var, onu ne yapayım diye sormuş. Peygamber, onu kendine harca diye cevap vermiş. Adam, bir dinarım daha var deyince, onu hanımına harca diye buyurmuş. Bir dinarım daha var deyince, onu çocuklarına harca diye buyurmuş. Bir dinarım daha var deyince, onu sadaka ver diye buyurmuştur. Dipnot, İbn-i Hibban Sahih 10. cilt 47, Hakim Müstedrek 1. cilt 575, Ebu Davud 2. cilt 132, Müsned 2. cilt 251, 471. Böylelikle önce kişinin kendisinden, sonra eşinden, sonra çocuklarından başlayarak devam etmiş ve bundan sonra sadakayı söz konusu etmiştir. İşte şeriatta asıl olan da budur. 5. Kendiniz için hayır olmak üzere. Kendiniz için de hayır olmak üzere buyruğundaki hayran yani hayır olmak üzere lafzı sibevehe göre hasfedilmiş bir fiil dolayısıyla nasbedilmiştir. Buna da infak edin fiili delalet etmektedir. Şöyle buyurmuş gibidir. İnfak hususunda kendiniz için hayırlı olan şeyler yapınız. Yahut da mallarınızdan kendiniz için önden hayır gönderiniz demiş gibidir.
El-Kisai ve El-Ferra'ya göre ise hasfedilmiş bir

0: Hastarın sıfatıdır. Enfiku infaken hayran li enfusikum. Kendiniz için hayırlı olan bir infak yapınız demektir. Ebu Ubeyde'ye göre ise gizli bir kendinin haberidir. Bu da yekun hayran lekum. Sizin için hayır olacak bir infak yapın demektir. Hayırı malın kendisi kabul edenlere göre ise bu lafzın nasb ile gelmesi infak edin buyruğu sebebiyledir. Buna göre buyruk kendiniz için hayır yani mal infak edin demek olur. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarını elde edenlerin ta kendileridir. Buyruğuna dair açıklamalar daha önceden El-Haşr 9. ayet 11. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde eğer Allah'a güzel bir şekilde ödünç verirseniz onu size kat kat artırır buyruğu ile ilgili açıklamalar da daha önceden El-Bakara suresi 245. ayet 1. başlıkta ile El-Hadid suresinde 11. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Ve günahlarınızı bağışlar. Allah şekurdur, halimdir buyruğu ile ilgili olarak şükrün anlamına dair açıklamalar El-Bakara suresinde 52. ayet 3. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Halim, cezalandırmakta acele etmeyen demektir. Tegabun suresi 18. ayeti kerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gizliyi de açığı da bilendir, azizdir, hakimdir. Gizliyi de açığı da yani görülmeyeni de hazır olup görüneni de bilendir. O azizdir. Yani galip gelen ve kahir olandır. Bu anlamıyla buyruk fiil sıfatlarındandır. Yüce Allah'ın kitabın indirilmesi aziz yani mutlak galip, hakim yani her işi hikmet dolu Allah tarafındandır. Ez-Zümer 1 buyruğunda da bu anlamda kullanılmıştır. Yani her şeyi yaratan, sapasağlam kılan, kahredici güce sahip Allah tarafından indirilmiştir demektir. El-Hattabi dedi ki bu El-Aziz, kadri yüce ve üstün anlamına da gelebilir. Bu anlamda olmak üzere ayn harfi kesreli olarak Azze ya'izzu denilir. O zaman aziz kimse ona denk olamaz ve onun benzeri yoktur anlamını da kapsar. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Mahlukatının işlerini yönetmekte hikmeti sonsuz hakimdir. İbn-i Enbari dedi ki El-Hakim, eşyayı yaratması son derece muhkem olan demektir. Müf'il vezninden fe'il veznine getirilmiştir. Yüce Allah'ın Elif, Lam, Ra. İşte bunlar Hakim kitabın ayetleridir. El-Casiye 2 buyruğunda da bu anlamda kullanılmıştır. Ki muhkem sapasağlam demektir. Bu da müf'al vezninden fe'il veznine getirilmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Tegabun suresinin sonudur. Allah'a hamdolsun. Talak suresi 1 ila 12. ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Bütün ilim adamlarının görüşüne göre Medine'de inmiştir. 11 ya da 12 ayeti kerimedir. Talak suresi 1. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman iddetleri vaktinde boşayın ve o iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlıkta bulunmaları hali dışında evlerinden onları çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphe yok ki kendi kendisine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş peyda ediverir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 14 başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebi. Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman buyruğunda hitap peygamber sallallahu aleyhi ve sellemedir. Ona tazim ve tefhim olsun diye çoğul lafzı ile muhatap alınmıştır. İbn-i Mace'nin süneninde Said bin Cübeyr'in İbn Abbas'tan, onun Ömer bin El-Hattab'dan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa radiyallahu anhayı boşamış sonra ona ricat yani dönüş yapmıştır. Dipnot İbn-i Mace 1. cilt 650, Hakim Müstedrek 2. cilt 215, Ebu Davud 2. cilt 285, Nesai 6. cilt 213. Katade Enes'ten şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa radiyallahu anhayı boşadı. O da ailesinin yanına gitti. Yüce Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman iddetleri vaktinde boşayın buyruğunu indirdi. Ona Hafsa'ya ricat yap, çünkü o çok namaz kılan, çok oruç tutan birisidir ve o senin cennetteki hanımlarındandır denildi. Bunu El-Maverdi, El-Kuşeyri ve Es-Salebi zikretmiştir. İbn-i Kesir Tefsir 4. cilt 378. El-Kuşeyri ayrıca şunu da rivayet etmektedir. Onun ailesinin yanına çıkıp gitmesi hakkında da Yüce Allah'ın evlerinden onları çıkarmayın buyruğu nazil oldu. El-Kelbi dedi ki, bu ayetin nüzul sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hafsa'ya kızgınlığıdır. Ona gizlice bir sır söylediğinde bu sırrı Ayşe'ye açıklayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu bir defa boşadı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi. Es-Süddi dedi ki, ayet Abdullah bin Ömer hakkında inmiştir. O hanımını ay hali iken bir defa boşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hanımına ricat yapmasını, sonra da temizleninceye ve ay hali oluncaya, sonra bir daha temizleninceye kadar nikahı altında tutmasını emretti. Eğer yine onu boşamak istiyorsa onunla cima yapmaksızın temizleneceği vakit onu boşasın. İşte Yüce Allah'ın hanımların süresi içerisinde boşamalarını emretmiş olduğu iddet budur. Bukhari 5. cilt 2011, Müslim 2. cilt 1093, 1094, 1095, 1097, Tirmizi 3. cilt 479, Darimi 2. cilt 213, Darekutni 4. cilt 5, 6, 28, Ebu Davud 2. cilt 255, 256, Nesai 6. cilt 138, 141, 212, İbn-i Mace 1. cilt 651, 652, Muvatta 2. cilt 576, Müsned 1. cilt 43, 2. cilt 43, 58, 102, 128. Şöyle de denilmiştir. Bazı erkekler Abdullah bin Ömer'in yaptığının benzerini yaptılar. Abdullah bin Amr bin El-As, Amr bin Said bin El-As ile Utbe bin Gazvan bunlardandır. Ayet-i Kerime onlar hakkında inmiştir. İbnül Arabi dedi ki, bütün bunlar her ne kadar sahih değil iseler de birinci görüş daha uygun görülmektedir. Bunda daha sahih olan da bunun yeni bir şer'i hükmün açıklaması olduğudur. Buyruğun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap olmakla birlikte maksadın onun ümmeti olduğu da söylenmiştir. Muhataptan gaibe farklı lafızlarla hitap etmiş bulunmaktadır. Bu fasih bir anlatım tarzıdır. Nitekim Yüce Allah, hatta siz gemilerde bulunduğunuz zaman onlar da içindekileri güzel bir rüzgar ile götürüp Yunus 22 diye buyurmaktadır. Buyruğun takdiri şöyledir. Ey peygamber, sen onlara kadınları boşadığınız zaman iddetleri vaktinde boşayın de. İşte bu da tefsir alimlerinin burada hitap yalnız ona yönelik olmakla birlikte mana hem kendisini hem müminleri kapsamaktadır. Yüce Allah müminlere hitap etmek istediğinde ona ey Nebi, peygamber buyruğu ile taltifte bulunmuştur. Eğer hitap hem lafız hem mana itibariyle ona yönelik ise ey Resul diye ona hitap etmiştir. Derim ki iddet ile ilgili hükümlerin Ensar'dan Yezid bin Es-Seken'in kızı Esma hakkında nazil oluşu bu görüşün doğruluğuna delildir. Ebu Davud'un kitabında yani Sünen'inde ondan gelen rivayette belirtildiğine göre Esma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde kocası tarafından boşandı. Henüz boşanan kadının iddeti hakkında bir hüküm yoktu. Yüce Allah Esma boşanınca boşamak için iddet hükmünü indirdi. Böylece boşamak dolayısıyla iddetin hakkında indiği ilk kişi o oldu. Ebu Davud 2. cilt 285, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 7. cilt 414. Bundan maksadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tazim maksadıyla nida olduğu ve sonradan kadınları boşadığınız zaman diye buyurulduğu da söylenmiştir. Bu da bu yönüyle Yüce Allah'ın ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları şeytanın pis işlerindendir. El-Maide 90 buyruğuna benzer. Onların öncelikleri ve üstünlükleri dolayısıyla Yüce Allah müminleri önce söz konusu etmiş, sonra da içki, kumar, putlar ve fal okları diye buyurmuştur. 2. Boşamanın aleyhine dair bazı rivayetler ve boşama lafzı ile birlikte istisna yapmanın, yani inşallah demenin hükmü. Es-Salebi'nin rivayet ettiğine göre İbn Ömer şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şüphesiz ki Allah tarafından en çok buğz edilen helal talaktır. Ebu Davud 2. cilt 255, İbn-i Mace 1. cilt 650. Ali radıyallahu anh'ten rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evleniniz fakat boşamayınız. Çünkü boşamaktan dolayı hiç şüphesiz arş sarsılır. Dipnot: Deylemi Firdevs 2. cilt 51 Ebu Hureyre'den El-Münari Feydul Kadir 3. cilt 43'te senedi hakkında Sehavi'nin zayıf dediğini, İbnül Cevzi'nin ise uydurma dediğini zikretmektedir. Ebu Musa'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir şüpheden olması müstesna kadınları boşamayınız. Çünkü muhakkak aziz ve celil olan Allah, tat alan erkekleri de, tat alan kadınları da sevmez. Dipnot: Bezzar, Müsned 8. cilt 71, Taberani Evsat 8. cilt 24, Heysemi Mecma 4. cilt 335'te, hadisin Bezzar tarafından kaydedilen iki senedinden birisinde İmran el-Kattan'ın bulunduğunu, kimilerince sika, kimilerince zayıf kabul edildiğini belirtmektedir. Enes'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, münafıktan başka hiçbir kimse ne talak ile yemin eder ne de talak ile yemin edilmesini ister. Dipnot: Münavi Feydul Kadir 5. cilt 442 İbn Asakir tarihinde kaydetmiştir. İbn Adi hadisin münker olduğunu söylemiştir kaydıyla. Bütün bunları Es-Salebi, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, kitabında Müsned olarak rivayet etmiştir. Darekutni dedi ki, bize Ebul Abbas Muhammed bin Ali Eddulabi ile Yakup bin İbrahim anlatarak dedi ki, bize El-Hasan bin Arefe anlattı, dedi ki, bize İsmail bin Ayyaş Humeyd bin Malik el-Lahmi'den anlattı, o Mekul'den, o Muaz bin Cebel'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ey Muaz, Yüce Allah yeryüzünde köle azat etmekten daha çok sevdiği bir şey yaratmış değildir. Yine yeryüzünde talaktan daha çok nefret edilen bir şey yaratmış değildir. Bundan dolayı bir kimse kölesine, sen inşallah hürsün diyecek olursa, o köle hür olur ve bunun istisnasının, yani inşallah demesinin hükmü yoktur. Eğer bir kimse hanımına, inşallah sen benden boş ol diyecek olursa, onun bu istisnası onun için geçerlidir ve hanımı ondan boş olmaz. Darekutni 4. cilt 35. Bize Muhammed bin Musa bin Ali anlattı, dedi ki, bize Humeyd bin Errabi anlattı, dedi ki, bize Yezid bin Harun anlattı, bize İsmail bin Anyaş bu isnadı ile buna yakın lafızlarla rivayet etti. Humeyd dedi ki, bana Yezid bin Harun dedi ki, eğer Humeyd bin Malik bilinen birisi olsaydı bu hadis nasıl bir hadis olurdu? Ben, o benim dedemdir dedim. Yezid dedi ki, beni çok sevindirdin, beni çok sevindirdin. İşte şimdi bu hadis denilen bir şey oldu. Darekutni 4. cilt 35. Bize Osman bin Ahmet et-Takkak anlattı, dedi ki, bize İshak bin İbrahim bin Suneyn anlattı, dedi ki, bize Ömer bin İbrahim bin Halid anlattı, bize Humeyd bin Malik el-Lahmi anlattı, bize Mekhul Malik bin Yahamir'den anlattı, o Muaz bin Cebel'den, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah talaktan daha çok buz ettiği bir şeyi helal kılmamıştır. Bundan dolayı kim talak verir ve istisna yaparsa, yani inşallah derse, onun istisna yapması lehine olmak üzere geçerlidir. Darekutni 4. cilt 35. İbnül Munzir dedi ki, talakta ve köle azat etmekte istisna hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Bir kesim bu caizdir demiştir. Biz bu görüşü Tavus'tan rivayet etmekteyiz. Küfeli Hammad, Şafii, Ebu Sevr ve Rey ashabı da bu görüşü benimsemişlerdir. Malik ve Evzai'nin görüşüne göre ise boşamada istisna caiz değildir. Sadece boşamada Katade'nin görüşü de böyledir. İbnül Munzir dedi ki, bense birinci görüşü benimsiyorum. 3. Talakın, yani boşamanın helal ve haram olan şekilleri. Darekutni'nin rivayet ettiği Abdurrazzak yoluyla gelen hadiste şöyle denilmektedir. Bana amcam Vehb bin Nafi haber verdi, dedi ki, İkrime'yi İbn Abbas'tan hadis naklederek şöyle derken dinledim. Talak, yani boşama, 4 şekildir. İkisi helaldir, ikisi haramdır. Helal şekilleri, kocanın hanımını cima söz konusu olmaksızın temiz olduğu bir dönemde boşaması ile hamileliği açıkça belli olduğu haliyle hamile iken boşamasıdır. Haram boşamalara gelince, hanımını ay hali iken ya da onunla cima etmeyi sürdürürken hanımının rahminde çocuk var mı yok mu bilmeksizin boşamasıdır. Dipnot: Darekutni 4. cilt 37, Abdurrazzak Musannef 6. cilt 303-307, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 7. cilt 325. 4. Kadının iddet vaktinde boşanması. Kadınları iddetleri vaktinde boşayın buyruğu ile ilgili olarak Ebu Davud'un kitabında Ensardan Yezid bin Esseke'nin kızı Esma'dan gelen rivayete göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde kocası tarafından boşandı. Henüz boşanan kadının iddeti söz konusu değildi. Esma boşandığında Yüce Allah da boşamak için iddet hükmünü indirdi. Böylece o talak dolayısıyla hakkında iddet hükmünün indirilmiş olduğu ilk kadın oldu. Bu hadis daha önceden de geçmiş bulunmaktadır. 5. İddet kendileri ile gerdeğe girilmiş kadınlar hakkında söz konusudur. İddetleri vaktinde buyruğu, söz konusu edilen kadınların kocaları ile gerdeğe girmiş olan kadınlar olmasını gerektirmektedir. Çünkü kendileri ile gerdeğe girilmemiş olan kadınlar Yüce Allah'ın "Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp sonra kendilerine dokunmadan onları boşarsanız sizin için onlar aleyhine sayacağımız bir iddet olmaz." El-Ahzab 49 buyruğu ile bunların kapsamı dışına çıkarılmaktadır. 6. Sünnete uygun olan ve olmayan talak şekilleri. Kim hanımını ilişki kurmadığı bir temizlik döneminde boşayacak olursa bu boşaması geçerli olur ve sünnete uygun bir boşamadır. Eğer hanımını ay hali iken boşayacak olursa boşaması geçerli olur fakat sünnete uygun bir boşama olmaz. Said bin el-Müseyyeb ise ay halinde boşama olmaz çünkü sünnete uygun değildir demiştir. Şia'da bu görüşü benimsemiştir. Lafız Darekutni'nin olmak üzere Bukhari ve Müslim'de Abdullah bin Ömer'den şöyle dediği rivayet edilmektedir. Hanımımı ay hali iken boşadım. Ömer bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenerek şöyle buyurdu. O hanımına geri dönsün. Sonra onu içinde iken boşamış olduğu bu ay hali dışında yeni bir ay hali oluncaya kadar nikahı altında tutsun. Ay hali olduktan sonra eğer onu boşamayı uygun görürse ay halinden temizlenmiş olarak ve ona yaklaşmaksızın boşasın. İşte Yüce Allah'ın emrettiği üzere iddet vaktinde boşamak böyle olur. Abdullah bin Ömer hanımını bir defa boşamıştı. Bu boşaması hanımını boşanma sayılarından sayılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine emrettiği şekilde Abdullah bin Ömer hanımına dönüş yaptı. Darekutni 4. cilt 6, Müslim 2. cilt 1095, Müsned 2. cilt 130. İbn Ömer'den gelen bir rivayette belirtildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bir boşamadır diye buyurmuştur. Darekutni 4. cilt 9-10. Bu da açık bir nastır ve Şia'nın görüşünü reddetmektedir. 7. Sünnete uygun talak, bid'at talakı ve bir defada 3 talakı vermek. Abdullah bin Mesud'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sünnet talakı kocanın hanımını her bir temizlik halinde bir defa boşamasıdır. Nihayet bunun sonu geldi mi işte Yüce Allah'ın gözetilmesini emrettiği iddet budur. Bunu Darekutni Ameş'ten, o Ebu İshak'tan, o Ebul Ahvas'tan, o da Abdullah'tan senediyle rivayet etmiş bulunmaktadır. Darekutni 4. cilt 5, İbn-i Mace 1. cilt 651, Beyhaki Es-Sünenül Kübra 7. cilt 332. İlim adamlarımız dedi ki, sünnete uygun talak 7 şartı taşıyan boşama şeklidir. Eğer hanımı ay hali gören kadınlardan ise temizken, bu temizliği döneminde ona ilişmemişken, daha öncesinde ay halinde bir boşama söz konusu olmayıp peşinden sonrasında temizliğin olduğu bir dönemde talak olmamışsa ve bir bedel vermekten uzak olmak şartıyla hanımını bir talak ile boşamasıdır. Bütün bu 7 şart daha önce geçen İbn Ömer ile ilgili hadisten çıkarılmaktadır. Şafii dedi ki, sünnet talak kocanın hanımını her bir temizlik halinde özel olarak boşamasıdır. Bununla birlikte bir temizlik halinde hanımını 3 talak ile boşayacak olursa bu da bid'at olmaz. Ebu Hanife dedi ki, sünnet talak hanımını her bir temizlik halinde bir talak ile boşamasıdır. Eş-Şâbî dedi ki, kişinin hanımını kendisiyle cima ettiği bir temizlik halinde boşaması caizdir. Bizim ilim adamlarımız ise şöyle demişlerdir. Hanımı ile cima etmediği bir temizlik halinde iddet süresi içerisinde peşinden talakın da bulunmadığı bir temizlik halinde bir defa boşar. Ayrıca bu temizlik halinin boşamanın gerçekleştiği ay halinin peşinden de gelmemiş olması gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ona emret, hanımına ricat yapsın. Sonra temizleninceye, sonra ay hali oluncaya kadar, sonra tekrar temizleninceye kadar onu nikahı altında tutsun. Sonra dilerse nikahı altında tutsun, dilerse onu boşasın. İşte Allah'ın hanımların içinde boşanmasını emrettiği iddet budur. Dipnot, birinci başlıkta da geçen bu hadisin kaynakları için oraya bakınız. İmam Şafii, Yüce Allah'ın iddetleri vaktinde boşayın buyruğunu ele almıştır. Bu ifade ise bütün boşamalar hakkında umumidir. İster bir, ister iki, ister daha fazla olsun. Yüce Allah bu ayeti kerimede zamanı göz önünde bulundurmuş olup sayıya itibar etmemiştir. İbn Ömer ile ilgili hadiste de böyledir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona zamanı öğretmiştir, sayıyı değil. İbn-i Arabi dedi ki, ancak bu sayı hadisten gafil olmaktır. Çünkü Peygamber ona emret, hanımına ricat yapsın diye buyurmuştur. Bu ifade ise bir arada 3 talak verilebileceği görüşünü reddetmektedir. Hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Peki hanımını 3 defa boşamış ise görüşün nedir? Dedi ki, sana haram olur ve masiyet ile senden bayin olur. Ebu Hanife şöyle demiştir. Ayetin zahiri 3 boşamanın da tek boşamanın da aynı şey olduğuna delil teşkil etmektedir. Şafii'nin görüşü de budur. Ancak bundan sonra Yüce Allah, bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş peyda ediverir diye buyurmuştur. Bu ise 3 talak vermenin ayetin kapsamı içerisine gireceği iddiasını çürütmektedir. İlim adamlarının çoğunluğu da böyle demiştir ve gerçekten de bu onlara yakışır. Malik'e gelince, o dedikleri gibi ayetin mutlak olduğunu gözünden kaçırmış değildir. Fakat belirttiğimiz gibi hadis ayeti kerimeyi tefsir etmektedir. Şâbî'nin görüşü olan içinde hanımı ile cima etmiş olduğu temizlik süresinde talak caizdir görüşünü ise İbni Ömer yoluyla gelen hadis hem nası ile hem manasıyla reddetmektedir. Hadisin nasını önceden sunmuş bulunuyoruz. Manası ile görüşü reddetmesine gelince ay hali olan hanımın boşanması bunun bir kıymet ifade etmediğinden ötürü kabul edilmediğine göre kendisinde hanım ile cima edilmiş temizlik halinin boşamaya engel olması öncelikle söz konusudur. Çünkü hem rahimin hamilelikle meşgul olması korkusu ile hem de ondan sonra görülmesi gereken ay hali ile onun muteber olması ortadan kalkmaktadır. Derim ki, Şafii tek sözle 3 talak vermek ile ilgili görüşüne Darekutni'nin yaptığı bir rivayeti delil göstermektedir. Buna göre Seleme bin Ebi Seleme bin Abdurrahman'ın babasından rivayet ettiğine göre Abdurrahman bin Avf hanımı Kelboğullarından Esba kızı Tumadır'ı ki bu kadın Ebu Seleme'nin annesidir tek bir sözle 3 talak ile boşadı. Arkadaşlarından herhangi bir kimsenin onun bu davranışını ayıpladığına dair bize bir haber ulaşmış değildir. Darekutni dedi ki, ayrıca bize Seleme bin Ebi Seleme babasından anlattığına göre Hafs bin el-Mughire hanımı Kays kızı Fatıma'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde bir defada 3 talak ile boşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımının ondan bayin olduğunu belirtti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bundan dolayı onu ayıpladığına dair bize bir şey ulaşmadı. Darekutni 4. cilt 12. Yine Şafii Uveymir el-Aclani'nin li'an yaptığı vakit söylediği "Ey Allah'ın Resulü, o benden 3 talak ile boş olsun" demiş olmasını delil göstermektedir. Dipnot İbn-i Bas Sahih 10. cilt 115 tarihi 2. cilt 201 Müsned 5. cilt 336. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sözünü tepkiyle karşılamış değildir. İlim adamlarımız bu hususta en güzel açıklamaları yapmışlardır. Onların bu husustaki görüşleri bir başka yerde açıklanmıştır. Biz bu açıklamayı El-Muktebes fi Şerhi Muvatta-i Malik İbni Enes adlı eserde zikretmiş bulunuyoruz. Said bin El-Müseyyeb ile tabiinden bir topluluktan rivayete göre talak hususunda sünnete muhalefet ederek hanımı ay haliyken boşar ya da 3 talakı bir arada verecek olursa boşama olmaz. Onlar bu şekilde hareket eden kimseyi sünnete uygun talak yapmak ile görevlendirilmekle birlikte buna aykırı hareket eden kimsenin durumuna benzetmişlerdir. 8. İddetin vakti ne zamandır? El-Curcani dedi ki Yüce Allah'ın li-iddetihinne yani iddetleri vaktinde buyruğundaki lam harfi fi yani de-da anlamındadır. Yüce Allah'ın o kitap ehlinden kafir olanları ilk sürgünde yurtlarından, yerlerinden çıkarandır. El-Haşr 2 buyruğunda geçen li-evvelil haşr yani ilk sürgünde buyruğundaki lamın da aynı şekilde de-da anlamında olması gibidir. O halde Yüce Allah'ın li-iddetihinne buyruğu iddetleri vaktinde demek olup bu da iddetlerine elverişli olan zaman süresi içerisinde demektir. Ay haliyken boşamanın yasak olduğu, buna karşılık temizken boşamaya izin verildiği hususunda ise icma gerçekleşmiştir. O halde bu, kur'un temizlik hali demek olduğuna delildir. Bu hususa dair açıklamalar daha önceden El-Bakara suresinde 228. ayet 4. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Şayet kadınları iddetleri vaktinde boşayın buyruğu fi kubuli iddetihinne yani iddetlerinin ilk başlangıcında ya da li kubuli iddetihinne yani iddetlerine doğru iddetlerinin ilk zamanında demek olduğu ve bunun İbn Ömer'in Sahih Müslim'de ve başka yerlerde belirttiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıraati olduğu, buna göre iddetin ilk başlangıcı temizliğin son zamanıdır. Böylelikle kur ay hali demek olur denilecek olursa buna şöyle cevap verilir. İşte bu Malik'in ve onun görüşünü benimseyenlerin görüşlerine dair açık bir delildir ki bu görüşe göre kurlar temizlik halleri demektir. Şayet Hanefi mezhebi imamının ve ona uyanların dedikleri gibi olsaydı o vakit şöyle demek gerekirdi. Temizlik halinin başında hanımını boşayan bir kimse ay haline doğru hanımını boşamış olmaz. Çünkü ay hali henüz gelmiş değildir. Aynı şekilde ay halinin gelmesi de ay halinin başlamasıyla olur. Temizliğin sona ermesi ile ise ay halinin başlaması tahakkuk etmez. Eğer bir şeyin gelmesi onun aksinin gitmesi demek olsaydı o vakit oruç tutan kimsenin güneşin batışından önce oruçsuz sayılması gerekirdi. Çünkü gündüz bitmeden önce gündüzün çekip gitmesiyle birlikte gece de gelmiş sayılır. Diğer taraftan bir kimse temizlik halinin sonlarında boşayacak olursa temizliğin geri kalan kısmı bir kur olur. Çünkü kurun bir bölümü aynı şekilde kur diye adlandırılır. Çünkü Yüce Allah hac bilinen aylardır El-Bakara 197 diye buyurmakta ve bununla Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce'nin bir bölümünü kastetmektedir. Çünkü Yüce Allah kim iki günde acele ederse ona günah yoktur El-Bakara 203 diye buyurmaktadır. Halbuki bu durumdaki bir kimse ikinci günün bir bölümünde Mina'dan ayrılmaktadır. Bütün bunlara dair yeterli açıklamalar daha önce El-Bakara suresinde 228. ayet 4. başlık ve devamında geçmiş bulunmaktadır. 9. İddet sayısı ve o iddeti sayın buyruğunda kastedilen kendisiyle gerdeğe girilmiş olandır. Çünkü kendisiyle gerdeğe girilmemiş olan kadının iddet beklemesi söz konusu değildir. İddet bitmeden önce 3 talaktan daha aşağısında koca hanımına ricat yapabilir. İddetin bitiminden sonra ise sair taliplerden bir talip gibi olur. şu kadar var ki 3 talak ile boşanmış olması halinde bir başka koca ile evlenmedikçe ona tekrar helal olmaz. 10. İddetin sayılmasının mahiyeti. Ve o iddeti sayın buyruğu onu iyice tespit edip belleyin demektir. Yani boşamanın gerçekleştiği vakti iyi belleyin. Öyle ki şart koşulmuş olan süre bittikten sonra ki bu süre Yüce Allah'ın, boşanan kadınlar kendiliklerinden 3 kur müddeti beklerler. El-Bakara 228 buyruğunda belirtildiği üzere 3 kurdur. O vakit evlenmesi helal olur. İşte bu iddetin ay hali ile değil temizlik süreleri ile söz konusu olduğunun delilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin likubuli iddetihinne, yani iddetlerine doğru şeklindeki okuyuşu da bunu pekiştirmekte ve açıklamaktadır. Bir şeyin öncesi ve ona doğru olanı ise hem sözlük anlamı itibariyle hem hakikat manası itibariyle onun bir bölümüdür ve bu bir şeyin gelmesi ve yönelmesinden farklı bir manadır. Çünkü gelen ve yönelen bir şey bir başka şeydir. 11. İddeti saymak ile muhatap olanlar. İddeti saymak emrine muhatap olanlar kimlerdir? Bu usta 3 görüş vardır. Birincisine göre bunlar kocalardır. İkincisine göre bunlar zevcelerdir. Üçüncüsüne göre ise bunlar Müslümanlardır. İbn Arabi dedi ki, sahih olan bu lafızla muhatap olanların kocalar olduklarıdır. Çünkü boşadığınız zaman ile sayın buyruklarında ve onları çıkarmayın buyruklarındaki bütün zamirler hep kocalara racidir. Şu kadar var ki hanımlar da eşlerin kapsamına katılmaları suretiyle bu hitabın kapsamı içerisindedir. Çünkü koca ricat yapmak, infak etmek yahut infakını kesmek, meskende barındırmak yahut çıkarmak, doğan çocuğu nesebine katmak yahut da nesebi ile ilgili olmadığını belirtmek için iddeti sayar. Bütün bunlar kendisiyle hanımı arasında ortak olan hususlardır. Kadının bunların dışında kendisine has hususları da vardır. Aynı şekilde hakim de bu hususta fetva vermek, iddet hususunda anlaşmazlığa düşülmesi halinde davayı çözmek için de iddeti saymaya muhtaçtır. İşte bu hususlar emrolunan saymanın faydalarıdır. 12. İddet bekleyen kadının mesken vesaire hakları. Rabbiniz olan Allah'tan korkun, ona karşı gelmeyin. Evlerinden onları çıkarmayın. Yani kocanın boşadığı hanımını iddeti içerisinde kaldığı sürece nikahlı oldukları meskenin dışına çıkarmak hakkı yoktur. Kadının da aynı şekilde kocanın ricat hakkı dolayısıyla dışarı çıkması açık bir zaruret olmadığı sürece caiz değildir. Eğer zaruretsiz olarak çıkacak olursa günahkar olur, fakat iddet kesintiye uğramaz. Rici talak ile boşanmış kadın ile 3 talak ile boşanmış olan kadın arasında bu usta herhangi bir fark yoktur. Bu kocanın suyunu, yani nesebini korumak içindir. İşte evlerin hanımlara izafe edilmesinin anlamı budur. Yüce Allah'ın evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın El-Ahzab 34 buyruğu ile evlerinizde oturun El-Ahzab 33 buyruklarında olduğu gibi. Buradaki izafe mesken olarak kullanmayı ifade eden bir izafettir. Yoksa meskenlerin onların mülkü olduğunu belirten bir izafet değildir. Yüce Allah'ın onları çıkarmayın buyruğu erkeklerin üzerinde bir hak olmasını gerektirdiği gibi onlar da çıkmasınlar buyruğu da çıkmamanın hanımlar üzerinde bir hak olduğunu gerektirmektedir. Sahih hadiste Cabir bin Abdullah'dan şöyle dediği belirtilmektedir. Teyzem kocası tarafından boşandı. Hurma ağaçlarının meyvesini toplamak istedi. Bir erkek onun dışarı çıkmasına engel oldu. Teyzem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidince peygamber şöyle buyurdu. Hayır, git hurmanın meyvelerini topla. Çünkü belki böylelikle sen tasaddukta bulunur yahut bir iyilikte bulunursun. Müslim 2. cilt 1121, İbn-i Mace 1. cilt 656, Müsned 3. cilt 321. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hadiste Malik, Şafii ile İbn-i Hanbel ve Elleysi, İddet bekleyen kadın gündüzün ihtiyaçlarını görmek için çıkar fakat geceleyin evinden ayrılmaz şeklindeki görüşlerinin lehine bir delil vardır. Malik'in görüşüne göre kadının ric'i ya da bayın bir talak ile boşanmış olması arasında bir fark yoktur. Şafii ise ricî kadın hakkında gece de çıkamaz, gündüz de çıkamaz. Gündüzün sadece bayın talak ile boşanmış olan kadın çıkabilir demiştir. Ebu Hanife dedi ki bu dışarı çıkma hükmü kocası vefat etmiş kadın hakkındadır. Boşanmış olan kadın ise gece de gündüz de çıkamaz. Ancak hadis onun görüşünü reddetmektedir. Bukhari ve Müslim'deki rivayete göre Ebu Hafs bin Amr Ali bin Ebi Talip ile birlikte Yemen'e gitti. Hanımı Kays kızı Fatıma'ya talak sayısından geriye kalmış olan bir talak ile daha onu boşadığına dair haber gönderdi. El Haris bin Hişam ile Ayyaş bin Ebi Rebi'a'ya da nafakasını karşılamaları emrini verdi. Haris ve Ayyaş Fatıma'ya Allah'a yemin olsun ki hamile olma hali müstesna senin nafaka hakkın yoktur dediler. Fatıma peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek ona Haris ile Hayyaş'ın söylediklerini nakletti. Peygamber nafaka hakkın yoktur dedi. Bu sefer başka bir yere gitmek üzere ondan izin istedi. Peygamber de ona izin verdi. Fatıma nereye gideyim ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber İbni Ummu Mektum'un yanına git diye buyurdu. İbni Ummu Mektum gözleri görmeyen birisiydi. Onun bulunduğu yerde elbiselerini çıkartır o da onu görmezdi. Fatıma'nın iddeti sona erince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Usame bin Zeyd'e nikahladı. Mervan ona Kabisa bin Zueyb'i göndererek bu hadisi kendisine nakletmesini söyledi. O da ona bu hadisi nakletti. Mervan dedi ki biz bu hadisi ancak bir kadından işitebiliyoruz. Bundan dolayı insanların uygulamakta olduğunu gördüğümüz ihtiyatlı olanı tercih ediyoruz. Mervan'ın bu sözlerini haber alınca Fatıma dedi ki benimle sizin aranızda Kur'an hakem olsun. Aziz ve celil olan Allah evlerinden onları çıkarmayın diye buyurmaktadır. Fatıma devamla dedi ki bu ricat yapma hakkı bulunan koca içindir. Peki 3 talaktan sonra olacak olan nedir ki bu bakımdan sizler nasıl? Eğer hamile değil ise onun nafakası yoktur diyorsunuz. O halde niçin onun dışarı çıkmasını engelliyorsunuz? Müslim'in lafzı bu şekildedir. Müslim 2. cilt 1117. Böylelikle ayet-i kerimenin çıkarılmayı ve çıkmayı haram kılmasının sadece ric'i talak halinde söz konusu olduğunu beyan etmektedir. Fatıma da aynı şekilde bundan bir sonraki ayet-i kerimeyi delil göstererek bunun sadece ric'i talak ile boşanmış kadının çıkmasını yasaklamaya ihtiva ettiğini belirtmiştir. Çünkü bu buyruk hanımı boşayan kocanın iddeti içerisinde kaldığı sürece ona ricat yapmak hususunda görüş sahibi olması ile alakalıdır. Bu haliyle kadın adeta her zaman kocasının tasarrufu yani ricat yapma isteği altında bulunması gerekiyor gibidir. Bayın talak ile boşanmış kadın hakkında ise bunların hiçbirisi söz konusu değildir. Böyle bir kadının ihtiyaç duyması halinde yahut evinin emin olmamasından korktuğu takdirde evinden dışarı çıkması caiz olur. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona yani Fatıma'ya bu işi mübah kılması gibi. Müslim'deki ifadeye göre Fatıma ey Allah'ın Resulü demiş kocam beni 3 talak ile boşadı. Bulunduğum yerde iznim olmaksızın üzerime girileceğinden korkarım. Bunun üzerine peygamber ona emir verdi ve o da başka bir yere geçti. Müslim 2. cilt 1121. Bukhari'de ise şöyle denilmektedir. Ayşe'den rivayete göre Fatıma ıssız bir yerde idi. Ona bir tehlike geleceğinden korkuldu. İşte bundan dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona meskenini terk etmesi için ruhsat verdi. Bukhari 5. cilt 2039. İşte bütün bunlar Küfeli'nin görüşünü reddetmektedir. Fatıma'nın az önce geçen hadisinde belirtildiğine göre kocası ona boşama sayısından geriye kalmış olan bir boşama haberini göndermiştir. Bu Malik'in lehine, Şafii'nin aleyhine bir delildir. Ayrıca bu hadis Seleme bin Ebi Seleme'nin babasından rivayet ettiği Hafız bin el-Mughire'nin hanımını tek bir sözde 3 defa boşadığına dair daha önceden geçmiş olan hadisinden daha sahihtir. Darukutni 4. cilt 12. 13. Boşanmış kadının mesken hakkını kaldıran hayasızlıkları. Apaçık bir hayasızlıkta bulunmaları hali dışında buyruğu ile ilgili olarak İbn Abbas, İbn Ömer, El-Hasen, Eşabi ve Mücahit bundan kasıt zinadır. Bu maksatla çıkartılır ve ona had uygulanır demişlerdir. Yine İbn Abbas'tan ve Şafii'den gelen rivayete göre bundan kasıt, kayınlarına karşı çirkin ve ağır sözler kullanılmasıdır. Dipnot: Beyhaki Es-Sünenül Kübra 7. cilt 432. Onların bu durumda iddet bekleyen kadını çıkarmaları helal olur. Said bin el-Müseyyeb'den Fatıma hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir: sözü edilen bu kadın kayınlarına karşı dilini uzatmıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona başka bir yere geçmesini emretmişti. Beyhaki Es-Sünenül Kübra 7. cilt 433. İbn Abdilber Et-Temhid 19. cilt 146. Ebu Davud'un kitabında, yani Sünen'inde, Said'in şöyle dediği belirtilmektedir: o, kendisi ile ilgili olayı anlatarak insanlar zor bir duruma düşürmüş bir kadındı. O kadın uzun dilli birisiydi. Bu bakımdan gözleri görmeyen İbn Ummu Mektub'un yanına tevdi edildi. Dipnot: Ebu Davud 2. cilt 289, İbn Abdilber Et-Temhid 19. cilt 151. İkrime dedi ki: Ubey'in Musaf'ında "İlla en yefhuşne aleykum", yani size karşı çok çirkin sözler söylemeleri müstesna şeklindedir. Bunu şu rivayet pekiştirmektedir: Muhammed bin İbrahim bin el-Haris'in rivayetine göre Ayşe, Kays kızı Fatıma'ya dedi ki: "Allah'tan kork, sen niçin evinden çıkartıldığını biliyorsun." Yine İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: bu buyruktaki fahişe, hayasızlıkta bulunma hali, zina, hırsızlık, akrabalara karşı kötü ve çirkin sözler söylemek gibi her türlü masiyettir. Taberi'nin tercih ettiği görüşte budur. Yine İbn Ömer ve Es-Süddi'den şöyle dedikleri rivayet edilmiştir: hayasızlık kadının iddet döneminde evinden dışarıya çıkmasıdır. Buna göre ayetin takdiri şöyle olur: ancak haksız yere evlerinden çıkmak suretiyle apaçık bir hayasızlıkta bulunmaları hali müstesnadır. Yani kadın çıkacak olursa günahkar ve asi olur. Katade dedi ki: hayasızlık, yani fahişe, serkeşlik etmek demektir. Şöyle ki, eğer erkek hanımını serkeşlik ettiği için boşayacak olursa, o zaman kadın onun evinden başka bir yere gider. İbn Arabi dedi ki: bu, zina dolayısıyla kadının çıkarılması demektir. Diyenlerin görüşlerinin açıklanacak uygun bir tarafı yoktur. Çünkü bunun için çıkış, öldürülmek ve idam edilmek için çıkıştır. Bunun ne helal ne de haram çıkıştan istisna edilmesi söz konusu değildir. Buradaki hayasızlıktan kasıt, uzun dilli ve çirkin sözlü olmaktır diyenlerin görüşü ise, Kays kızı Fatıma'nın hadisinde tefsir edilmiş, yani açıklanmış bir görüştür. Bundan maksat her türlü masiyettir diyenler de yanılmışlardır. Çünkü gıybet ve benzeri masiyetler ne çıkarılmayı ne de çıkmayı mübah kılar. Haksız yere çıkmaktır diyenlerin görüşleri ise doğrudur. Buna göre ifadenin takdiri şöyle olur: şer'an siz de onları evlerinden çıkaramazsınız. Onlar da çıkamazlar. Ancak haddi aşarak çıkmaları bundan müstesnadır. 14. Allah'ın sınırları. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Yani açıklamış olduğu bu hükümler Allah'ın kulları hakkındaki hükümleridir. Allah bu hükümleri aşmayı yasaklamıştır. Bu hükümleri kim aşarsa kendisine haksızlık etmiş ve nefsini helak olacak bir yola koşmuş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş peyda ediverir. Yüce Allah'ın peyda edivereceği iş, kocasının hanımına karşı olan kalbindeki nefreti sevgiye, ondan yüz çevirmeyi ona yönelmeye, onu boşama kararını pişmanlığa dönüştürerek ona dönmesini sağlamasıdır. Bütün müfessirler şöyle demişlerdir: burada Yüce Allah iş ile ricat yapma arzusunu duymasını kastetmiştir. Buyruğun anlamı, boşayacaksa bir defa talak vermeyi teşvik etmek, üç defa boşamayı yasaklamaktır. Çünkü üç talak verecek olursa ayrılığa pişmanlık ve hanımına geri dönmek arzusunu duyması halinde kendisine zarar vermiş olur ve artık dönüşe bir yol bulamaz. Mukatil dedi ki, bundan, yani bir ya da iki talaktan sonra diye açıklamıştır. Bir iş lafzı ise herhangi bir görüş ayrılığı olmaksızın ricat yapmak diye açıklanmıştır. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepiniz Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM.
5: Özel FM.
4: Özel FM uyarıyor.
6: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM.
5: Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 167. sayfasını ve devamını ele alacağız. Efendim, bu sayfada, sayfa 167'de Eddersul Hamisu vel İşrun başlığını görüyoruz. 25. ders anlamında. Bu derste sınıf ortamında öğretmenle öğrenciler arasında geçen bir diyalog var. Bu diyalogun ilk sözü öğretmene ait ve Ömer isimli öğrenciye öğretmen şöyle bir soru yöneltiyor. Eyne enveru ya Ömeru? Ömer, Enver nerede? Ömer, la edri, bilmiyorum. Ra'aytuhu qabla qalilin, onu biraz önce gördüm. Kâne vâkifen hâricel fasli, sınıfın dışında duruyordu. Kâne vâkifen hâricel fasli, sınıfın dışında duruyordu. El müderrisu, keyfe hâlu ammârin il âne ya sa'du? Keyfe halu ammarin el ane ya sa'du? Sa'd, şu anda Ammar'ın durumu nasıl? Kâne meridan munzu usbu'in, bir haftadan beri, bir haftadır hastaydı. Bir haftadır hastaydı. Ammar'ın durumu nasıl Sa'd? Sa'd, la yazalu meridan ya fadilete şeyh. Sayın hocam, o hala hasta. La yezalu meridan ya fadilete şeyh. Muhterem hocam, sayın hocam, o hala hasta. El müderrisu, semi'tu ennehu yuridu en yetrukel camiate. Semi'tu ennehu yuridu en yetrukel camiate. Ben onun üniversiteyi terk etmek, üniversiteden ayrılmak istediğini duydum. Ve yerci'a ila beledihi, ve ülkesine, memleketine dönmek istediğini duydum. Esahihun hâzâ, bu doğru mu? Sa'd, la hâzâ gayru sahihin, hayır bu doğru değil. El-Müderris, ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ İbrahim, baban ne iş yapıyor? سمعت أنه وزير, onun bakan olduğunu duydum. Baban ne iş yapıyor? Onun bakan olduğunu duydum. İbrahim, كان وزيرا قبل سنتين, 2 yıl önce bakandı. هو الآن سفير, o şu anda büyükelçi. O şimdi büyükelçi. El-Müderris, ve mâzâ ya'melu ebûke ya Amr? Amr, senin baban ne iş yapıyor? Kâle lî ehadu zumelâike innehu müderrisun. Arkadaşlarından biri bana onun öğretmen olduğunu söyledi. Amr, senin baban ne iş yapıyor? Arkadaşlarından biri bana onun öğretmen olduğunu söyledi. Amr, kâne müderrisen min kablu, önceden öğretmendi. ve huvel âne müfettişun fil medârisi s-sâneviyyeti. O şu anda lise okullarında, liselerde müfettiş. El müderris ve mâzâ ya'melu ebûke ya Yakubu. Yakup, senin baban ne iş yapıyor? Yakup, kâne şurtiyyen. O polisti ve huvel âne mutekâidun. Şimdi emekli. O polisti, şimdi emekli. El müderris, ya Ebu Bekir. Gülte li gable selâsi senevâtin inne ebâke amîdu kulliyetil hendeseti. Ebu Bekir, sen bana 3 yıl önce babanın mühendislik fakültesinin dekanı olduğunu söylemiştin. Sen bana 3 yıl önce babanın mühendislik fakültesi dekanı olduğunu söylemiştin. E mutekaidun huvel âne. O şu anda emekli mi? O şimdi emekli mi? Evet efendim, sayfa 167'deki tercümeyi tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 168'e geçelim ve öğretmenle öğrenciler arasında geçen diyaloğun kalan kısmına bakalım. Ebu Bekir, la yezalu amiden. Hayır, o hala dekan. La yezalu amiden. Hayır, o hala dekan. El müderrisu, ya ahtar. Semi'tu enne ehake tabibun şehirun. Ahtar, senin kardeşinin ünlü bir doktor olduğunu duydum. Ve ye'tihil merza min cemii enha'i Pakistan. Ve hastaların kendisine Pakistan'ın dört bir yanından geldiklerini duydum. Semi'tu enne ehake tabibun şehirun ve ye'tihil merza min cemii enha'i Pakistan'a. Ahtar, senin kardeşinin meşhur bir doktor olduğunu ve hastaların kendisine Pakistan'ın dört bir yanından geldiklerini duydum. Esahihun hâzâ, bu doğru mu? Ahtar, naam, hâzâ sahihun ya fazileteşşeyh. Evet sayın hocam, bu doğru. المدرس يا عثمان اذهب إلى المكتبة وهات الجزء الثالث من لسان العرب. عثمان kütüphaneye git ve Lisanul Arab'ın 3. cildini getir. Osman kütüphaneye git ve Lisanul Arab'ın 3. cildini getir. Haşim, ya fazilete şeyh, اَظُنُّ اَنَّ لِسَانَ الْعَرَبِ مُعْجَمٌ. Sayın hocam, ben Lisanul Arab'ın bir sözlük olduğunu zannediyorum. Sanıyorum ki Lisanul Arab bir sözlük. El-Müderris, naam, huve mu'cemun kebirun fi 20 cüz'en. Evet, o 20 ciltten oluşan büyük bir sözlük. Evet, o 20 ciltlik büyük bir sözlük. Haşim, limen huve ya fazileteşşeyh. Sayın hocam, o kimin? Yani onu kim yazmış, kim kaleme almış? El müderris, huve libni manzurin. Huve libni manzur. O İbni Manzur'un. Yerci'u Osman. Osman döner. Osman geri gelir. Osman, Osman şöyle der. El mektebetu mulekatun el ane ya şeyh. Hocam, kütüphane şu anda kapalı. Yekulune inneha kânet meftuhaten ile sa'atil aşirati. Kütüphanenin saat 10'a kadar açık olduğunu söylüyorlar. El müderris, ya Abbasu, قل لأخيك الذي يدرس في السنة الثانية يأتيني غدا. Abbas, قل لأخيك, kardeşine söyle, الذي يدرس في السنة الثانية, ikinci yılında okuyan kardeşine söyle, يأتيني غدا, yarın bana gelsin. Abbas, ikinci yılını veya ikinci yılında okuyan kardeşine bana yarın gelmesini, bana yarın uğramasını söyle. Abbas, سَأَقُولُ لَهُ İnşallah ona söyleyeceğim. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 167 ve 168. sayfalarında verilen diyaloğu okuduk ve tercüme ettik. Ed-dersul hamisu vel işrun, 25. ders başlıklı bu dersteki diyaloğun çevirisini tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 169'a geçiyoruz. Sayfa başında temariğin başlığını görüyoruz. Birinci alıştırma. Temariğin, malumunuz, temriğin kelimesinin çoğulu, alıştırmalar anlamında. Ecib anil es'iletil atiye, aşağıdaki soruları cevapla. Bu soruların tamamı, burada yer alan bu 8 sorunun tamamı parçayla ilgili sorular sevgili öğrencilerim. Bu 8 sorudan ilki şöyle: Eyne kâne enveru vâkifen, Enver nerede duruyordu? Bu sorunun cevabı şöyle olmalı: Kâne enveru vâkifen hâricel fasli, Enver sınıfın dışında duruyordu. Peki, es-su'alu s-sani, ikinci soru: Eyyuridu Ammarun en yetrukel camia, Ammar üniversiteyi terk etmek istiyor mu? Ammar üniversiteden ayrılmak istiyor mu? Parçada verilen bilgiden hareketle onun üniversiteden ayrılmak istemediğini, üniversiteyi terk etmek istemediğini şöyle bir cümleyle ifade etmeliyiz: La yuridu Ammarun en yetrukel camia. Hayır, Ammar üniversiteyi terk etmek, üniversiteden ayrılmak istemiyor. Es-su'alu s-salis, üçüncü soru: Menillezî ebuhu sefirun, babası büyükelçi olan kim? Bu soruyu şöyle cevaplayalım: Ellezî ebuhu sefirun huve İbrahim. Ellezî ebuhu sefirun huve İbrahim. Evet, babası büyükelçi olan kim diye sorulmuş. Biz de babası büyükelçi olan İbrahim'dir anlamında bir cümleyle cevap vermiş olduk. Es-su'alur rabi', dördüncü soru: Menillezî ebuhu şurtiyyun mutekaidun, kimin babası emekli bir polis? Menillezî ebuhu şurtiyyun mutekaidun. Peki, bu soruyu da şöyle cevaplayalım sevgili öğrencilerim: Ellezî ebuhu şurtiyyun mutekaidun huve Yakub. Ellezî ebuhu şurtiyyun mutekaidun huve Yakub. Es-su'alul hamis, beşinci soru: Men zehebe ilel mektebeti, kütüphaneye kim gitti? Zehebe ilel mektebeti Osman veya zehebe Osmanu ilel mektebeti şeklinde cevap verebiliriz. Hocam, şöyle cevap versem olur mu? Osmanu zehebe ilel mektebeti, bu şekilde bir cevap da kabulümüzdür, mümkündür, olabilir. Es-su'alu s-sadis, altıncı soru: Men ellefe lisanel arab, lisanul arabı kim telif etti? Ne diyeceğiz? Ellefe lisanel arabi İbn-i Manzurin. Ellefe lisanel arabi İbn-i Manzurin yahut İbn-i Manzurin ellefe lisanel arabi. Şöyle desek olur mu? Ellefe İbn-i Manzurin lisanel arabi. Böyle de olur. Ancak men ellefe lisanel arabi sorusuna ellefe lisanel arabi İbn-i Manzur'in şeklinde cevap verelim. Bu cevabı tercih edelim. Es-sualu s-sabi' 7. soru. Fî kem cüz'en hüve? O kaç cilttir, kaç bölümdür? Kastettiğine lisanul arab. Ne diyeceğiz? Huve eşrune cüz'en. Ya böyle diyeceğiz ya da huve fi işrine cüz'en diyeceğiz. Yani lisanul arab 20 cilttir anlamında. Es-sualu s-thamin 8. soru. Ekanetil mektebetu meftuhaten. Kütüphane açık mıydı? Ekanetil mektebetu meftuhaten. Peki saat 10'a kadar açıktı anlamında nasıl deriz? Naam kanet meftuhaten ila sa'atil aşirati şeklinde cevap verebiliriz. Ekanetil mektebetu meftuhaten. Kütüphane açık mıydı anlamındaki bu soruyu naam kanet meftuhaten ila sa'atil aşirati, evet saat 10'a kadar açıktı anlamında bir cümleyle bu soruyu cevaplayabiliriz. Peki efendim, şimdi bu sayfada, sayfa 169'da yer alan ikinci alışmaya bakalım. İkra'il misaleyni thumme edhil kâne alel cümelil âtiyeti. İkra'il misaleyn, iki örneği de oku. Thumme edhil kâne alel cümelil âtiyeti. Sonra aşağıdaki cümlelerin başına kâne getir denilmiş. Bu anlamı taşıyan bir talimat verilmiş. Hamidun meridun el-âne. Ne demek? Hamid şu anda hasta. Peki hemen sol tarafa bakalım. Kâne hamidun meridan emsi. Hamid dün hastaydı. Hamidun meridun el-âne. Hamid şu anda hasta. Peki bu cümlenin hemen sol tarafına geçelim. Kâne hamidun meridan emsi. Hamid dün hastaydı anlamında bir cümle. İkinci cümle şöyle. Zeynebu talibetun. Zeynep bir öğrencidir. Zeynebu talibetun. Peki şimdi sol taraftaki cümleye bakalım. Kânet Zeynebu talibeten. Zeynep bir öğrenciydi. Kânet Zeynebu talibeten. Zeynep bir öğrenciydi anlamını taşıyan bir cümle. Peki şimdi burada verilen, sağ sütunda verilen hamidun meridun el-âne cümlesiyle sol sütundaki kâne hamidun meridan emsi cümlesi ve Zeynebu talibetun cümlesiyle kânet Zeynebu talibeten cümleleri arasında gerek yapı gerek anlam bakımından bir fark var mı derseniz, şimdi öncelikle hamidun meridun ve Zeynebu talibetun cümlelerinin birer isim cümlesi olduğu malumunuz. Hamid'le başlayan ve Zeynep'le başlayan bu iki cümle isim cümlesi. O halde Hamid ve Zeynep cümlenin müptedaları, meridun ve talibetun ise cümlenin haberleri. İsim cümlesinin haberi konumunda meridun ve talibetun. Ancak kâne hamidun meridan ile kânet Zeynebu talibeten cümlelerinde dikkatinizi de çektiği mülahazasından çekmiş olması mülahazasından hareketle şunu söyleyebilirim ki burada Hamid ismiyle başlayan cümlenin başına getirilen bir yardımcı fiil diyebileceğimiz bir fiil görüyoruz. Kâne fiili. Türk dilinde, dilimizde imek eylemi şeklinde adlandırabileceğimiz bir fiil bu. Yani nasıl hocam, imek eylemi ne? Ben idim, sen idin, o idi, biz idik, siz idiniz, onlar idiler şeklinde izah edebileceğimiz imek eylemi. Kâne'nin verdiği anlam bu. Peki cümlenin başına, Hamidun meridun cümlesinin başına kâne geldikten sonra ne değişti? Cümlenin müptedası konumunda olan Hamid merfuluğunu korudu ve fakat Hamidun meridun el ane cümlesinde isim cümlesinin haberi konumunda olan meridun kâne Hamidun meridan emsi cümlesinde dikkatlerinizden kaçmadığını da düşünüyorum. İsim cümlesinin haberi olan meridun başına kâne geldikten sonra meridan şeklinde okundu. Yeni cümleyi irab ederken kâne'ye nakıs fiil diyeceğiz. Hamidun kelimesine kâne'nin ismidir. Zahir damme ile merfudur diyeceğiz. Meridana ise kâne'nin haberidir. Zahir fetha ile mansuptur diyeceğiz. Zeynep'u talibetün cümlesinde de Zeynep bir öğrencidir anlamındaki bu cümlede de Zeynep müptedadır, talibetün müptedanın haberidir. Ancak kânet Zeynep'u talibeten Zeynep bir öğrenci idi anlamındaki bu cümlede kânet için nakıs fiildir diyeceğiz. Zeynep'u için kânenin ismidir. Zahir damme ile merfudur. Talibeten için de kânenin haberidir. Zahir fetha ile mansuptur diyeceğiz. Efendim bu açıklamalar ışığında siz buradaki diğer cümleler üzerinde çalışın. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel FM.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

sürgüş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Heves etmeyin hıza. Görünmeden gelir kaza. Düşünmeden davranırsan dönersin tuzla buza.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden muvahhid müminin ferdi ahlakı. Abdullah dahi. Soyut olsun, somut olsun bütün varlığı yaratan ve onlar için kanunlar koyup emreden alemlerin Rabbi Allah'ın seçip beğendiği, katındaki razı olduğu hak din, insan fıtratına uygun İslam dini her yönüyle, her hükmüyle baştan başa edep ve güzel ahlaktır. Bu en güzel edep ve en güzel ahlak, yegane önderimiz ve hayat örneğimiz, Allah'ın kulu ve Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen en son Nebi ve en son Resul, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında kemale ulaşmış olup, kıyamete kadar muvahhid müminlere örnek kılınmıştır. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurdu, "Şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin." Alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulünü böyle öven Rabbimiz Allah, kendisine katıksız iman eden muvahhid mümin kullarına hitap ederek Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine hayat örneği kıldığını beyan buyurur. "Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Allah Teala'nın razı olduğu üzere güzel ahlakı tamamlayan ve güzel ahlakın onun şahsında kemale erdiği yegane önderimiz Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhamet olunmuş, hayırlı ve vasat ümmetine güzel ahlak dersi vermiş, nasihatte bulunmuş ve her sahada olduğu gibi hayatın bu sahasında da en güzel örnek olmuştur." Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki buyruklarından bir bölümünü birbirimize hatırlatmak niyet ve gayesiyle kaydediyoruz. Sen öğüt verip hatırlat, çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar diye buyurur yegane Rabbimiz, ilahımız, melikimiz ve alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle. 1. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, katıksız iman edip Allah'ı birleyen, Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden muvahhid mümin Müslümanlar, emrolundukları gibi dosdoğru olup muttakiler olarak sadıklarla beraber olmalıdırlar. Doğru ve dürüst olmak muvahhid müminlerin olmazsa olmaz vasfıdır. Rabbimiz Allah'ın buyruğu, "Seninle birlikte tevbe edenlerle beraber emrolunduğun gibi dosdoğru davran. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sadıklarla birlikte olun." Ve önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Doğruluk insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik de cennete kılavuzluk eder. İnsan doğruluk ede ede nihayet bu seciyesiyle sıddık olur. Yalancılık da insanı fücura, şerre götürür. Şer de cehenneme götürür. İnsan yalancılık ede ede nihayet Allah katında bir kezzap, yani çok yalancı bir kimse sıfatıyla yazılır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İmanla küfür kişinin kalbinde bir arada olamazlar. Doğrulukla yalan da kişide bir arada bulunmazlar. Aynı şekilde emanetle hıyanet de kişide bir arada bulunmazlar." Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ya Resulallah, cennete götürecek amel nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Doğruluktur. Zira kul doğruyu söylediği zaman iyi olur. İyi olduğu zaman iman etmiş olur. İman ettiği zaman da cennete girer" buyurdu. Adam, "Cehenneme götürecek amel nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yalandır. Zira kul yalan söylediği zaman kötü olur. Kötü olduğu zaman küfre bulaşır. Küfre bulaştığı zaman da cehenneme girer" buyurdu. Süfyan bin Abdillah es-Sekafi radıyallahu anh anlatır. "Dedim ki, Ya Resulallah, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki senden sonra hiçbir kimseye sormayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol buyurdu. 2. Muvahhid müminler hayat nizamı İslam'ın izzetinden asla taviz vermeden mütevazı ve vakarlı olmalıdır. Kibrin ve gururun tozu kendisine dokunmayan bir örnek şahsiyet olmalıdır. Alemlerin Rabbi Allah'ın sevdiği kul böyle olandır. Rabbimiz Allah'ın buyruğu, o Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Lokman oğluna dedi ki, insanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Ve muvahhid müminlerin yegane önderi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları. Ebu Said radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah sübhanehu'nun rızası için bir derece tevazu, alçak gönüllülük ederse Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir. Kim de Allah rızası hilafına bir derece kibirlenirse Allah bu kimseyi kibirlenmesine karşılık olarak bir derece alçaltır ki nihayet onu aşağıların en aşağısında kılsın. Uyaz bin Hımar radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah bana sizin tevazu göstermenizi vahyetti. Ta ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin, kimse kimseye tecavüzde bulunmasın. Emirul Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyurdu ki bana şu şekilde tevazu gösteren kişiyi şu şekilde yükseltirim. Yezid bunu rivayet ederken birincisinde avuç içini yere doğru çevirip aşağı doğru indirdi, ikincisinde ise avuç içini semaya doğru çevirip yukarı kaldırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim övünüp büyüklenirse Allah onu alçaltır. Kim de Allah korkusundan dolayı mütevazı olursa Allah onu yüceltir. 3. Güzel ahlak sahibi olan muvahhid müminler her hallerinde, her sözlerinde ve her işlerinde İslam şahsiyetine uygun, Kur'an ve sünnet ölçüsünde çok dikkatli ve ölçülü davranırlar. İfrat ve tefritten uzak, vasat ümmetin vasat bir ferdi olarak hareket eder ve bu haliyle diğer insanlara örnek olurlar. Sevgide, nefrette, dostlukta ve düşmanlıkta her ne durumda olurlarsa olsunlar mutlaka güzel ahlakın güzelliklerini göz önüne sermeli, adil davranmalı ve adil şahit olmalıdırlar. Kitap ve sünnet ölçüsünü her zamanda ve her mekanda olması gerektiği gibi korumak her muvahhid mümin ve vakarlı şahsiyetin vazifesidir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olumlu tutum ve davranışla ölçülü olmak nübüvvetin 25'te biridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sevdiğini ölçülü sev. Belki günün birinde sevmediğin kişi olur. Sevmediğine de ölçülü buğz et. Belki günün birinde sevdiğin kişi olur. Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Teenni, düşünerek, ölçülü hareket etmek Allah'tan, acelecilikse şeytandandır. 4. Yaşadığı toplumda ve ortamda en güzel ahlakıyla örnek bir şahsiyet olan muvahhid müminler asla dünyevileşmemeli ve kanaatkar olmalıdırlar. Böyle olmak onların kulluk vazifesidir. Dünyevileşmek insanın hem dünyasını hem de ahiretini perişan eder. Dünyada huzur bulmaz, ahirete herhangi bir hazırlığı olmaz ve eli boş gider. Halbuki muvahhid mümin ebedi olanı fani olana tercih edip ona göre çalışan akıllı şahsiyettir. Gönlü zengin, dünyalıktan yana gözü ve gönlü tok kişidir muvahhid mümin. Yegane kanun koyucumuz Allah'ın buyruğu. yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginlik mal çokluğuyla meydana gelir değildir. Lakin asıl zenginlik insanın gönül zenginliğidir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olup da kendisine ancak yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğiyle kanaat getirdiği kimse muhakkak kurtuluşa ermiştir. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne mutlu İslam'a hidayet edilip de geçimi yetecek kadar olan ve kanaat eden kimseye. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mal mülk konusunda sizden daha aşağı olanlara bakın. Sizden üstün olanlara bakmayın. Bu Allah'ın nimetini küçümsememenize daha layıktır. 5. Muvahhid mümin şahsiyet her haliyle edep ve haya sahibidir. Haya yani utanma duygusu. Katıksız iman etmiş bir şahsiyet, önce ve en çok kendisini yaratan ve her anında yegane Rabbi Allah'tan haya edecektir. Allah'ın huzurunda muvahhid mümin şahsiyetine uygun bir şekilde haya edecektir. Muhsin bir kişi olarak davranacak, o Allah'ı görmüyorsa da Allah her an onu görmektedir. Sonra Allah'ın kullarından haya edecek ve onların yanında muvahhid mümin bir kişiden beklenen olgunlukla hareket edip örnek olacaktır. Yegane ilahımız, alemlerin Rabbi Allah'ın buyruğu. Gökleri ve yeri 6 günde yaradan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Zeyd bin Talha bin Rekane radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama uğradı. O adam o sırada kardeşini hayasından dolayı kınayı pazarlamakta ve sen muhakkak utanıp sıkılıyorsun diyor

En aşağısı ise yoldan eziyet verecek şeyleri gidermektir. Haya da imanın bir şubesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya imandandır ve iman kişiyi cennete götürür. Edepsizlikse zulümdür ve zulmün kişiyi götüreceği yer cehennemdir. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş peygamberlerin sözünden hiç noksansız insanların eriştiği haberlerden birisi de utanmazsan dilediğini yap sözüdür. Behz bin Hakim'in dedesi Muaviye bin Hayde radıyallahu anh anlatıyor. Muaviye bin Hayde dedi ki Resulullah'a ya Resulallah avret yerlerimizin neresini örtüp neresini açık bırakacağız diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımından ve sahip olduğun cariyenden başkasından avretini koru buyurdu. Ya Resulallah, bir topluluk birbirinden oluşan yakın akrabalardansa yine de hüküm böyle midir diye sordum. Resulullah, avretini hiçbir kimsenin görmemesine gücün yetiyorsa gücünü kullan da onu kimse görmesin buyurdu. Ben, ya Resulallah, birimiz yalnız başına olunca da yine hüküm böyle midir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kendisinden utanılmaya insanlardan daha müstahaktır buyurdu. 6. Muvahhid müminler iyi insanlar olduğu gibi iyilikten, hayırdan ve güzellikten yanadırlar. İyilik üzere olmaya devam ederken insanlık aleminin iyiliğini ister ve her insanın böyle bir halde bulunmasını arzu ederler. Her insana iyilik dilerler. Muvahhid mümin kardeşlerine salih amellerinin çoğaltılmasını, kafirlere ve müşriklere iman ve hidayet, zalimlere adalet, münafıklara ihlas, fasık ve facirlere nasuh tövbesi, güçsüzlere Allah yolunda kullanmak şartıyla güç, Allah yolunda olanlara sabır ve muhtaçlara hayırdan imkan dilerler. Mülk elinde olan Allah Teala'nın buyruğu. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenlerle zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Yegane hayat önderimiz ve örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Nevas bin Sem'an el-Ensari radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve günahı sordum. Şöyle buyurdular. İyilik ahlakın güzelliğidir. Günahsa kalbinde gıcık yapan ve başkalarının müttali olmasından hoşlanmadığın şeydir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah. Her nerede olursan ol, Allah'a karşı takvalı ol. Bir kötülük işledikten sonra hemen bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah hiçbir mümine işlediği hayrı, iyiliği mükafatsız bırakmaz. O hayır, iyilik sebebiyle hem dünyada dilediğini verir hem de ahirette mükafatlandırır. Kafire gelince, dünyada Allah için yaptığı hayırlar, iyilikler karşılığında ona rızık verilir. Ahirete vardığındaysa onun kendisiyle mükafatlandırılacağı bir hayrı, iyiliği yoktur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah için size sığınan kimseye yardım edin. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edenin davetine icabet edin. Size iyilik yapanı mükafatlandırın. Eğer onu mükafatlandıracak bir şey bulamazsan,

karşılıkta bulunduğunuzu kanaat getirecek kadar ona dua edin. Katade, Enes radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseriyetle hangi duayı okurdu diye sordu. Enes, ekseriyetle yaptığı dua, Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diyordu. 7. Mulahit mümin, Müslüman kardeşlerine karşı çok merhametli ve çok yumuşak huylu olan muvahhid mümin şahsiyetler, kendilerini ilgilendirmeyen konularla malayani ile ilgilenmez, üzerine vazife olmayan işlere karışmaz ve kulluk görevlerinin gereğini yerine getirmeye bütün imkanlarıyla gayret ederler. Yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin buyruğu, onlar müminler, tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir insanın Müslümanlığının iyiliklerinden biri onun malayaniyi terk etmesidir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordum. Ya Resulallah, kurtuluş nedir? Resulullah, diline hakim ol. Evin sana dar gelmesin ve günahların için ağla diye cevaplandırdı. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki yumuşak davranmak bir şeyde bulunursa onu süsler. Bir şeyden de alınırsa onu lekeler. Cerir radıyallahu anh'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan mahrum olur. Katıksız iman sahibi muvahhid müminler, bulundukları işgal altındaki İslam topraklarında her engele ve her zorluğa karşı mutlaka her halinde, her tavrında ve her işinde İslam'ın güzel ahlakını, yüce şahsiyetini korumalı, diğer insanlara örnek olmalıdırlar. Yeniden İslam'a mukaddes hareketini canlı tutmalı, kendi çaplarınca ve imkanları dahilinde insanlarla güzel ahlaklarıyla muamelede bulunup, tebliğ, davet ve irşat görevlerine süreklilik kazandırıp sabırla devam etmelidirler. Muvahhid müminler arası vahdeti sağlayıp, İslam kardeşliğini pekiştirmeli, baş başa, başta İslam'a kopmaz bir şekilde bağlanmalıdır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Abdullah Dâi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden muvahhid müminin ferdi ahlakı.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, yola kaçan topunuzun peşinden koşmak hem sizin hem de şoförler için tehlikeli bir davranıştır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat Rabbim, ilmimi arttır.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

de ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin.